Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinizi eksiksiz

0: Siz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
1: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 29 Temmuz Çarşamba ve biz her çarşamba günü olduğu gibi doçent doktor Filiz Er Yılmaz ile birlikteyiz. Günaydın Filiz.
1: Günaydın Süheyla, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlarımız olsun. Hızlı bir şekilde başlayalım. AI dalgası başımıza bu sabah piyasaların başına dert olmuş görünüyor. Özellikle Asya tarafında AI destekli bir düşüş söz konusu. Kospi devre kesmek zorunda kaldı 20 dakikalığına. Yine sert düşüş gösterdi. Yani bir yoyo borsası varsa bu kesinlikle Kospi. Eğer öyle mi değil mi? Bunu Filiz hocamıza soracağız pek tabii. Kendisinden dinleyeceğiz. Asya tarafında bir satış görüyoruz, sert satış görüyoruz. AI demişken bu arada insansız robotları var ya hani Çin'in. Dedi ki ABD zinhar bizim kapımızdan içeri girmemeli dedi. Ve itiraz kimden geldi tahmin edin. Aa olur mu ya, niye onları da alalım, çok iyiler lütfen. Bizim için çok iyi diyen kim? Mark Zuckerberg. Enteresan durumlar. Kim neyi hesaplıyor, kim neyi planlıyor ki bilmeyenler vardır efendim. Kimdir Mark Zuckerberg diyorsanız eğer lanet olası aynasız federallere kalkıp da insanların bilgilerini verendir Facebook'tan. Bütün o bilgileri paylaşan isimden bahsediyoruz. FBI ile bilgileri paylaşandan bahsediyoruz. O da dedi ki lütfen alabiliriz içeriye dedi. Var oralarda enteresan bir şeyler. Diğer taraftan küresel çapta efendim Yasin ben sesimi biraz alabilir miyim? Hiç duymuyorum kendi sesimi ben. Diğer taraftan bakıyoruz sigorta sektörüne, dikkatler oraya çevriliyor. Basra'da ya ben Basra'dan geçenlere dokunmak istemiyorum diyenler. Diğer taraftan efendim Kızıldeniz tarafında da gözler o tarafta. Sigorta sektörü bir çatırdıyor gibi dünyada o tankerlerin geçememesinden sebep. Petrol fiyatına baktığımızda 80'lerde olduğunu görüyoruz. Yine böyle bir tırmanışa geçti. İran bozdu burada ateşkesi dedi ABD. Bize dedi gönderdi yine buradan havadan füzelerini. Ve diğer taraftan da omuzdan fırlatılan füze Çin'den İran'a doğru yola çıktı geliyor diye bir iddia var. Şimdi omuzdan fırlatılan füze deyince benim bildiğim tek bir şey var, bazuka. Muhtemelen öyle bir şey değildir, o başka bir şeydir. Ne ki acaba bu? Var mı bildiğiniz böyle ya? Olur mu şöyle bir sistem var? Bazuka değil ama çok daha kuvvetli dediğiniz nedir? Belki siz bizlerle paylaşmak istersiniz. Bunu konuşacağız. Diğer taraftan efendim tekstil sektörüne bakacağız. Yani her yayında tekstil öyle kan ağlıyor, böyle kan ağlıyor diye konuşuyoruz. Bir baktık dünyada 5. büyük ihracatçı. Nasıl oluyor bu işler? Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz sanayi tarafında her 6 sanayiciden birinin istihdamı azalttığı ile ilgili haberlerimiz de var size. Hani kan ağlıyordu bu tekstil sektörü? Bir çalışanı mı kan ağlıyor? Bunu konuşacağız biz Filiz hocamızla. Fed ne yapar bunu konuşacağız. Haftaya biliyorsunuz enflasyonumuz gelecek. Enflasyon beklenti anketi geldi, bunu konuşacağız. Ve varsa sizlerin soruları, yorumları, konuşmak istedikleri, Filiz hocaya yönlendirmek istedikleri bekleriz efendim. 0536 266 81 81

0: 0536 266 8181 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz burada da bizleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla Doçent Doktor Filizer Yılmaz'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Filiz Hocam, hangisiyle başlamak istersin? Bende gündem bol.
1: Süheyla, istersen şeyle başlayabiliriz. Satışlarla. Şimdi
0: Asya tarafındaki satışlarla mı başlamak istiyorsun? Evet. Buyur lütfen.
1: Yani şu an dediğin gibi baktığında Kozbi tarafında 4.72'lik bir düşüş var ki dün 10.84 düşmüştü Kozbi tarafı. Yine diğer Asya hisselerine de, hatta bugün Çin'e bile yansıdığını görüyorum. Şimdi peki bunun sebebi ne? Aslında şu an küreselde bir iyi haber var, bir kötü haber var. İyi haber, petrol fiyatlarının gerilemiş olması. Hatta dün gece 80 doların altına geldi. Bugün baktığımda Brent petrole bakıyorum sabah saatlerinde 85 dolar, 3.79'luk yukarı gitmiş. Ham petrole bakıyorum 82.5, 4.21. Yani bir baktım haber akışında, acaba kötüye gidiş mi var? Özellikle bu ABD ham petrol stoklarının beklentinin oldukça altında gelmiş olması bir miktar burayı etkilemiş gibi görünüyor. Bir miktar buna tepki hareketi de diyebiliriz aslında. Şu an benim görebildiğim kadarıyla savaşa dair bir olumsuzluk yok. Şimdi iyi haber bu. 102 dolarlardan biz buralara 80 dolarların altına kadar geldik. O zaman niyeyse, hatta biz bile konuşabiliriz. Bizde bile BIST 100'de çok kritik yerlere geldik. Dolayısıyla peki niye satış yiyor? Sebebi şu. Dünden bu yana kötü haber. Çip hisselerinde çok sert satışlar var Süheyla. Peki neden? İki tane haber var. Hatta birkaç haber var. Biri Nvidia'nın OpenAI'ya 250 milyar dolarlık ek işte sermaye anlamında destek olacağı haberi dün çok bozdu piyasayı. Ve geçen hafta gelen işte Intel'de de Microsoft tarafında da gördüğümüz şey, Microsoft demeyelim de yani geçen hafta gelen bilançolarda, Alphabet'te de gördüğümüz şey şuydu. 195 milyar dolara sermaye harcamaları çıkarılıyor, 15 milyar dolar artırılıyor. Piyasa bunu olumlu satın almıyor. Piyasa diyor ki yani bu alanın yapay zeka hikayesinin devam ettirilebilmesi için çok yüksek yatırımlara, çok yüksek borçlanmaya ihtiyaç var. Tamam, iyi, birileri bunu sağlıyor. Fakat bu nasıl kâra dönüşecek? Kâra dönüşse bile bu kâr marjı çok güçlü olabilir mi? Olamayabilir, çünkü şunu görüyoruz, yani yapay zekada her şirketin bunu çok güçlü kar marjına dönüştürebilme potansiyeli de güçlü olmuyor. Onun için sermaye harcaması yapıldıkça, bu alana yönelik yatırımlar arttıkça piyasa endişe duyuyor ve en çok da şunu satıyor piyasa. Çarpanlar açısından yüksek olan, belli doygunluğa gelmiş hisselerde kar satışı olduğunu görüyoruz. Şimdi birinci haber buydu, OpenAI'ya yönelik 250 milyar dolar kar. İkincisi, ki bence en önemlisi, Çin yerli işte litografilerini üretmeye başlamış ve seri üretiyor. Şimdi benim biraz araştırdığım kadarıyla litografi şu, çiplerde işte kullanılan desen makinesi gibi bir şey. Çok ileri teknoloji bir ürün yani çip konusunda. Dün mesela ASML'e bu anlamda çok ciddi satış geldi. Çünkü Çin tıpkı DeepSeek'te olduğu gibi piyasaya şöyle bir mesaj verdi. Bu alanda yani başta Amerika tekel değil artık. Burada ben de varım. Hatta ben yerliyi ürettim. Hatta çok seri üretim yapacağım. Bu da piyasayı endişelendirdi. Hatta bu anlamda dün Çin hisseleri daha pozitif ayrışmıştı. Ama daha negatif ayrışanlar, rakip olarak gören piyasalarda negatif ayrışma var. İkinci sebebi bu. Üçüncü sebep de şimdi hem bugün hem yarın Amerika'da çok önemli teknoloji hisselerinin şeyleri gelecek Süheyla. Mesela 30 Temmuz Perşembe günü Apple ve Amazon geliyor mesela. Bugün baktığında Microsoft, Meta gibi önemli şirketlerin piyasa kapandıktan sonra bilançoları geliyor. Şimdi zaten hani piyasa tedirgin. Bir de şimdi bu bilançolarda eğer beğenilmezse satışlar daha da sertleşebilir korkusu. Bir de üstüne Fed'i koyduğumuzda, Fed'i belirsiz, ya bence biraz belirli bir yön itibariyle piyasa, çok ilginç bir Fed akşamına da gidiyoruz, ona da gelirim. Yani piyasa neden bu kadar Fed'in faiz artırmasını bu kadar güçlü bekliyor, onu da tam ben anlayabilmiş değilim. Fiyatlarda yok bence ama niye bu kadar tartışılıyor? Onun da sebebini nacizane açıklarım. İşte tüm bunları üst üste koyduğumda, özellikle bu Çin'in litografi üretmiş olması, piyasalarda bu yapay zeka satışlarını gündeme getirmiş durumda. Bugün kritik yapay zeka için bilançolar geliyor. Yarın da kritik olacak Süheyla. Bir de Fed'i de koyduğumuzda hepten kritik olacak aslında.
0: Dolayısıyla biz bugün genel böyle bir kırmızı tablo mu bekleyelim hisse piyasası tarafında, ya da işte sadece hisse piyasası değil, riskli varlıklarda? bir durayım durduğum yerde mi diyecekler, satışa mı giderler, yoksa fırsat bu fırsat mı derler? Ne bekleyelim biz Filiz hocam?
1: Fed öncesi dururlar söylen. Yani tamam. Altında da ben onu görüyorum. Yani Fed riskini almak istemeyen altıncı, gümüşçü satıyor. Pazartesi dan bu yana satıyor. Petrol düştüğü halde altın bak 4000'lere doğru geliyor. Onun için bence Fed öncesi büyük hareket görmem ama işte Fed beklenildiği gibi mesajlar daha güvercin olursa anlatırım şimdi neler güvercin olabilir. Bir piyasanın beklediğinden da ya da piyasa öyle inanır da satın alırsa bir de üstüne bilançolar tarafı çok kötü gelmezse o zaman da toparlanmayı görürüz belirli noktalarda.
0: Peki bu tüm saydığın etkenler içerisinde petrolün tırmanışının bir etkisi var mı? Çok hızlı hareket ediyor özellikle son bir haftadır. Dediğin gibi 100 dolarlardan 80'lere kadar gerilemiş olabilir ama dün de gördük biz aynı sert hareketi. Petrol gibi bir metanın saatler içerisinde %4, %5 hareket etmesi bir şey demek. Şimdi geldiğimiz evet. Noktada bakıyoruz 87 dolarda. Yani tam rahatlayacak, nefes alacak. Normalde işte ona füze atmış, bu buna füze atmış deyip hiçbir şekilde fiyatlamadığı ortamda şu an herhangi bir füze haberinin biz petrolün tetiklenmeye yer aradığı bir gelişme olduğunu görüyoruz. Petrolün tırmanmaya başlamış olması, Brent'in varilinin 87'lerde olması, bu yaklaşık %4'lük yükselişin bir etkisi var mı sabah saatleri itibariyle diye sordum.
1: Yani bence çok yok. Yani haber akışlarına baktığım kadarıyla eğer savaşla ilgili benim görebildiğim kadarıyla savaşla ilgili olumsuz bir haber akışı yok. Bence yok. Çünkü
0: aslında yani, var. Yani bu şeyde İran yine saldırmaya başladı diye ABD'nin kestiler evet. Ateşi demiş olması böyle bir haberimiz var. Ama sen çok da bunun bir etkili olmadığını düşünüyorsun. Bu senin yorumundur. Buyur devam etmeni rica ederim.
1: Tabii şöyle evet doğru akşamdan kalma bir yani gece ben de gördüm bu haberi. Tabii ki bir belirli noktada var ama ben bir baktım sabah girmeden önce yayına. Hani bu niye yükselmiş diye baktığımda. Gördüğüm Hı-hı. haber hani ilk böyle birkaç aramada gördüğüm haber. Hı-hı. Özellikle ham petrol stoklarının beklenti altı gelmesi olarak görülüyor. Ama dediğin gibi bir miktar hani İran tarafındaki tekrar saldırılar da var. Dün akşam görmüştüm. Yani yeni sabah saatlerinde bir haber var mı anlamında söyledim. Haklısın o noktada. Dolayısıyla piyasa hani orada yani mesela işte 3-4 dolarlık petrol yükselişi değil söyler. Neden? Çünkü dün de çok sert satışlar vardı piyasalarda. Onun için piyasa burayı görece hani kabaca 80-85'i 85-86'yı önemli direnç olarak görüyor. Dolayısıyla hani 90'ı bir eşik olarak görüyor. Yani kabaca 80-90 dolar arasındaysa bunu bir eşik. 70-80 dolar arasındaysa bunu bir eşik. Mesela dün WhatsApp gruplarına haber düştü. 80'in altına indi diye. Onun için hani eşik eşik bakıyor. Orada bekle gör. Ama şu noktada haklısın. Şimdi diyelim ki ara verdi Amerika. Dedi ki ben ara veriyorum. İran dedi ki işte bana saldırmazsa ben de saldırmayacağım. Peki ne olacak? Yani masa kurulsa ne olacak? Yeniden nükleer konusunda anlaşabilecekler. Daha oraya gelmeden İran diyor ki benim masaya oturmam için önce diyor şu Hürmüz konusunda diyor şu geçişler, ücret alma, Umman'la birlikte burada bir düzenleme noktasında önce bana bir yetki verilmesi lazım. Ondan sonra bakarız noktasında nükleere. Bunlar konusunda anlaşabilecekler mi söyle? İşin bir de bu boyutu var. Dolayısıyla şu tartışma da devam ediyor. Yani neden Amerika saldırılara ara verdi? Gerçekten Pentagon'da bak bu askeri yetkinlik olarak çok artık şeye geldik. Hani etkinliği yok saldırıların, mühimmatlarda azalma var. İşte Trump'a uyarı bu nedenle mi? Mesela dün duydum bir piyasa profesyoneli anlatıyordu. Diyor ki işte Fed faizleri artırmasın hatta indirsin diye 100 dolarlarla gitmesin Fed toplantısına diye Trump ara verdi. Böyle bir dedikodu varmış. Dolayısıyla 80 doların civarlarında gitsin. Belki en azından faiz artırmaz. Bu nedenle Fed toplantısı bittikten sonra devam edecek diyen var. İşte Netanyahu'yla görüşme vardı. Ondan sonra karar verilecek diyen var. Böyle bir sürü de spekülasyon var konuyla ilgili.
0: Evet, Trump'la Netanyahu da görüştü. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet, evet. Böyle bir bilgimiz de var elimize. Ama arada kaynamasın. Onu da söyleyeyim. Bu da yeni bir bilgi. Bir kere daha söyleyeyim. Çin'den gelecek hava savunma omuzdan atılan bu füzeler haftalar içerisinde İran'a ulaşması bekleniyor. Yüklü miktarda daha önce yayını açarken de söylemişim bu bizim önemli konularımızdan biri. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bir şey demek bu. Yani Çin'den sevkiyat, silah sevkiyatı İran'a bir şey demek. Yani.
1: Evet, evet.
0: Peki şimdi o zaman bu konuyla ilgili var mı efendim başka görüşleriniz, paylaşmak istedikleriniz? Evet, böyle bir şey de vardı. Trump bunu yalanladı. Tunç Bey hatırlatmış. Diyor ki ABD'de silah mühimmatı azalmış. Genelkurmay Başkanı açıklamış evet. diye. Trump da yok öyle bir şey deyip bunu yalanladı. Hangisine inanmayı tercih ettiğinizi siz seçebilirsiniz. Çin seri üretim olarak kapasitesi falan diye anlatıyorsunuz diğer taraftan. Hızlı hızlı geliyor mesajlarınız arka arkaya. Ama Murat Yıldız da diyor ki Allah aşkına bir ülkenin genel kurmayı bizim cephanemiz kalmadı diye açıklama yapar mısın? Mantıklı mı diyor. O da haklı. Yani çıkıp bunu söyler misin? Sana ordayı teslim etmişler, çıkmışsın orada diyorsun ki bizim cephanemiz kalmadı lili. Yani bir tuhaf duruyor evet. Orada bir sıkıntı var. Yani en fazla orada bir trik olduğunu düşünürsün. Hadi bize saldırın. Niye saldıralım size? Ya bir saldırın da petrol fiyatı yükselsin. Şöyle bir gönüller şenlensin. Ama işte o petrol fiyatı yükselirse eğer hani FED faiz artırmak zorunda kalacak. Siz böyle bir şey istemiyorsunuz. Yo benim öyle bir derdim yok. Başkan istemiyor. Enteresan durumlar. Öyle söyleyelim size. Enteresan durumlar. Bu arada çok küçük bir parantez açacağım. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı efendim videoyu izlediniz mi? Twitter hesabından gördünüz mü? Bir görün. Ben daha fazla anlatamam çünkü burada ağlamaya başlarım. Hiç gerek yok sabah sabah böyle duygulu anlar ama aman anne ben ne alacağım? Ben ağladım zaten. Siz açın ama direksiyon başına sağ çekin öyle ağlayın ha. Yolda ağlayarak gitmeyin. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşıma bakın bakalım efendim ne göreceksiniz? Böyle bir göğsünüz gururla duracak mı? Dolacak mı? Gözler bir dolacak mı? Bir bakın bakalım ben savunma ben demişken. Ben yani peki o zaman sana izleteceksek ay Filiz boncuk boncuk gözler gelecek zaten Perihan Savaş gözleri var daha da boncuk olacak efendim ay neye benzeyecek acaba diyorsanız eğer bekliyorum sizi Twitter'da Süheyla YS LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım gelmek isteyenler efendim buraya bekliyoruz. Şimdi radyoda reklamlara gideceğiz ama arada siz sorularınızı yazabilirsiniz, yorumlarınızı iletebilirsiniz eğer dilerseniz. 536 266 81 81 536 266 81 81.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: veya çocuklara bez başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılım evim.
4: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve

0: hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
5: E-dönüşümde çözümün adresi Q&E Solutions'la işbaşı devam ediyor.
6: Ay bir şey de beğenin. Niye kızlara eskortluk yapılmadı falan diyorsunuz. Allah'ım ya Rabbim. Onu da yaparlar. Tamam şey yapmamışlar. O yapılsa bu sefer diyeceksiniz ki vay ne kadar yakıt harcadınız şimdi siz bunun için. Bunları söyleyeceksiniz. Kime yapıldı mesela en son benim bildiğim şeyde UEFA şampiyonluğunda bize yapılmıştı galiba değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Kaptan Bülent de yani sen yarım saat çıkık omuzla oyna şu kupayı getir. Ondan sonra tekrar konuşalım şimdi. Başarı yarıştırmayalım. Gerek yok. Sonuçta gururlandık. Mutlu olduk. Sevindik. Birbirlerini koruyup kollamaları hoşumuza gitti. Pek çok alanda bu kadar aktif olmaları hoşumuza gitti. Şimdi dünya hiç olmadığı kadar komplo teorilerine muhtaç galaksi başkanının demiş. Allah varsa değildir efendim. Teşekkür ederiz. Şu güzel sözleriniz için çok teşekkür ederiz. Gel Filiz hocam senin bir Fed'i anlatasın var. Ben farkındayım. Ondan sonra gel içeride sektörlere geçelim. Hem kendi enflasyonumuzu hem tekstil tarafını hem gıda tarafını hepsini konuşuruz seninle. Ama önce gel bir Fed'e bakalım. Warsh'la ilgili sen bu kadar işte aman canım nedir ki yani dedikleri neyi görüyorsun? Bir onu soracağım sana. İkincisi bir artış bekleniyor. Sürpriz bir faiz artışı olursa şaşırmam diyenler var. 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Halbuki günler öncesine döndüğünde ne faiz artışı deniyordu. Ve bu şu diye pompalanıyor diğer taraftan. Enflasyonu o kadar iyi durumda değil, önlem alması lazım. Bu petrol fiyatları da yo döndü. O yüzden petrol fiyatlarıyla başa çıkabilmesi için ve getirileriyle başa çıkabilmesi için ki benzinin galonunun 4 dolar olması bir şey demek onlarda biliyorsun. 5'e doğru yürümesi çok ciddi bir şey demek. Dolayısıyla böyle bir ortamda faiz artışına gitmek zorunda kalacak. Piyasada bunu alacak bağrına basacak. Ay ne kadar da güzel bizi korudun kolladın diyecek diye bir inanış var. Bu inanış doğru mudur? Senin görüşün nedir? Fed ne yapacak? Yatırımcı neye göre pozisyonlansın? Buyursunlar.
7: Tabii şimdi söyle önce bir beklentilere bakalım. %69 sabah saatlerine baktığımda yükselmiş. Dün 65'e 35'ti. Artırır, sabit bırakır %65, artırır diyen 35'ti. Bugün %4, 4 puan daha yukarı gitmiş olasılık. 69'a 31 şu an. Şimdi burada olasılık olarak eğer Fed'in herhangi bir şey yapma olasılığı güçlü de olsa %80'in altındaysa piyasa oraya biraz şüpheli bakıyor. Zaten o şüpheli bakmanın getirdiği bir şey bu. %80'in altında olmak. Çünkü biz çok böyle emin olduğumuz toplantılarda hatta geçen ay %99 olasılıkla gitmiştik Fed'in sabit bırakma noktasında. Şimdi peki neden piyasada dediğin gibi ağırlıklı olasılık sabit bırakmakken neden artırılabilir o kadar da emin olmayın sürpriz bir Fed akşamı olabilir. İşte bu kısım bana biraz şey geldi. En azından bu hafta itibariyle bir miktar böyle abartı geliyor diyebilirim. Neden böyle diyorum? Şimdi bir neye bakıyor Fed? Fed'in iki tane hedefi var. Biri enflasyon, biri tam istihdam hedefi. Şimdi enflasyon tarafında son Haziran verisi çok iyi geldi. Yani işte 4

0: 4.2'den 3.8'e gerilemesi beklenirken 3.5'a kadar geldi. Çekirdekte belirgin bir geri çekilme var. Sadece Haziran'daki petrol fiyatları, enerji fiyatlarındaki geri çekilme kaynaklı değil. Fed'de barınma tarafında katı olan, yani savaşla ilgili olmayan taraflarda da belirgin bir kırılma var. Ve öyle bir düşüş var ki 2020, yani pandemiden bu yana son 5-6 yıldaki en güçlü düşüş var. Fakat bu biraz eskide kalan bir veri. Neden? Çünkü Temmuz'da 102 dolarlara kadar geldik mi? Geldik. 70'ten 102 dolara geldik. Şimdi burada ana gerekçe bu. Savaş öyle veya böyle hala devam ediyor. Şu an bir anlaşma umudu olsa da bu çok kolay değil. Petrol fiyatları yukarı gitti mi gitti. Fed de bunu önlem olarak işte faiz artırabilir kaygısı var. Şimdi katılırım, elbette ki enflasyon tarafında Haziran'daki kadar iyi bir veri gelmeyebilir. İki şeye bakalım, iş gücü piyasası verilerine bakalım. Son gelen tarım işi istihdam verisi çok iyi gelmedi. Hatta FED faiz indirir fiyatlamalarını bile gündeme getirdi. Ama sonradan gelen verilere baktığımda, öncü veriler işte haftalık işsizlik maaşı başvurusudur, bunun ortalamasıdır. İşte ADP haftalık işsizlik maaşı başvuru, hepsine baktığımda orada öyle çok büyük bir iş gücü piyasasında soğumayı görmüyorum. Hatta öyle ki geçen hafta gelen haftalık işsizlik maaşı başvurusu 1980'lerden bu yana en düşük gelen haftalık işsizlik maaşı başvurusu. Bir de Fed biliyorsun, hani tek bir tarım işi istihdama bakarak hareket etmez. Eğilime bakar. En az 2 ya da 3 aylık veriye bakar. Daha orada bir veri daha alıyor olmamız lazım. Ekonomik büyüme verilerine bakıyorum. İşte PMI verileridir. Oralarda da çok öyle büyük bir değil. Görece böyle iyi gelen veriler var. İşte orada da piyasa diyor ki, hani Fed'in eli güçlü bir taraftan bakan diyor ki, yani hani faiz artırabilir, ekonomi güçlü. Onun için sözün özü şu, özellikle faiz artırır diyenlerin ana gerekçesi savaş var. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bakın, eğer öyle bir şey olsaydı biz onu en çok ECB tarafında görmemiz gerekirdi. Çünkü petrol fiyatlarındaki artış petrole daha bağımlı olan Avrupa'yı daha çok etkiliyor. Avrupa dedi ki hayır, ben zaten bir faiz artışı yaptım. Eylül'e de açık kapıyı bıraktı. Ne dedi Lagarde'ın bir cümlesi çok satın alındı. Enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki tırnak içerisinde ikincil etkileri. Ne demek bu? Birincil etkiyi zaten Merkez Bankası faiz artırsa da bu saatten sonra engelleyemez. Merkez bankaları için önemli olan ikincil etkilerdir. O nedenle o ikincil etkiyi de en çok nerede görürse çok sıkıntı yaratır. Özellikle çekirdek tarafta. Çünkü manşet tarafta görürsün onu. Çünkü enerji var işin içinde. Ama enerji hariç çekirdek tarafa da yansıyorsa, ücretlere de yansıyorsa, İşte enflasyon beklentilerine de çok güçlü yansıyorsa, işte o zaman aksiyon alması gerek. İşte o nedenle tamam, petrol fiyatları belli bir yere geldi. Bir barış umudu öyle veya böyle var. Ama ikinci etkileri de görmeden Fed'in hemen hızlı bir şekilde, bir de siyasi ortamı da düşünün, Trump'ın baskısını da düşünün. Tüm bunlarla birlikte çıkıp bugün faiz artırmasını ben beklemem. Açıkçası sabit bırakmasını beklerim. Hmm. Ama eğer bu petrol fiyatları böyle dediğin gibi yoya gibi gidecekse, bir barış olsa da veya barış olmayacaksa, Eylül veya Ekim çok canlı olacaktır toplantılar. Bir faiz artış gelme ihtimali artabilir. Bu arada Süheyla, şöyle bir durum da var. Şimdi ben OAS fiyatlamalarına baktığımda, CME Watch tarafına baktığımda Fed'in bu yıl bir faiz artış yapacağını fiyatlıyor. Fakat ekonomistler böyle düşünmüyor. FactSet verilerine baktığımızda ekonomistler farklı düşünüyor biraz. Diyorlar ki hani şu barış birazcık böyle hale yoluna girer. Bu 80 dolar civarı biraz altına gelirse, yok Fed bu sene faiz artırmayabilir. Biraz buna da katılırım. Burada savaşa bakacağız, yani nereye gidiyor bakalım. Hani biraz böyle 80 dolar var, biraz altına gelirse evet belki Fed faiz artırmaya da bilir. Bakmamız lazım, ondan bile emin değilim. Toparlayayım, bu akşam ben sabit bırakmasını bekliyorum. Fakat kritik nokta şu, peki mesaj nasıl olacak? Şahin bir mesaj görür müyüz o zaman? Şimdi orada da şöyle bir durum var. İleriye dönük sözel iletişimini kaldırmış bir Fed var. Politika metnini kısaltmış. Warsh çok fazla bilgi vermiyor. O zaman şuna bakacağız mesela. Bakacağım yerlerden biri şu, politika metni açıklandığında ilk paragrafta hem büyümeyi hem alt paragrafta enflasyonu dair bir şeyi var Fed'in, öyle veya böyle kısa olsa da ekonomik görünüme dair bize bir bilgi sunuyor. Son gelen Haziran tüfesini politika metni nasıl görecek, Warsh nasıl değerlendirecek, bu kısım çok kritik. Çünkü veri çok, beklentinin çok altında geldi ve bir eğilim, ciddi bir kırılım var eğilimde. Şimdi orada enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor cümlesi biraz yumuşatılırsa piyasa bunu güvercin olarak algılayabilir. Veya Warsh bu tarafa evet iyi geldi enflasyon gerçekten geçen ay derse, ki şunu bile koysa cümlenin devamına, hani evet petrol fiyatları da yükseldi, orada bir artış da olabilir bakıyoruz dese bile, piyasa onu duyduğu an Warsh'tan orayı güvercin fiyatlayabilir. Bir, buraya bakacağım Süheyla. İki, karara kaç kişi itiraz edecek politika metninde? Çünkü bazıları çıkıp şunu diyecektir diye düşünüyorum. Şart koyacaklardır yani faiz artırımı noktasında. O da bence sayı ne kadar artarsa veya bir şart gelirse Eylül'de bir faiz artırımı olabilir tarafı olacak. Üç, borç. Bence borç var olan konjonktürü bozmayacak açıklamalarıyla. Böyle bir gayreti olacak bence. Yani Eylül veya Ekim'de. Çünkü Warsh'un şöyle bir tarzı var benim görebildiğim kadarıyla. Faiz artırmayacak olsa bile sanki faiz artırılacakmış konjonktürünü koruyarak finansal sıkılaşmayı sağlamak isteyen, enflasyon beklentilerini çıpalamak isteyen bir Warsh olabileceği kanaatindeyim. O nedenle Eylül-Ekim'deki konuşmalarıyla veya vereceğim mesajlarla böyle bir çabası olur. Piyasa onu nasıl anlar o ayrı. Neden öyle diyorum? Şimdi ona da geleceğim. Çok fazla konjonktürü bozmayacak. Ne artırırım tabii ki ne de işte artırmam demeyecek. Dolayısıyla piyasa Eylül veya Ekim'de yine bir faiz artışı olabilir Fed'den, Warsh'un konuşmalarından tahmin etmeye ya da anlamaya devam edecek. Orada şöyle bir analiz okudum. Çok da şey mantıklı geldi. Benim de bakış açımı değiştirdi. Analiz diyor ki şimdi ileriye dönük söz iletişim yapmıyor ya Warsh. Zaten açık açık bazen uyarıyor. Şeyde uyardı ECB Avrupa Forumu'nda. Hani beni zorlamayın. Ben size söyledim. İleriye dönük söz iletişim yapmayacağım. Böyle sorular sormayın. Minvalinde bir şey söylemişti. Onun için hani sorular sorulsa da bilgi vermeyecek ya konuşmayacak. Şimdi bu konuşmamayı piyasa güvercin algılayabilir. Az konuşmasını. Bazıları şu nedenle güverdi. Az bilgi bazen yanlış yönlendirmeye sebep olabilir. Birinci neden bu. İkinci etken Trump'tan korktuğu için aslında çok şahin olmayacak. İşte mesela nokta grafikte faiz tahmini vermediğinde de piyasa böyle dedi. Aslında ilk etapta Fed akşamı çok şahin fiyatladı. Ertesi gün yorumlara baktım. Ya Warsh'tan çok bir şey çıkmaz. Öyle çok büyük şahinlik beklemeyin. Bak saklıyor, elini göstermiyor. Tepki çekmemek adına, Trump'tan da tepki çekmemek adına işte güvercin olacak ama işte kredibilite kaybetmeme adına. Onun için hani bazen piyasa bu hani az konuşmayı kendi istediği gibi de yorabilir. Veya işte samimiyetsiz tırnak içerisinde davranıyor olarak da görebilir. Toparlayayım. Ben bugün temkinli, bekle gör modunda olan bir de şuna da bakacağız. Politika metni şöyle bir şey söyleyecek mi? Savaş sebebiyle, jeopolitik riskler sebebiyle bu enerji fiyatlarındaki artışı geçici mi görüyorlar, kalıcı mı görüyorlar? Buna dair bir şeyler söyleyecekler mi? Mutlaka metne girecektir diye düşünüyorum. Bu kısımlar önemli. Onun için hani böyle çok güvercin bir Fed akşamı beklemem. Var olan konjonktürün korunduğu bir Fed beklerim. Eğer illa bir sürpriz olacaksa benim nezdimde daha şahinleşme yönünde bir sürpriz olur bu. Daha güvercinleşme yönünde olmaz söyle.
1: Evet. Gören Bey demiş ki ya tam suyu Allah aşkına yaptır birer borç bebeği dağıt demiş izleyicilere, her sabah pataklayalım sen de rahatla demiş. Ya o kadar belli oluyor mu kendisine olan sevgim? Aa, yalnız böyle düşünmeniz beni çok üzer. Peki Warsh ilk günden sağ kolunu arkadan bağlayıp kavgaya girdi. Şimdi sürekli darbe alıyor suratına. Sözlü yönlendirme yapmayacağım, bütçeyi küçülteceğim demeseydi iyiydi peşin peşin demiş Gürhan Bey. Dedi bir kere efendim şu an bir algısı var bizde. Powell'la ilgili de bir algımız vardı. Sonrasında ne kadar değişti hatırlarsanız bunu göreceğiz. Teşekkür ederiz efendim Muzaffer Bey. Pek tabii Filiz Hocam buradayken altını konuşacağım, borsayı konuşacağım. Varsa gümüşle ilgili merakınız onları da yönlendiririm. Hepsini konuşuruz. Gelmek istiyorsanız da bekleriz. Biz bütün reklamlarımızı yedik değil mi Yasemin? Kesintisiz devam ediyoruz. Peki o zaman. Şimdi hatta madem merak ediyorsunuz onları konuşalım da ben sonra diğer sektörlere yöneleceğim Filiz Hocam'la. Murat Yıldız'ın burada diyor ki bu işin sonunda diyor bu savaş işinin sonunda çok dolar basılması lazım. Tüm bu süreç içerisinde çok dolar basılması lazım. Peki diyor o çok dolar diyor basılırsa diyor altın ne olur? Birçok dolar basılır mı? Dolar endeksinin gidişini nasıl buluyorsun? Yüzlerin üzerinde takıldı kaldı Filiz Hocam. En son baktığımda 101'di. Hala öyle mi? Ben bir bakayım
0: Evet.
1: kontrol edeyim. Belki
0: Evet.
1: sen benden daha hızlı kontrol edebilirsin.
0: 101.1.
1: 101 değil mi? Doğru hatırlıyorum.
0: Evet,
1: Evet.
0: 101.1. Evet.
1: Diğer taraftan altın yerinde saymıyor bile. Yani olduğu yerde duruyor altın. Ne beklesin yatırımcısı, neye hazırlansın, dinamikler nasıl dengelenecek, altının asıl fiyatlanma sebebi nedir? Tamamen dolarla ters koreli hareket etmesi mi? Yoksa onun fiyatını böyle yerinde bırakan başka etkenler mi var?
0: Evet yani Süheyla şöyle geçen hafta yayın yapamadık. Geçen hafta altında hiç görmediğimiz bir şeyi gördük. Onu söyleyeyim. O anekdotu
1: Lütfen.
0: paylaşayım. Petrol yukarı altın aşağıydı. Petrol aşağı altın yukarıydı. Ama geçen hafta şunu gördük. Petrol yukarı altın yukarı oldu. Dolar yukarı altın yukarı. 10 yıllık yukarı altın yukarı. İlk kez petrol pardon altın geçen hafta savaş sebebiyle güvenli liman gömleği giydi. Ve artan petrol ve FED enflasyon endişelerinin üstüne geçti bu. Neden? Çünkü Husiler Kızıldeniz'i de kapattılar. Sudilere orada gemilere de abluka uyguladılar. Piyasa dedi ki bu iş büyüyecek. Sadece burayla kalmayacak, bu iş büyür. Güvenli liman gömleğini giydi. Demek ki buradan şöyle bir sonuç çıktı. Hep dedik ya, yani şunu tartıştık ya savaş dönemi boyunca. Altın savaşa rağmen niye gitmedi? Çünkü piyasa bu işin çok güçlü bir şekilde çok büyük böyle belirsiz bölgesel bir savaşa döneceğini fiyatlamadığı için. Bunu gördüğü anda altın güven liman gömleğini giyiyor. O nedenle 4120 dolarlara kadar çıktı petrol 100 dolarlara giderken. Şimdi bu haftaya geldiğimde, bu hafta tabii güven liman ihtiyacı azaldı. Ağırlıklı ne var şu an? Petrolün yukarı gitmiş olması var. Bir de bugünkü FED kararı var. Yani çok belirsiz bir faiz artışı gelebilir veya faiz artışı gelmese bile, sabit bıraksa bile çok olasılıklara baktım ben. %55 olasılık şu an piyasa şeye oynuyor. Sabit bırakır, Şahin mesaj gelir. O nedenle de bir de faiz artışı gelir korkusuyla şu an, bir de şu da var bence, bir etken daha. Özellikle bu Asya piyasalarına satış geldiğinde, söyle sadece Asya değil yani dünya genelinde
1: Evet,
0: borsada
1: evet.
0: sert satış geldiğinde bir varlık satışı ihtiyacı olabiliyor. Özellikle işte kaldıraçlı pozisyonda olanlarda veya çok zararda olan pozisyonlarda bence bir miktar bunun da ben etkisi olduğu kanaatindeyim altın tarafında. Onun için şu an altın bekle gördü. Eğer bu akşam sabit bırakır, artık beklediğimizden biraz daha güvercin bir Fed görürsek altın tarafında 4100 üstü fiyatlamalar beni şaşırtmaz. Ama bir faiz artışı gelirse zaten artık 3950'lere doğru, 3940'lara doğru bir düşüşte beni hiç şaşırtmaz bu noktada. Onun için bekle gör modunda şu an altın. Ana baskı Fed diyebilirim aslında.
1: Ana baskı Fed diyebilirim ben burada. Altında bekle gör modunda diyorsun Filiz Hocam. Peki şimdi biz Filiz Hoca ile efendim yıllardır bunu yapıyoruz. Altın da yükseliyor o süre içerisinde. Kendisinin daima kısa vadeli yani trade eden, alsat yapan altın yatırımcısı için seviyeleri oluyor, verdiği seviyeler. Yani şu seviyeden girebilirsin. Risk algına göre ya da bu seviyeden çıkabilirsin ya da dur şurada durduğun yerde dediği dönemler oluyor. Uzun vadeliler için de hani onlar uzun vadeli yatırımcı ve ne olursa olsun altın alacak. Diyor ki işte bugün alma ya da işte şu kadar süre alma ya da şu seviyeleri gördün mü toplamaya devam et. Yani uzun vadeli altın yatırımcısı için takdir edersiniz ki kısa vadeliye göre düştüğü anda alım fırsatı. Çünkü onun yolu uzun adı üstünde yani. O altın biriktirecek derdi onun. Ve daha ziyade de işte dijital bile olsa gram altın biriktirecek. Şimdi bilmeyenler vardır. Yeni dikkatini çektiklerimiz vardır diye böyle bir kısa özet geçtim. Bize seviye verir misin peki Filiz Hocam bugün? Yoksa söyle
0: Tabii.
1: bugün benden seviye isteme. Herkes dursun durduğu yerde Fed'e kadar mı diyorsun?
0: Ya şöyle seviye tabii vereyim ama teknik olarak baktığım zaman ve ben kendi beklentim temele baktığımda ben görece çok güvercin bir Fed beklemiyorum. Sürpriz
1: Evet.
0: olacaksa şahinliğe doğru gider diyorum. Şimdi bu temel gerekçem ve beklentimden de yola çıkarak şu an kısa vadede hem ons altın hem gram altın hem ons gümüş tarafında kısa vadeli trade edenlerin alım kovalamak yerine bence ellerindeki pozisyonlar bir miktar azaltıp kâr alıp kenara geçmeleri daha mantıklı görünüyor. Hele ki böyle belirsiz bir FED'e önemli bir karar ve gelişme öncesi zaten hani o gelişmenin etkileyeceği varlıklar tarafında çok yüklü pozisyon almak çok risklidir. Ha şunu diyorsanız ki ya hocam ben FED'in bugün güvercin olacağını düşünüyorum. Borçlu güvercin olacak. Onun için bu seviye kısa vadeli içinde bir alım fırsattır diyorsanız alsanız bile eskiye göre kademeyi çok azaltmanız, miktarı azaltmanız lazım. Riski azaltmanız lazım. Ama benim önerim şu an kısa vadelilerin bir miktar kar satışı yaparak kenarda beklemeleri. Şimdi niye böyle diyorum? Bak 4026 dolarda, 4080, 45 dolar diyor ki bunun altında 15 dakikalık kapanışta senin karını, pozisyonların bir kısmını satıyor olman lazım diyor. Bir altta mesela 4025-20 bak tam orada. 4020 altında bir pozisyon daha, bir kısım daha satıyorsun. 4000 doların altında 3985'e kadar yine bak bir kademe satış. 3985'in altında da 3040'lara kadar giden bir yol var. 3040'ın altını zaten hiç konuşmuyorum şu an. Orada düşüşün daha da hızlandığı. Çünkü son dönemde biz onun daha altını görmedik. 3940-3950 önemli bir destek konumunda şu an. Onun için bence illa bir şey yapacaklarsa kâr alıp kenara geçsinler. Uzun vadeliler ne yapsın? hem onsta hem gramda. Uzun vadeliler, bu arada gümüşü de söyleyeyim. Mesela gümüş tarafına baktığımda, şimdi hemen gelelim, 57,4. Mesela burada 57,2 mesela benim baktığım teknik seviyede, daha da böyle satış baskısının arttığı yer 58,6. Burada pozisyon azaltman lazım. Hatta 58,5-6. Onun için burada da bana teknik diyor ki pozisyon azaltacaksın. Hatta 56,5 dolar altında burada ve bir sonraki 55,2. 55,2'nin altında daha da gider. Burada da onu yapacaksın. Peki uzun vadeli ne yapsın? Uzun vadeli için ons tarafında 4000 dolar üstü kaldığı sürece bir kademe alım yeridir. Mesela bugün Fed akşamı baktınız ki işte yani onun öncesinde bir kademe alınabilir mi? Belki alınabilir. Sonrasında bir diğer kademe 3940-4000 dolar arası bir diğer kademedir. Şu an hani çok geniş bir aralık veriyorum ama
1: Evet.
0: 3950-4000 arası bir kademe. İşte bu seviyeler 4000-4100 arası bir kademe. Dolayısıyla burada bu düşüşlerde alım için kullandığınızda. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Kısa vadeli burada ne zaman pozisyon olabilir? Ons tarafında onu da söyleyeyim. Mesela bir tanesi 4080 dolar. Üstü 15 dakikalık kapanış. Bir kademedir. 4100 bir kademedir. 4125 asıl böyle güvenli harekete gireceğimiz üstü hacimli 15 dakikalık kapanışta ben daha böyle güvenli bir şekilde buradan alım yaparım. Yine genel olarak baktığımda yine şeyde de 58,5 dolar üstü daha güvenli alım yaparım. Uzun vadeli içinde genel olarak baktığımda evet 4125 olabilir ama yani uzun vadeli için 4200 dolar üzeri tutunmada ons tarafında daha rahat giriş yapılabilir. Gram tarafına baktığımda orada da 6200 üstü kabaca hatta 6225 üstü daha rahat giriş yapılabilir. Gümüş tarafında da 61 dolar üzeri. Uzun vadede hani yükseliş başladı ben de hani biraz daha bu yükselişten nem alanayım diyenler için. Onun için yani gümüş tarafında da hani 55 dolar 57 dolar arası bir kademe 57 dolar üzerinde tutunduğu sürece bir kademe uzun vadelilerin ekleme yapabileceği yer olabilir bu noktada. Yani uzun vadede de tek noktadan tek seferde girmiyoruz. Kademeli giriyoruz ve böylesi bir ortamda kademeleri arttırıyoruz. Yani eskiden ikiye bölüyorsan üçe böleceksin, dörde böleceksin paranı. Öyle giriş yapacaksın.
1: Peki şimdi kademe dedin ya, burada mesela kademeden de ne anlasınlar? Kendi ayırdıkları bunun için fonun işte üçte biri gibi bir şey mi anlasınlar? Ne anlasınlar
0: Evet.
1: birer kademe
0: 3 ya da
1: dediğin?
0: 4. Böyle bir
1: 3 4.
0: ortamda 4. 4 bence söyle. 4'e bölsünler paralarını
1: Evet.
0: böyle giriş yapsınlar.
1: Yani altın almak için bir fon ayırıyorsunuz efendim nihayetinde. Filiz hocamız diyor ki 4'e böl, kademeleri gördükçe buna göre al diyor kendisi. Ya da işte buna göre çık. Dörde bölmenizi söylüyor. 15 dakikalık kapanışa da dikkat edin diyor. Yani
0: Bu arada söyle, şunu söyleyeyim.
1: buyur lütfen.
0: Uzun vadede saatlik kapanışa bakıyorum ben.
1: Uzun vadede
0: Evet,
1: saatlik tamam.
0: saatlik kapanış, kısa vadede 15 dakikalık kapanışa bakarak karar versinler.
1: Evet, uzun vade yani her halükarda ben alacağım ama nasıl alayım diyorsanız saatlik kapanışı görün. Ona göre alın diyor Filiz hocamız. Kısa vadelilerdeki aslında zarar kapatmaya çalışanlar daha çoğunlukta diye tahmin ediyoruz. 5600 lira dayandığını düşünecek olursak rekorun ve uzun zamandır da 4000 dolarda kaldığını düşünecek olursak işte kademe kademe çıkış yerlerini de kendisi bize söyledi. 4026, 3985, 3040 ki aşağı doğru gittikçe o düşüş ivmelenerek gidecek diyor. Yukarı doğru da bize 4125'i verdi. 15 dakikalık kapanışı görürseniz orada da biraz daha altın yolu açık demektir. Buna dikkat edin diyor ama Fed akşamı içerisinde de kendisi şerhini düşüyor. Bununla birlikte altına dair bunu da söyleyelim.
0: Bu arada söyle, şunu da söyleyeyim. Hani 4125 üstü tepki kısa vadeli için trade'i yapabilirler. Asıl dönüş için hani altında nereye bakacağız? 4200 dolar. 4200 dolar üzerinde toparlanma başlıyorsa, günlük kapanışlar
1: Evet.
0: gelmeye başlıyorsa asıl gücü orada göreceğiz. Tepkiden para kazanabilirler diyelim 4125 üstü.
1: Evet, al satı konuştuğumuz için tepkiden para kazanır ama 4200'ü gördün. Ondan sonra işte yeniden bir trend başladı demektir diyorsun. Şimdi altın ve gümüş için bize sıraladın. Dolarda biz neye hazır olmalıyız bu arada gerçekten? Yani bilanço küçülteceğim dedi. İşin bu kısmı da var. Yani bunun bizi ilgilendiren kısmını konuşalım. Çünkü daha sektörlere geleceğim. Süremiz de daralıyor. Sen de haliyle rapor hazırlayacaksın. Çok da seni bekletmek istemiyorum. Dolayısıyla kısa bir cevap rica edeyim senden. Oradan sektörlere ve izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin sorularına geçelim.
0: Tabii şöyle söyler yani dolar barış geldikçe bir miktar güvenli liman gömleğini kaybediyor. Ama çok güçlü kaybedemedi. Çünkü faiz farkları Fed tarafında ECB'ye göre diğer merkez bankalarına göre daha güçlü. Dolayısıyla daha şahin bir ECB'ye göre de bir Fed olduğu için bir de üstüne büyüme de diğer bölgelere göre daha güçlü olduğu için başta faiz farkı olmak üzere doları güçlü tutuyor. Bugün daha güvercin Fed görülürse bir miktar daha 101'in altına inen bir süreç görürüz. 105 üstü kaldı, 100.5 üstü kaldığı sürece yön yukarı göreli olarak 100.5 altı kapanışlarda biraz daha zayıflama görürüz bence.
1: Evet, peki petrolde bizim neye hazır olmamız lazım? Biliyorsun ETF'inden bu dönem iyi para kazananlar da oldu. İşte ya çok ciddi insider trading döndü. Ya bunun başına bir şey gelir mi diyen de oldu. O daha çok beklersiniz. Atalan Üsküdar'ı geçti. Alan alacağını aldı. Kimse bu saatten sonra bir şey yapamaz. Almaya devam edilir de denildi. Yani kısa bir özet geçeyim efendim. Asya tarafının satıcılı olduğunu görüyoruz. Özellikle AI ve çip tarafında bu dalganın etkisi var. Kospi devre kesmek zorunda kaldı 20 dakikalığına. Orada tam bir yoyo piyasası var. %10 düşüş düşüş, yükseliş düşüş gibi bir şey görüyoruz ki kan kaybetmeye devam ediyor Kospi 2 gündür. Onu da altını çizelim. Petrole baktığımızda ise asıl ilgilendiğimiz Brent petrol 87 dolarlarda olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü bir seyri var ki o da sert hareket etmeye devam ediyor. Geçen haftaki 100 dolarlardan buraya gelmiş olabilir ama 87'ye de hızlı bir şekilde tırmandığını hatırlatalım. Niye tırmanıyor derseniz eğer İran ateşkesi kesti işte saldırıya geçti diyen ABD'den gelen haberlere dair bir göndermede de bulunuyor. Ne alakası var? Petrol ABD stoklarındaki düşüşle yükseldi. O stokların düşüşü biraz da onu belirledi diyen de var. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Her halükarda petrol yükselmeye devam ediyor, görünüyor şimdilik tablolar üzerinde. Filiz hocam sen petrol çalıştın mı? Ne bekliyorsun petrolden önümüzdeki günlerde?
0: Evet.
1: Var mı çalışman? Yoksa eğer enflasyon
0: Var
1: tarafına
0: şey ya.
1: geçeceğim.
0: Evet var.
1: Buyur lütfen.
0: Yani yaptığım sunumlarda bu özellikle yeniden barış bozulduktan sonra bir çalışma yaptım. Yani o çalışma bana şunu söylüyordu. Eğer dedi ki diyor ki bir aya kadar Hürmüz kapalı kalırsa 95 105'e hazırlan. Öyle de oldu. Bir miktar geçti. Zaten otomatik olarak 95 üstünü gördük. Eğer daha da savaş devam ediyor olsaydı bu sefer 105 üstü hatta 110 üstüne gidecektik. İki ay böyle aylık bir çalışma yaptım. 2 aylık bir şey olursa işte 110 dolar, 125 dolar arası bir seviye olabilir gibiydi. Ağırlıklı olasılıkta yaptığım çalışmada hani bir aya kadar kapalı kalabilir. Ya gerçekten çok böyle hani yaptığım o hani raporlara da baktım işte bir takım olasılıkları da kullandım. Şimdilik o ilk benim %55 olasılık vermişti bana yaptığım çalışma. Bir aya kadar kapalı kalırsa 95-105 evet gerçekten öyle oldu. 3 haftalık bir sürede 95 dolar üstüne çıktığını gördük. Şimdi burada 80 doların altına inemiyoruz. Eğer gerçekten şunu görüyoruz yani iyi haberler geldikçe belirli risk priminin geri alındığını görüyoruz bu noktada. Ben petrolde hala çok kötü fiyatlama olmadığı kanaatindeyim. Çünkü petrol şu an açıkçası çok güçlü bir şekilde üretim noktasında arz konusunda çok ciddi bir azalma olacağı daha fiyatlara yedirmedi. Onun için yani bence burada petrol fiyatlarını ağırlıklı haber akışlarından da ziyade Hürmüz'den işte artık Kızıldeniz'den kaç tane tanker geçiyor, kaç tane petrol geçiyor. Bu kısımlar bence çok çok önemli. Haberler iyileştikçe 70-80 dolar arasında tekrar geri döneriz. Haberler kötüleştikçe de 90 dolar üzerine yeniden çıkan işte 100 doları aşmak için de ekstra bir bayağı ciddi bir katalizörün gerektiği bir süreç olur diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Böyle bir sürece hazır olalım diyorsun. Diğer taraftan efendim sigorta maliyetlerine bakıyoruz. 5 yıllık
0: Evet.
1: ortalamanın 4 kat üstünde olduğunu görüyoruz. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'tan beri başlattığı saldırılarla birlikte ticarette ciddi bir bozulma görüyoruz. Petrol tüketiminde ciddi bir bozulma görüyoruz. Gübre tarafında ciddi bir bozulma görüyoruz ki bunların hepsi efendim bir şekilde İran demek aslında. Hürmüz Boğazı üzerinden İran demek. Ve bunun etkisiyle birlikte burada ciddi sigorta ödemelerinde ya da sigorta yapmaya artık yanaşmadıkları Kızıldeniz'i geçen gemileri sigorta yapmayı durduklarını görüyoruz. Diğer taraftan büyük şirketlerin Basra'dan sonra Kızıldeniz'i geçen gemilere de sigorta yapmayı durdukları bir ortam içerisindeyiz. Bunu da belirtmiş olalım. Peki şimdi geliyorum ben bizim kendi sektörlerimiz tarafından. Şimdi EBSO, Ege Bölgesi Sanayi Odası ekonomik değerlendirme anketine bakıyoruz burada Filiz Hocam. Her 10 sanayiciden 6'sı istihdamı azaltmış görünüyor. Bu ankete göre ankete katılan işletmelerinde %62'si istihdamını azalttığını söylüyor. %30 da bir taraftan güvenin artırılmasını bekliyor. Şimdi böyle bir ortam. Nasıl değerlendiriyorsun sen bunu? Sen ne gibi şeyler duyuyorsun? Sana söylenenler neler? Ne aktarabilirsin
0: evet,
1: sen?
0: Evet, söyle. Yani şöyle, şu ara reel sektör temsilcileri ağırlıklı olarak tatile çıktı. Bir kısmı Temmuz, bir kısmı Ağustos'ta tatil yapıyor. Biraz toplantılar azaldı ama özellikle bu Haziran'da çok fazla toplantı oldu. Hani orada gördüğüm şey, yani şu ana kadar gördüğüm en güçlü bir şekilde artık hani bıçağın kemiğe dayandığı bir sürece gelmiş görünüyoruz. Onu ekonomi yönetimi de zaten kabul ediyor. Ve ona yönelik de adımlar geliyor ama yeterli değil. İşte YİTAK tarafında 750 milyar dolara milyar TL'ye genişletilen bir adım var. İmalat sanayine ek 250 milyar TL'lik bir Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından ayrıntıları hani açıklanacak olan bir kesim var. Dolayısıyla o tarafa yönelik geliyor ve muhtemelen gelmeye devam edecek ama yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda sanayi öncü göstergelerine baktığımız zaman sanayi üretimidir, kapasite kullanım oranı ve hatta imalat PMI tarafı, imalat PMI'nin alt endekslerine baktığımızda şeyi çok net görüyoruz. Yani sanayi tarafındaki o durgunluğu, erimeyi çok net. Hatta güven endekslerinde bile o ayrışmayı, hizmet tarafı, sanayi tarafı artık çok belirgin bir şekilde gelen rakamlarda görüyoruz. Onun için böyle kapsamlı bir adım bekliyor sanayi tarafı. Ben hani dediğim gibi artık bundan sonraki sürede göreceğimizi düşünüyorum ama hani acaba şu tartışmaları görüyorum mesela ya da işte toplantıya katılıyorum mesela. Katıldığım toplantılardan birinde çok önemli bir şehrin sanayi ve ticaret odası başkanı dedi ki hani bizim şuna ihtiyacımız var. İstanbul yaklaşımı tarzı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ancak bizi hani tabiri caizse kesse kesse bu keser noktasında. Hani bu tarz çok kapsamlı bir paket gelir mi? Orayı görmek lazım. Yani ekonomi yönetimi de bunu söylüyor. Artık diyorlar ki hani evet bu program devam edeceğiz ama bu programın yan etkileri olduğu için sanayi imalat tarafında adımlar gelecek. Ben onun için hani adımların artmasını bekliyorum. Bundan sonraki sürede sanayi imalat tarafına yönelik destekler anlamında.
1: Sanayi imalat tarafına yönelik destekler anlamında adımlar artacaktır diyorsun. Peki şimdi gelelim şirketler tarafında, tekstil tarafına seninle bir gelelim. O kısmı bir konuşalım istersen. Bakıyorsun burada da ihracat kısmında ciddi ataktayız. 5. sıradayız. Ama biz konuşmuyor muyuz sürekli? Yani işte tekstil sektörü öyle kan ağlıyor. Şimdi tekstil sektörü öyle kan ağlıyordan biz ne anlamalıyız? İhracat kısmında yapmamızı gerekeni yapıyoruz. Dünyanın 5. büyük ihracatçısı. Gerçi diğer taraftan baktığında mesela gıda kısmında da gıdanın en büyük, dünyayı besleyenlerden biriyiz yani. Sofralarda biz varız. O devler ligindeyiz gıda ihracatı konusunda. Ama gıda enflasyonuna baktığında da biz 14. sıradayız bu arada. İlk 13'ün enflasyonunu topluyorsun ki burada eksi enflasyondaki Çin'e de teessüflerimizi iletiyoruz. Onların enflasyonunu topluyorsun, bizimkinin yanına yaklaşmıyor. Yani bir de böyle bir boyutumuz var. Yani ihracat diye bu kadar ısrarcı olmamız sadece döviz noktasından mı değil? Yoksa burada araç amaca mı dolandı? Her şeyi ihraç edeceğiz diye kendimizi mi unutuyoruz? Yoksa bu yoldan vazgeçmememiz mi gerekiyor? Hak bildiğimiz yolda dümdüz yürümeli miyiz? Senin konuyla ilgili görüşün nedir Filiz Hocam? Yani bir taraftan bir denge oluşturulsun istiyoruz biz. Tamam, talep enflasyonu baskılansın içeride. Aman tamam, daha az tüketelim. Çünkü program bize bunu söylüyor. Ama diğer taraftan bakıyorsun, her şeyi dışarı gönderiyoruz. Nedir görüş?
0: Söyle şöyle, şimdi gıdada Türkiye'de yapısal sorunlar var. Bu yapısal sorunların üzerine bir de böyle işte iklim koşulları, kuraklık eklendiği zaman hepten iş çığırından çıkıyor. Şimdi Türkiye'de gıda enflasyonu niye yüksek? Bir de işin içine fiyatlama davranışı, üçüncü bir neden olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmayı da koymak lazım. Ve hatta kısmi olarak senin söylediğin Hani ihracata daha önem veriliyor olması bir miktar. Hani bunun da bir miktar. Benim o konuda bir çalışmam yok açıkçası. Hani gerçekten dışarıya yapılan ihracatın içerideki üretimi ne kadar azalttığı ve bunun belirli düzeyde etkisi duyduklarım var sadece. Senin gibi işte programları izliyorum. Konuyla ilgili konuşanlar var. Özel bir araştırmam veya bir bilgim yok, onu söyleyeyim. Ama bunu neden olarak sayanlar var. Ama gıda fiyatları Türkiye'de işte %35, %36'larda niye bu kadar yükseğin asıl sebebi bence bir Türkiye'de üretimin çok az olması ve var olan üretimin de teknolojik olmaması, verimliliğin az olması, rekoltenin az olması en büyük sorun. Tarımda teknoloji dünyada çok arttı. Verimlilik çok arttı. Dolayısıyla üretim de çok arttı. Biz tarımda teknolojide çok geride kaldığımız için ürettiğimizi de verimli ve çok fazla üretemiyoruz. Birinci etken bu. İkinci ana etken tarım üfede biz çok dışa bağımlıyız Süheyla. Yemdir, gübredir, azottur. Burada çok dışa bağımlı olduğumuz için işte atıyorum Rusya-Ukrayna savaşı oluyor. Gıda işte ne diyelim ara malı güvenliği ne diyelim sorun olabiliyor. Veya işte petrol yukarı gidiyor. İşte gıdayı da etkilediği için bu yukarı gidebiliyor. Dolayısıyla bizim üfeyi de yurt dışına bağımlı olmamız en büyük etkilerden biri. Bu ciddi bir maliyet artışı yaratabiliyor. Hatta dönem dönem yüksek maliyette bile o gübreye yeme ulaşamayabiliyorsun. Bir diğer etkenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Bir diğer ki en önemli nedenlerden biri piyasa yapısı bozuk Süheyla. Yani Türkiye'de aracı sayısı çok fazla. Antalya'dan İstanbul'a domates gelene kadar yani ortalama 7 tane el değiştiriyor. Çiftçi kendi ürününü çok direkt olarak pazarda satamıyor. Dolayısıyla çiftçi ucuza satıyor, memnun değil. Tüketici pahalıya alıyor, memnun değil. Yani tarladan çıktığı fiyatla pazardaki aynı domatesin fiyatı arasında çok ciddi fark var. O piyasa market yapısının düzeltilmesi lazım. İşte yeni hal yasası diyoruz. Onun bir şekilde hayata geçirilmesi lazım bence. Tarımsal teşvik politikaları ciddi bir dönüşüm gerekiyor burada. O tarımsal teşvik politikalarıyla birlikte ciddi anlamda dönüşümü yapmak lazım. Pazar yapısını düzeltmek lazım. Bir de üstüne şu geliyor tabii. Şimdi diyelim ki asgari ücret zammı oluyor, petrol fiyatı yukarı gidiyor, savaş çıkıyor. En çok nereye zam, fiyatlama davranışları da bozuk Türkiye'de. Talep esnekliği düşük olan, yani insanlar ne yaparlar? Daha kıyafet almazlar ama gıdayı almak zorunda. Belli gıda ürünlerini, temel gıda ürünlerini. En çok bu temel gıda ürünlerinde fiyatlama davranışlarının ben çok bozuk olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani marketten markete yan yana 2-3 tane market var. Birbirine yakın kalitedeki ürünün markası farklı olsa da fiyatlarının çok farklı olduğunu görüyorum. Veya şunu da görüyorum. Market ürünleri dediğimiz ikinci ürünler var. İkinci ürünler fiyatlarıyla markalı ürün fiyatları arasında çok ciddi fark olduğunu görüyorum Süheyla. Dolayısıyla hani orada bence fahişiyat fırsatçılığın da ben burada bir miktar etkili oluyor. Bir de işin içine kuraklığı, bir de işin içine işte şeyi koyduğumuzda, işte ne diyelim havanın sıcak olmasını koyduğumuzda bunlar da geldiğinde hepten orada artık çok farklı noktaya evriliyoruz. Ben gıdadaki temel sebebin bu olduğunu düşünüyorum. O nedenle Türkiye'de gıda fiyatları tamam belki hava düzelir, işte yağışlar artar. Gerçek anlamda tarımsal reform olmadan belirli düzeyde gıda fiyatlarının kalıcı bir şekilde aşağı gelebilmesi mümkün değil. Biz seviniyoruz gıda fiyatları aşağı geldi. Düşenle taze meyve sebze düşmüş. O %10 düşmüş. Ama git işlenmiş gıdaya bak. Süt ürünleri yükselmeye devam ediyor. Ekmek tahıl yükselmeye devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonraki sürede işlenmiş gıda tarafı yıllık olarak da yukarı gitti geçen ay. Gıda negatif, şey çok düşük gelmiş olmasına rağmen. Onun için bu dediğim yapısal dönüşümler olmadan market yapısı düzelmeden biz burada çok belirgin bir düşüş ve dolayısıyla da enflasyonda beklememek gerekir bence. İkinci soru da şuydu, tekstil meselesi. Çok haklısın Süheyla. Şimdi tekstilde şöyle bir şey oldu. Savaş sonrasında Avrupalı tedarikçiler Uzak Doğu'dan alamadıkları ürünleri için Türkiye'ye yönelmeye başladılar. Özellikle tedarikçi genişletme adına ve en çok tedarikçi çeşitlendirme adına hangi sektöre gelmişler? Tekstile gelmişler, hazır giyime gelmişler. O nedenle özellikle bu Mart'tan itibaren hatta Merkez Bankası'nın bir çalışması var. Diyor ki çalışmada dış ticaret açığı öyle enerji fiyatları yukarı gitse de çok güçlü artmadı üstü kapalı. Neden? En önemli sebeplerinden biri bu. İhracatımız arttı. Hangi sektörde? Kimyada artmış, ana metalde artmış ve tekstilde artmış. Şimdi dolayısıyla hatta ben bir sunum yapmıştım bir reel sektöre. Tekstil ağırlıklı bir burs olduğu için hani o bölgede bir sunum yaptığımda hani ne yapılabilir? Nasıl tutabiliriz elimizde bunu? İşte fiyat düşürerek. Çin'e göre tabii siz ne yapacaksınız burada? Kendinize bir maliyet ya da Asya ülkelerine göre fiyat stratejisi belirleyeceksiniz. Avrupa ülkelerindeyseniz eğer ana rakiplerinize göre. Onun için mümkün mertebe hani fiyatı aşağıda tutup tedarik süresini kısaltarak, kaliteyi artırarak ve uzun vadeli mümkünse şimdiden savaş devam ediyorken sözleşme yapabiliyor musunuz? Bunun yollarını arayarak belki hani daha böyle bu Hürmüz düzelmeden uzak doğuya tekrar kaymadan artırılabilir. Onun için ana sebebi bu son dönemde Süheyla. Yoksa şeye baktığım zaman hani öncü göstergelere baktığımda hani şu an imalat sanayinde en kötü durumda olan üretim açısından tekstil sektörü görünüyor.
1: Üretim açısından en kötü durumdaki tekstil sektörü görünüyor diyor Filiz hocamız. Aktardığımız şuydu efendim, teknik tekstil. Ki her seferinde de işte teknik tarafta çalışanlar daha fazla kazanıyorlar. İhracatçı kısmının bir sıkıntısı yok. Asıl içeride üretim yapanlar ve sadece içeriye satış yapanlar sıkıntı yaşıyor diye konuşurken neyi kastettik? Şimdi 2025'te bakıyoruz, %1,3 daraldı tekstil sektörü. Tüm dünyada daraldı. Yaklaşık 350 milyar dolara geriledi. Ve burada 124 milyar doları da büyümenin merkezi aslında teknik tekstil. Türkiye %3,3'lük payla küresel tekstil liginde 5. Ciddiyim, 5.
0: Evet.
1: %2'lik payla da teknik tekstilde 14. sırada. Yani biz hala ligdeyiz aslında. Top koşturmaya devam ediyoruz. Ama işte neler yapılması gerekiyor kısmını Filimiz hocamızla konuştuk. Süremizi de doldurduk. Gitmek de zorundayız. Filiz hocam, senden bir 2 dakika rica edebilir miyim sadece
0: Tabii,
1: sorular
0: tabii,
1: için?
0: tabii,
1: Gelmek
0: tabii.
1: istiyorsanız efendim Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada sizi bekliyoruz. Çok hızlı sorularınızı yönlendireceğim. Buradan dinleyebilirsiniz WhatsApp'takiler dahil. Gelemiyorsanız eğer, inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Kendinizle, varlığınızla gurur duyduğunuz bir gün olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
16: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
17: Reklam. Öncelikli yayın.
18: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
19: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
20: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
21: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
20: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
22: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Reklam.
23: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
17: Reklam.
24: Bloomberg ET Radyo.
17: Reklam.
25: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
26: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
27: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor, her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
16: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
14: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
17: Reklam.
24: Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporuna hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Kritik bir gün, haftanın en kritik günü. Fed faiz kararına odaklanan bir piyasa görüntüsü var. Avrupa Portföy Genel Müdürü İsmail Erdem bizlerle birlikte. İsmail Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi İsmail Bey, şimdi şöyle bir durum var. Özellikle düne kadarki olan süreçte iki günlük bir aradan bahsediyorduk jeopolitik gelişmelerde. Ancak dün yaşanan bir gelişme var ki ABD İran'ın askeri üslere yönelik saldırısını engellediğini açıkladı. Bu gelişme çatışmalara verilen efendim bir günlük aranın ardından sona erdiğini ve Orta Doğu'da yeniden kapsamlı bir savaş ihtimalinin de arttığını gösterdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Salı günü yapmış olduğu açıklamada İran devrim muhafızları Orta Doğu konuçlu ABD güçlerine yönelik sürpriz bir saldırı girişimi kapsamında İran'dan çok sayıda balistik füze fırlattı. Tüm İran füzeleri başarıyla etkisiz hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri güçleri teyakkuz halinde bir yüksek hazırlık seviyesini koruyor dedi CENTCOM. Dolayısıyla burada 72 saat içerisinde ABD güçlerine karşı yönlendirmiş olduğu İran devrim muhafızlarının 30 İHA saldırısının ardından ABD ve Suudi Arabistan güçlerinin Irak'taki İran destekli milislere yönelik hava saldırıları düzenlediğini de açıkladı. Geniş kapsamlı bir çatışmaya dönebileceği yönündeki aslında endişeler fiyatlamalar üzerinde, petrol fiyatları üzerinde etkisini gösterirken ABD tahvillerinde de değer kaybına işaret etti. Brent petrole baktığımız zaman %4'ün üzerinde bir düşüş söz konusu oldu ki 82 dolara kadar bir geri çekilen 80 dolarlara kadar geri çekilen Brent petrol tarafında dünkü geri çekilmelerin sona erdiğini bize göstermiş oldu. Sadece burada petrol ya da tahvil fiyatları değil, altın tarafında da yine etkisini gördük. 0.15'lik düşerek 4023 dolar seviyesinde bir fiyatlama, ons tarafında yarım puanlık yine bir düşüşü takip ettik. 57 dolarlar seviyesine geldiğini ve Bitcoin tarafında da yine riskli varlıklardan düşüşün yaşandığını takip ettiğimizi söyleyelim. Evet İsmail Bey, şimdi yani tam dün de aslında bir umutlanmıştık. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeden bahsediyorduk. Acaba Fed'in eli biraz daha rahatlar mı derken bugün geldiğimiz noktada Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir çatışma ihtimalinin doğabileceğine yönelik oluyor. Hal böyle olunca bugün Fed'in artık bu akşam beklenenden daha şahin çıkmasını mı beklersiniz? Sabit bırakması yönünde bir beklenti var ama buradaki ifade ve iletişim nasıl kurulacak ve piyasalar bu bağlamda ilk reaksiyon olarak hangi piyasada görürüz bunun etkisini?
1: Ya benim beklentim Fed'in sabit tutması doğrultusunda. Enflasyonist baskılar orada artıyor, özellikle petrolden kaynaklanan. Fakat henüz daha çok Fed'i ikna edecek düzeyde şey olduğunu zannetmiyorum. Yani faiz artırımını yeterli sebep olacak düzeyde olduğunu zannetmiyorum. Bir de yeni başkan tabii Trump'ın özellikle faizleri indirin, faizleri niye indirmiyorsunuz söylemleriyle birlikte gelmiş olan bir başkan. Daha İkinci toplantısında faiz arttırmasının çok Trump tarafından da ciddi tepkiyle karşılanacağını tahmin ediyorum. Gerçi Fed kararlarını rakamlara bakarak veren bir yer. Yani benim siyasi baskının Fed'in üstünde çok az olduğunu düşünüyorum. Ama yine de daha ikinci toplantıda faiz arttıran bir Trump'ın yeni adadığı başkan resminin ortaya çıkacağını pek zannetmiyorum. Bu petrol fiyatındaki hareketlere ve son saldırılara gelince, ya benim anladığım İran'da da çok böyle bir her şeye hakim tek bir yönetim sanki yok gibi. Yani onu arada sırada Trump da söyledi. Yani birileriyle müzakere ediyoruz ama müzakere ettiğimiz taraf gerçekten işin başında tam %100 her şeye hakim olan taraf mı emin değiliz diyor. Yani orada sanırım bir böyle çok şahin bir grup var. İşte Amerika ile sonuna kadar savaşalım, nereye gidecekse gitsin bu iş diyen. Bir de daha makul ya uzlaşalım, bir noktada barış gelsin ondan sonra bakarız diyen bir taraf var. Ya bu füzeleri kim attı, niye attı, nasıl attı o da çok şey değil. Çok orada bir bilgi temizliği pek göremiyorum. Hep şeye bakıyorum, barometre olarak petrol fiyatına tabii
0: petrol.
1: Ki.
0: Şu andan itibariyle 87 dolar 17 sent şeklinde 3.66'lık %4'ün üzerinde bir çıkış söz konusuydu. Burada yükseliş söz konusuydu. Ancak şu anda 87 dolarlara kadar gelen bir Brent petrol var. WTI ise 80 dolar sınırında 81 dolar 97 sent seviyesinde bir fiyatlama söz konusu. Tahviller burada dikkat çekti.

0: gerekiyor. 4.60 seviyesinde tahviller.
1: Tabii o evet, o daha şey tedirgin edici diyeyim.
0: Yani burada tahvil piyasası mesela şunu mu demeye çalışıyor İsmail Bey? Daha sıkı ol.
1: Onu demeye çalışıyor tabii ki ama onu yapacaklarını pek zannetmiyorum. Bir de petrolde şimdi baktığımızda bundan bir hafta önceki seviyesine göre hala 5-6 dolar altında. Yani piyasa şey gibi algılamamış bunu. Hı hı. Tamam, bu son 3-4 günde ortaya çıkan barış ortamı tamamen silindi, tekrar bir hafta önceki sıcak çatışma ortamına geri dönüyoruz şeklinde algılamamış. Öyle algılasa petrol 4-5 dolar daha yukarıda olurdu. Pek öyle değil yani, herhalde geçici bir böyle karşılıklı atışma şeklinde en azından şu anda değerlendiriyor petrol piyasası diye düşünüyorum. Yani Amerikan faizleri tabii 10 yıllık faizler enflasyonun ne derece uzun vadede yükseleceğinin bir barometresi. Oradaki yükselişte biraz orada Fed'i de zorluyor tabii. Hı-hı. Piyasa faiz arttır şeklinde. Tabii ne kadar kalıcı olacağına da bakmak lazım. Yani bugün yarın veya bugün öğleden sonra Trump'ın atacağı bir tweet çok hızlı orada şeyleri değiştirebiliyor. Değerlemeleri oynatabiliyor. Yani 4.60 çok öyle beni şu anda ürkütücü bir şeydi. Tabii yükselmiş olması bir miktar tedirgin edici. Ama son 3-4 aydan beri dalgalandığı bantın içinde Amerikan 10 yıllıkları diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bir son dakikamız var efendim, hemen onu da aktaralım. Azimut Holding yapı kredi portföyü satın almak için sözleşme imzaladı. Kapa yapılan bir açıklama. Azimut Holding yapı kredi portföyü satın almak için sözleşme imzaladı. Bu gelişmeye ilişkin ise Sayın Murat Salar 11.15'te Fokus programının konuğu olacak ve ayrıntıları kendisi değerlendirecektir. Son dakikayı da aktarmış olalım. Şimdi İsmail Bey, dönelim şöyle bir tarafta. Aslında bugün Fed'in yılın geri kalanında bir faiz indirimi mi, bir faiz arttırımı mı, yoksa uzun süre bekle gör politikası mı? Şimdi uzun süre bekle gör politikası bugünkü fiyatlamaları değiştirir mi peki? Hisseler açısından bahsediyorum, tahviller açısından bahsediyorum.
1: Yani çok değiştirmez. Çok değiştirmez. Hatta şu anda piyasanın da biraz bas senaryosu o gibi geliyor bana. Yani şu anda piyasanın Fed konusundaki bas senaryosu şu anda arttırmaz. Hatta bir iki toplantı arttırmaz. Hı hı. Ondan sonra yavaş yavaş indirmeyi, petrol İran'da kalıcı bir balış sonrasında petrol fiyatlarının aşağıya gelmesiyle birlikte yavaş yavaş indirmeyi düşünür şeklinde okuyorum ben şu anda piyasa beklentisini. Bu senaryoda da aslında yavaş yavaş riskli varlıklar için başta Amerikan hisse senetleri olmak üzere olumluya doğru evrilir genel konu. Ama hı hı. Orada tabii başka dinamikler de var. Malum bu yapay zekadaki aşırı harcama, yatırımlar vesaire konusu önemli bir tema. O ayrı bir mesele ama sırf Fed'in şu andaki şeklinde durması ve datalara bakacak şekilde beklemesi ve gelecek verilere göre kararlarını alması önümüzdeki birkaç toplantıda bence piyasa tarafından yatay olumlu şekilde değerlendirilir.
0: Peki bugünkü koşulları değerlendirdiğinizde, yurt dışı yatırım varlıklarını şekillendirdiğinizde portföyünüzde hisselere mi ağırlık verirdiniz, tahvillere mi?
1: Şöyle yapardım, hisselere daha fazla ağırlık verirdim. Hı-hı. Yani yurt dışı bir Türk yatırımcı olarak baktığımda TL'de kalmaya devam ederdim büyük oranda. Çünkü TL'deki faiz hala ciddi şekilde çekici. Ama hı-hı, portföyün kabaca %30-35'ini dolar varlıklara koyacağımı varsayardım. Bu 30-35'in de herhalde bir 20'sini falan uluslararası hisse senetlerine koyardım. Kalan 10-15'ini de daha emtia ağırlıklı değerlendirirdim. Çok faiz ağırlıklı değerlendirmezdim. Çünkü yani 4.5-4.6 10 yıllık Amerikan faizi. Hadi onun şirket tahvilleri veya biraz daha riskli ülke tahvillerini alsanız dolar bazında %5-6'ya karşılık geliyor ki bir Türk yatırımcısını çok tatmin eden getiriler değil bunlar. Hı-hı. Özellikle ülkemizdeki TL faizinin getirisini dikkate aldığımızda. Yani Amerikan hazine bonolarına şu anda yatırım yapmak bir Türk portföy yatırımcısı için çok anlamlı gözükmüyor. Tabii ki yatırım stratejinizin ne olduğuna bağlı. Yani parayı uzun vadede değerini korumak ve güvenli liman olarak park etmek istiyorsanız tabii ki park edebilirsiniz. Ama ben getiri sağlayayım önümüzdeki birkaç yılda portföyüme tatminkar dolar bazında %10 ve üzeri bir getiri sağlayayım hedefiyle yönettiğiniz bir portföy ise şu anda Amerikan hazine bonosu alıp tutmanın çok bir esprisi yok diye düşünüyorum.
0: Peki dolar tarafında, yani bugün Fed'in şahin kalması özellikle dolar endeksinde yeni bir yükseliş serisini başlatır mı mesela? 101.26 seviyesinden işlem geçiyor an itibariyle DXY tarafında. Hala görece yüksek bir dolardan bahsediyoruz. Gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarını orada değerlendiririz ama güçlü dolar temasını koruyacak mı bu yıl, bizimle birlikte olacak mı?
1: Ya doların böyle daha güçlenmesini biraz zor görüyorum. Orada bir Fed'in çok aşırı şahin olacağını zannetmiyorum. İşte bu sefer faiz arttırmaz diye düşünüyorum.

0: daha yakın görmeye başlaması gibi faktörler Amerikan dolarına olan genel güveni biraz zayıflatıyor. Ha bu dolar artık işte dünyanın rezerv parası olmayacak, dolar öldü bitti demek istemiyorum ama bir miktar zayıflatıyor. Zaten işte belki Amerikan 10 yıllıkların hafif yukarı gitmesi, belki son 2 yılda altının, gümüşün çok ciddi değerlenmesi de bu insanların dolardan rezerv kaçış. Olarak dolardan kaçış, paramı nereye koyabilirim başka arayışının sonucu. Yani, bu temanın da devam edeceğini düşünüyorum önümüzdeki bir iki
1: peki
0: yıl.
1: Böyle bir durum içerisinde bizim gibi ülkelerde en kırılgan nokta ne olur? Yani bugün Fed'in faiz indirim temasından bekle gör, uzun süre bekle gör temasını fiyatladığını söylüyorsunuz. O zaman bizler için en kırılgan, en hassas nokta neresi olacak? Yani kur tarafı mı, tahvil tarafı mı, hisse tarafı mı? Neresi olacak?
0: Bizim için şu anda en kırılgan konu bence petrol fiyatları. Çünkü petrol fiyatları arttığı için, yani 60 dolardan 100 dolara çıktı savaş süresinde. Hı hı. Ve o bizim enflasyonla mücadele çabamıza ciddi bir balta vurdu. Eğer o olmasaydı büyük ihtimalle bizim Merkez Bankamız son iki toplantıda yavaş yavaş faiz indirmeye devam ediyor olacaktı. Muhtemelen senenin ilk 6 ayındaki bizim enflasyon rakamlarımız geçen seneye göre azalmaya devam edecekti ki şu anda aynı kaldı, çok hafif arttı gibi hatta. Yani burada biraz aslında petrol tek başına sanki çok da önemli bir değişken değilmiş gibi gözüküyor ama Türkiye'nin içinde bulunduğu dezenflasyon programının dinamiklerine baktığımızda bizim faiz indiremememizin ana sebebi savaştan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki aşırı artış ve yine Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından dolayı işte gübre vesaire gibi diğer ham maddelerdeki fiyat artışı. Bence petrol fiyatları inerse ki işte inmeye başladı. Şimdi tekrar 80'den WTI için konuşuyorum. Böyle 60'lara falan inerse bizim Merkez Bankamız çok daha rahat faiz indirmeye başlayacak ki o da bütün ekonominin diğer bölümlerine sirayet edecek. Yani işte ne olacak? Bankaların değerlemeleri artacak. Hı hı. Kredi vermek biraz daha kolaylaşacak. İşte konut değerlemeleri belki biraz daha olumlu etkilenecek vesaire.
1: Peki yani ama bunun olmadığı varsayımında şu andaki koşullar korunduğunu varsayalım. O zaman en çok hisse senedi piyasası mı etkilenecek işte? Ya da tahvil piyasası mı? Ya da kur tarafı mı?
0: Hisse mesela. Senedi piyasası tabii ki biraz şey yapıyor. Şu anda zorlanıyor. Çünkü faizi geçmesi çok kolay değil. Hem getiri olarak geçmesi kolay değil. Bir de faiz yüksek olduğu için ekonomideki büyüme işaretleri de zayıflıyor. Sonuçta hisse senetleri doğal olarak büyümeyi de satın alıyor. Kar büyümesi, işlerin büyümesi. Faizi çok yüksek tuttuğunuzda büyümeyi de tabii ki yavaşlatıyorsunuz. Bu da hisse senetlerini olumsuz etkiliyor. Bu durum çok uzun devam ederse tabii kur tarafındaki baskı artacak. Çünkü biz uyguladığımız programda ne yapıyoruz? Kurun bir miktar Türk lirasının değerlenmesine müsaade ediyoruz. Diyoruz ki bu geçici bir süredir. İşte 1-2 yıl bu böyle gidecek. Ama bunun sonunda enflasyon sert bir şekilde aşağı gelecek. Ondan sonra yavaş yavaş zaten dengelenecek kur. Şimdi bu enflasyonun aşağı gelme süreci savaş ve petrol fiyatlarındaki zıplamadan dolayı uzadıkça hı hı. kur üzerindeki baskı biraz artıyor. Ha, bu yönetilebilir durumda hala diye düşünüyorum. Orada bir sıkıntı görmüyorum en azından bir 6-12 ay için ama yani petrol fiyatları 80-85 dolarda bir 6 ay 12 ay daha devam ederse o zaman bizim rezerv ve kur konusundaki soru işaretlerimiz biraz daha artar.
1: Peki sizin bu yıl sonunda beklediğiniz enflasyon piyasanın üzerinde mi altında mı?
0: Bir miktar olumlu sürpriz olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bir miktar daha aşağıda olabileceğini düşünüyorum. İşte 25 falan gibi. Sanırım piyasa beklentisi 26-27 yanlış hatırlamıyorsam. O da biraz şuna dayanıyor. Bir savaşın bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü bu hem Trump'ın istediği bir şey, işte malum Amerika'daki seçimlerden önce en az 2 ay önce petrol fiyatları düşmeli ki seçimlere, sandıklara yansısın. İran'ın da işine geleceğini düşünüyorum. Yani İran da tamam böyle çok şu anda cesur demeçler veriyor ama 4 aydan beri sürekli bombardıman altında çok ciddi sıkıntı içinde olan bir ülke aslında.
1: Doğru.
0: Yani onlar da bir nefes almak isteyeceklerdir. Bir bu konu var enflasyonun bizde beklentinin biraz altında gelmesini sağlayabilecek. İkinci konuda şu olduğunu düşünüyorum. Son 1-1,5 yıldan beri bizim enflasyonun istediğimiz kadar düşmemesinin ana sebeplerinden 2 tane sebebi vardı. Biri altının yüksek gitmesi. Çünkü Türk harcanabilir gelirinde altın önemli bir kalem. Yani insanların tamam para politikasını sıkıyor Merkez Bankası ama benim kenardaki altınım sürekli altın değerleniyor. Yani altınım 2000 dolardı, 4000 dolar oldu. Bir 500'ünü bozayım da harcayayım.
1: Harcayayım. Şimdi

0: Ve altın geri geldi. Altının geri gelmesi Türk halkının harcanabilir gelirini veya rezervini biraz aşağı çekti. Hı hı. Bunu öncü göstergelerde de sanki biraz görüyoruz. Merkez Bankası da yayınlarında, yazılarında buna atıfta bulundu. Kısmen konut fiyatlarının da çok artmaması, geri gelmesi de bence talebi kısan bir şey. Uzun lafın kısası şunu demeye çalışıyorum. Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının enflasyon üstündeki olumlu etkisi son 3-4 ayda daha net görülebiliyor. Ondan önceki 1,5 yıla göre. Çünkü gayrimenkul ve altın fiyatlarındaki geri gelme insanların harcama gücünü azalttı.
1: Yani bu talepteki baskılanma hikayesi de dezenflasyon sürecini daha da hızlı ve net bir şekilde ortaya koyabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından rahatlatıcı bir unsur. Peki böyle bir bas senaryo dahilinde Türk lirası varlığı açısından 100 liralık bir portföy oluşturacak olursak İsmail Bey, dağılımı ne tarafa yapmak lazım? Şimdi yabancının tahvil tarafındaki özellikle çekiciliğini orada net bir şekilde gösterdi bize. Ama bir türlü rotasyon hikayesini tam anlamıyla oluşturamıyoruz. Yani 2 haftadır evet para ve banka istatistiklerinde hissede de alım var. Ama çok sınırlı bir alım var. Dolayısıyla orada hem dövize dayalı enstrümanlar açısından hem de Türk lirası sabit ve riskli getirilir açısından nasıl bir dağılım öngörürsünüz bu bas senaryoda?
0: Şöyle bir şey öngörürdüm. İşte orta riskli, orta yaşlı bir yatırımcı için varsayalım. Bir kere %70-75 Türk lirası, 75 diyelim Türk lirası varlık, %25 döviz varlık diye başlayayım. Hı hı. O 75'in herhalde bir 50'sini kısa vadeli Türk lirası faiz getiren ürünlerde, para piyasası fonları, belki kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında faize, Türk lirası faize bağlardım. %50'sini portföyün. %25'ini Türk hisse senetlerine yatırırdım. Orada bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Yani bu nispeten biraz olumlu bir senaryo ortaya çıkarsa, savaşın bitmesi, petrol fiyatlarının aşağı gelmesi ve Merkez Bankası'nın faizi indirmesi, bizim borsamız bir hareket yapabilir. Sene sonuna kadar tatminkar bir hareket yapabilir. Kalan %25'in bir %10-15 kadarını emtialara, altın ve biraz daha az gümüşe koyardım. Geriye bir %10 kalıyor. Geriye kalan %10'u da hisse senetleri, ağırlıklı Amerikan hisse senetlerine, Amerikan teknoloji hisse senetlerine koyardım. Orada her ne kadar bir miktar geri çekilme oluyor, bir huzursuzluk var gibi gözükse de yani uzun vadede Amerikan teknoloji hisse senetlerinde potansiyel hala var diye düşünüyorum. O %10'u biraz daha böyle çalkantılarda, oynaklıkta satmamak üzere daha uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüm.
1: Peki şimdi hemen şöyle o halde Amerikan hisse senetlerine geleceğim, onun için ayrı bir başlık açacağım ama hemen şöyle bir bakalım. Borsa İstanbul tarafında dediniz ki %25'ini hisse senedi tarafından oluştururum dediniz. Borsa İstanbul'un bugün gidebilmesi için, o itici kuvveti sağlayabilmesi için uzun süre çünkü 14.000 etrafında sıkıştı kaldı. Ardından bir geri çekilme yaşadı. Şu an kapanış 13.688 puanda. Bugün Borsa İstanbul'un 14.000 üzerinde güçlü bir şekilde momentumunu başlatması için hangi şartın gerçekleşmesi lazım?
0: Birkaç şey var tabii. Birincisi, en önemlisi faizlerin inmeye başlaması veya o doğrultuda bir işaret. Yani o da nereden gelir? Enflasyon beklentilerinin, aylık enflasyon rakamlarının düşmeye başlaması. Orada da petrol yine önemli ve iç talebin zayıflığı önemli. Ve bunun da olma ihtimalini yüksek görüyorum ben senenin ikinci yarısında. İkincisi işte son günlerde hisse senetlerine vergi gelecek gibi yorumlar falan çıktı ki onun çok olacağını zannetmiyorum. Bu belki bir net bir şekilde yalanlanabilir otoriteler tarafından. O biraz bir %3-5 olumlu etki yapabilir borsaya diye düşünüyorum. Üçüncüsü tabii bir seçim ihtimali var önümüzdeki 1-2 yıl içinde. Yani 2 yıl içinde kesin olacak da. O bir seçim olacak mı, olmayacak mı, ne zaman olacak? O konuda biraz bir siyasi tarafta bir netleşme olması. Netleşme derken de şunu kastediyorum. İşte işbirlikleri, kim kiminle ittifaka gidecek, kaç milletvekilini tarafa geçecek, geçmeyecek veya kime destek verecek. Oradaki şekillenmeler de bence ekonomik görünümün önünü açacağı için, borsa için belirleyici olur ve borsanın önünü açabilir.
1: Bugün Türk lirası enstrümanlarını yönetirken, yani portföyü oluştururken veri odaklı mı gidiyorsunuz, risk yönetimi odaklı mı?
0: İkisi de yani veri odaklı gitmeyi seviyoruz ve tercih ediyoruz ve istiyoruz. Yani,
1: ne kadar anlamına fakat tepki veriyor?
0: Türkiye'de ister istemez genel sentiment'a, yani böyle hissiyata, insanlar ne diyor, ne okuyor, ne yazıyor, ona bakmak önemli. Burada hem ekonomik karar vericilerin söylemleri önemli, hem siyasi taraftaki gelişmeler önemli, hem de Türkiye'nin uluslararası ilişkileri önemli. Yani şimdi Trump'ın ne dediği, işte Cumhurbaşkanı'nın ne dediği, bunlar piyasayı ciddi şekilde etkiliyor. Şunu yapıyoruz biz, bir kere verilere aykırı bir karar almıyoruz portföy yönetirken. Hı hı. Ama verilerin gösterdiği yönü destekleyen sentiment ve siyasi ekonomik söylemleri görmek istiyoruz ki tetiği çekip o yatırımı yapalım.
1: Peki gerçekleşen enflasyon mu, beklenen enflasyon mu sizin getiri oranınızdaki başarı ölçtüğünüz?
0: Beklenen, hep beklenen. Yani şunu hiç şey yapmıyoruz, unutmuyoruz. Finans piyasaları ileriyi fiyatlıyor. Yani şu anda olan, şu anda gördüğümüz fiyat mesela bir kar açıklandığı zaman çok çok bir olağanüstü bir sürpriz yoksa onun pek bir etkisi olmuyor fiyatlara zaten. O ana kadarki geliş, son 3-4 aydaki gelişmeler tarafından fiyatlanmış oluyor iyi kötü. Sonuçta piyasaların bu işte etkinliği diyeyim, yani işte market efficiency dediğimiz şey, bunu bayağı bir ciddiye almak lazım. Tamam, piyasalarda çok fazla spekülasyonlar oluyor, çok sert iniş çıkışlar olabiliyor ama her şeye rağmen piyasaların fiyatlamalarının arkasında bir mantık, bir bilgi akışı olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Peki şöyle desem İsmail Bey, bugün başarılı bir portföyün ölçütü, göstergesi faizin ne kadar üstünde bir getiri oranına sahip olan bir portföydür? Çünkü koşullar o kadar belirsiz ve zor ki, yani bundan belki 10 yıl önce aynı şey farklı bir puan söyleyecektiniz bana ama bugün belirsizliğin ve risk boyutunun yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz.
0: Şöyle söyleyeyim, %5-6 bence gayet tatminkar bir rakam. Bunu birçok yatırımcı çok düşük bulacaktır muhtemelen. Hı hı. Fakat dünyada orta uzun vadeli ortalamalara baktığımızda siz benchmarklarınızı, kıstaslarınızı veya reel faizi yıllık %5 geçebiliyorsanız istikrarlı bir şekilde inanılmaz bir varlık zaman içinde oluşturuyorsunuz aslında. Yani bu bileşik faizin getirdiği bir şey. Ama bunu istikrarlı bir şekilde yapabilmek önemli. Yani bir yıl böyle harikalar yaratıp %25-30 endeksi geçip bir sonraki yıl %10-15 geride kaldığınızda aslında onun ortalaması zaten %3-5'e falan geliyor. Ve çok daha fazla riskle, volatiliteyle, oynaklıkla bunu yapmış oluyorsunuz ve bu tercih edilen bir şey değil. Yani orada önemli olan istikrarlı bir şekilde yıllık %5-10 arası diyeyim endeksleri geçebilmek aslında çok büyük bir başarı. Yani dünyadaki en büyük, en başarılı fon yöneticilerine, hedge fonlarına baktığınızda zaten bu şeyler,
1: oranlar
0: bu. En büyük işte endowmentlara veya işte emeklilik fonlarına baktığınızda Amerika'da işte S&P 500'ü ortalamada yılda 2-3-3-4 geçebilmek istikrarlı bir şekilde çok ciddi bir başarı. Bizde de bir risk primi daha yüksek bir ülke olduğumuz için 13-5 demiyorum da 5-10 arası diyorum. Bu da bakmayın, yani Türkiye'nin Eurobond faizinin şu anda işte 6 olduğunu düşünsek, onun da üstüne %6-7 ilave getiri koysak dolar bazında yıllık %12-13 gibi bir getiriye geliyor ki iyi bir rakam bu, çok likit bir yatırım için. Yani bu bir gayrimenkul değil, likit yatırımlardan bahsediyoruz. Likit olduğu için de bir miktar daha aslında getirisinin düşük olmasını beklemek makul. Yani yıllık dolar bazında %12-13-14 gibi getiriler bence gayet tatminkar.
1: Peki likitte kalmak ne kadar rasyonel, yoksa yani daha rasyonel mi diye sorayım geçmiş yıllara göre baktığımızda?
0: Ya bir miktar rasyonel. Hı hı. Çünkü likitte kalmanın da şöyle bir şeyi var. Şimdi bir kere Türkiye'deki ortamda likitte kaldığınızda para piyasası fonunda reel olarak hatır sayılır bir para kazanıyorsunuz. Yani nasıl hesapladığınıza bağlı ama %10 civarında şu anda, biz mesela 11-12 civarında bir getiri var reel yıllık olarak şu anda para piyasasında kaldığınızda. Bir de nakitte kalmanın bir opsiyon değeri var. Yani nakit %10 getiriyor ama piyasada ciddi bir satış olduğunda elinizde nakit olması, yani o düşen varlıkları ucuzdan alabilme opsiyonu çok değerli bir şey. İşte yine buna İngilizce option value of cash denen şey. Yani bu bunu ilk baktığınızda göremiyorsunuz. Ya işte benim paramı siz nakitte mi tutuyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ne biçim portföy yöneticisiniz gibi bir eleştiriyle gelebilirsiniz haklı olarak. Ama onu nakitte tutabilmek ve ona bir süre tahammül edebilmek de aslında piyasada bir sert satış olduğunda çok ciddi şekilde mükafatlandırılan bir davranış şekli.
1: Bir fırsat sunabilir. Orada da fırsatları değerlendirmek aslında iyi bir portföyün anahtarı diyoruz. Şimdi Hemen şöyle ABD hisse senetleri tarafına dön.

0: Dönmek istiyorum. Elbette tema yapay zeka. Yani burada içeride de yerli yatırımcı tarafından da oldukça cazibesini arttırdığını gördük. Şimdi Apple'ın piyasa değerine baktığımız zaman önemli bir başlık bu aslında. İlk kez 5 trilyon dolara ulaşması teknoloji devlerinde özellikle yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı olabileceğinin sinyalini de verdi. Yoksa ben soruya şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Değerleme açısından artık gerçekten çok riskli bölgeye mi geldik?
1: Ya ona şöyle cevap vereyim. Şimdi bu büyük teknoloji şirketlerine baktığımızda bunların geçmiş dönemlerde yaşadığımız işte internet balonudur bilmem ondan sonra 2008'deki konut krizidir vesaire. Onlardan şöyle bir farklı özelliği var. Bu şirketler, bu büyük teknoloji şirketleri Amerika'da çok ciddi nakit ve kar yaratıyor. Yani gerçekten ortada böyle 10 milyarlarca dolar hatta 100 milyar dolar mertebesinde nakit kar yaratan bir yapılar var. Yani Apple da bunların en önemlilerinden bir tanesi. Şimdi böyle olunca insanlar bunları almaya devam ediyor. Ya tamam bunu işte 20 çarpandan mı alırsınız, 30 çarpandan mı alırsınız? Onu oturup tartışabiliriz. Herkesin farklı görüşü oluyor. İşte farklı risk primiyle iskont oluyor vesaire ediyor. Fakat ortada bir ciddi değer yaratan bir yapı var. Şimdi bunun üstüne bu yapay zekayı eklediğimizde o zaman iş biraz belirsizleşiyor diyeceğim. Çünkü yapay zekanın karlılık, öz sermaye karlılığının ne olacağı hala çok net değil. Hı-hı. Orada da çok ciddi bir ürün var. Ürün çok ciddi katma değer yaratıyor fakat bu ne kadar gelir yaratır? Yani bu işe Amerika sektör olarak 1 trilyon dolar para yatırıyor işte sermaye yatırımı olarak ama bunun dönüşü 1 trilyon dolar mı olacak, 500 milyar dolar mı olacak, 250 milyar dolar mı olacak onu şu anda kimse bilmiyor. Zaten o belirsizlik Amerika'daki büyük teknoloji şirketlerinin hisselerini biraz geri getirdi. Bunların içinde Apple'a baktığınızda Apple çok ciddi bir böyle artık tarikat gibi takipçisi olan bir Apple severler dünyada milyarlarca insan var ve ne üretse satıyor. İşte hizmetleri hem hardware donanım açısından hem de yazılım ve hizmetler açısından. Ve paranızı şu anda işte direkt yapay zekaya mı koyarsınız yoksa biraz daha kendini kanıtlamış Apple'a mı koyarsınız dediğinizde sanırım orada da oranın güvenli limanında Apple oldu gibi okuyorum ben şu son Apple'ın yükselişini. Yani biraz daha böyle çok yapay zeka odaklı işte Nvidia'dır belki gibi şirketlerden çıkıp veya Tesla gibi, SpaceX gibi biraz daha böyle karlılığı zayıf, biraz daha proje ve hayal satan şirketlerden Apple gibi ne olduğu çok belli, çok daha öngörülebilir bir şeye para yöneliyor.
0: O zaman AI hikayesinden AI maliyetine doğru bir geçişin başlangıcı olduğunu söyleyebilir miyiz bu yükseliş?
1: Aynen öyle söyleyebiliriz. Tabii buna AI kötü bir şey, AI battı bitti demek istemiyorum.
0: Maliyetini sorgulandığı dönemden
1: geçiyoruz. Aynen öyle. Bir de bu hikaye, AI hikayesi son iki yıldan beri çok kuvvetli satın alındı. Yani birçok AI ile ilgili şirket birkaç kat yükseldi. Şimdi biraz sorgulanıyor bunun geri dönüşü, işte maliyete ne kadar para yatırıyoruz, ne kadar para kazanacağız hesabına bir daha bir bakıyor piyasalar.
0: Capex manşet oluşturmaya devam ediyor bu süreçte.
1: Evet.
0: Peki bu benzer bir dalgalanmayı da SpaceX halka arz sonrasında gördük. Sert dalgalanıyor. Bu durum özellikle yatırımcıların bundan sonra yüksek büyüme şirketlerinde özellikle bakışında bir değişim olduğunda göstergesi haline mi geliyor bize?
1: Ya SpaceX'e biraz ben bakmaya çalıştım. Biraz okudum ettim işte prospektüsünü vesairesini. Tabii ki çok enteresan bir iş. Yani dünyada kimsenin yapmadığı çok böyle özel, inanılmaz potansiyeli olabilecek bir iş yapıyor. Arkasında resmi, gayri resmi Amerikan devletinin de ciddi desteği var. Sonuçta her parası olan uzaya roket, uzaya uydu atamıyor veya uzay gemisi atamıyor. Fakat tabii bu projelerin geleceği çok belirsiz. Yani bu iş 10 lira mı eder, 5 lira mı eder, 1 lira mı eder bir takım 3-5-10 yıllık varsayımlara bağlı. Bu varsayımların da ne şekilde gerçekleşeceğini önümüzdeki yıllarda kestirmek çok kolay değil. Genelde böyle bir risk azalmaya başladığında piyasalarda en çok satışı da bu tarz şirketler yiyor. Çünkü çok öngörülemez bir gelecek var şirketin önünde. Bunu negatif manada söylemiyorum. Belki süper başarılı olacak. Çok beklenenin de üstünde bir performans gösterecek ama şu anda onu görmek çok zor. Yani hata payı çok yüksek olan bir tahmin yapılıyor SpaceX değerlemelerinde. Ondan dolayı da bir ciddi bir geri gelme gördük.
0: Öngörmekte zorlanıyor aslında. Hal böyle olunca da bu taraftaki gelişmeler en az FED kadar önem arz ediyor piyasa açısından, evet, da dalgalanma boyutu.

0: açısından da yatırımcıların dikkatli olmasını mı tavsiye edersiniz burada yapay zeka hikayesinde?
1: Evet, yani biraz şimdi
0: teknoloji.
1: Burada bir de Çin de geliyor. Şimdi bir de o, yani bu çok karmaşık bir konu haline geldi tabii. Çin benzeri teknolojileri, hadi Amerika kadar üst düzey olmasa da ama Amerika'ya yakın teknolojileri çok daha düşük maliyetle yapabiliyor. Yani belki Amerika'dakinin kalitesi, seviyesi 100 ise tamam Çin 70'lik yapıyor ama fiyatını 3'te 1'i kadar yapıyor, 4'te 1'i kadar yapıyor. Şimdi bir de bu da Amerikan şirketlerinin ve işte Kore, Güney Kore şirketlerinin karlılığını etkiliyor. Güney Kore piyasasında sert satışlar görüyoruz. Biraz da bu algıyla da alakalı diye düşünüyorum. Yani enteresan, çok günlük olarak değişen, haber akışıyla değişen, çok dinamik bir piyasa. Zaten teknolojinin bir bakıma güzelliği de bu, riski de bu. Bu işleri yakından takip edip fırsat kollamaya devam edeceğiz.
0: Peki, İsmail Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız, değerlendirmeleriniz için. Efendim, Ağrı Portföy Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem'i ağırlamış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.

0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
2: Bloomberg HT editörü Begüm Nur Alkış'ın sorularını yanıtladı ve siber saldırıların giderek daha gelişmiş hale geldiğini söylerken tehditlerin %90'ından fazlası yapay zeka ile oluşturuluyor dedi. Haberimizde veda ediyoruz.
3: Programa hoş geldiniz. Bugün siber güvenlik hakkında konuşuyoruz. Günümüzde siber güvenlik kurumlar ve hükümetler için en büyük risklerden biri haline gelmiş durumda. Peki küresel siber güvenliğin bugünkü manzarasını tarif edebilir misiniz?
4: Evet, siber güvenlik ortamı muhtemelen son 10 yıldır olduğu gibi her zaman zorlu ve tüm dünyadaki ülkelerde özellikle Orta Doğu bölgesinde, Körfez bölgesinde oldukça farklı siyasi ve ekonomik durumlar var. Bu yüzden siber tehditler elbette gelişiyor ve birçok yenisinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve manzaradan bahsedecek olursak elbette uzun yıllardır olduğu gibi ilk sırada ulus devlet destekli gruplar olarak adlandırdığımız APT'ler, yani gelişmiş kalıcı tehditler var. Yani temel olarak bu bir siber casusluk. Ve bu kesinlikle aşikar, çünkü şu an içinde bulunduğumuz siyasi durumlar ve bu tür çatışmalar sırasında hükümetler rakiplerinden, sadece devlet kurumlarından değil, bölgedeki ve tüm dünyadaki ticari şirketlerden mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalışıyorlar. Ve izlemek, bilgi edinmek amacıyla bu altyapıya saldırmak için gelişmiş kötü amaçlı yazılımlar oluşturuyorlar ve biz bu tehditleri analiz ediyoruz ve son birkaç yıldır, yani geçen yıl 2023'te keşfettiğimiz şey, elbette bu tehditlerin giderek daha gelişmiş hale geldiğini görüyoruz. Sadece alışılagelmiş yollarla değil, verileri gizlice sızdırmak için gizlilik yetenekleri açısından da gelişmiş durumdalar. Kesinlikle fark ettiğimiz bir diğer şey ise bu tehditlerin %90'ından fazlasının artık yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş olması.
3: Ayrıca uzun yıllardır finansal siber tehditler üzerinde de çalıştınız elbette. Mevcut tablo nasıl görünüyor ve ekonomik etkiler hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
4: Evet, temel olarak finansal saldırılara baktığımızda öncelikle en çok bilinen Lazarus gibi finansal amaçlı gruplardan bahsediyoruz. Bunlar ulus devlet destekli gruplar, ancak diğerleri gibi bilgi toplamaya değil, dünyanın dört bir yanındaki finans kuruluşlarından para çalmaya odaklanıyorlar. Ve sadece geleneksel finans kuruluşlarından değil, kripto tabanlı kuruluşlardan, farklı türdeki borsalardan ve benzerlerinden çalıyorlar. Ve ayrıca elbette fidye yazılımı gibi ulus devlet destekli olmayan gruplarımız da var, bunlar hala çok. Ama çok aktifler ve kesinlikle bir değişim görebiliyoruz finansal amaçlı gruplar. Yani fidye yazılımı aktörleri gibi, onlar daha fazla hedef odaklı hale geldiler. Yani artık eskiden yaptıkları gibi herkese saldırmıyorlar. Hani herkese saldırıyoruz, birileri kurban olur, birilerinin içine sızarız, enfekte ederiz ve mümkün olduğunca çok alanı kapsarız gibi davranmıyorlar. Hayır, şu anda hedefleri üzerinde çok fazla ön istihbarat yaptıkları yeni bir şemaya geçtiler. Saldırmadan önce çok fazla ön çalışma yapıyorlar, istihbarat topluyorlar, çok fazla sosyal mühendislik yapıyorlar. Yani artık eskisi kadar geniş çapta saldırmıyorlar. Bunun yerine belirli organizasyonlara, belki de belirli bir sektöre odaklanıyorlar ve bu saldırılar çok daha hedefli, daha çok APT'lere benzer bir hale geldi.
3: Peki bugün rakamlar bize ne söylüyor? Yatırım alanı ve küresel siber güvenlik ekosistemi için.
4: Bu gerçekten çok ilginç bir soru. Çünkü son 10 yıldır şirketlerin siber korumasını güçlendirmek için yapılan yatırımların her yıl sürekli arttığını görebiliyoruz. Ancak burada net bir şekilde görebildiğimiz ilginç şey, siber güvenlik korumalarına yönelik yapılan tüm bu büyük yatırımları ele aldığımızda bu paranın oldukça önemli bir kısmının yapay zeka korumasına harcandığıdır. Şirketlerin sadece geleneksel yöntemlere değil, otomatik korumalara da yatırım yaptığını kesinlikle görebiliyoruz. Tehdit istihbaratı, bilgisi satın almak, koruyucu yazılım ve mekanizmalar almak gibi yöntemlerin yanı sıra siber koruma sağlamak için özel olarak odaklanmış ve hazırlanmış LLM modellerini sunan yapay zeka şirketlerinde büyük yenilikler görüyoruz. Tamamen otomatik bir yol, ajansal koruma, yapay zeka ajansal koruması, çok fazla veriye dayalı kendi kendini öğrenen sistemler ve bir başka ilginç şey de aynısının saldırgan tarafında da yaşanıyor olması. Kendi yapay zeka tabanlı gelişmiş saldırı yeteneklerini oluşturmak için elbette çok fazla güç ve para yatırıyorlar.
3: Peki bugün en çok hangi sektörler ve bölgeler risk altında? Ayrıca sunumunuzda bazı rakamlar da vermiştiniz.
4: Evet, genellikle son 3 ila 5 yıldır bu durum pek değişmedi. Saldırganlar için en değerli hedefler askeriye, dışişleri, nanoteknoloji gibi farklı türde gelişmiş araştırma yetenekleri, askeri düzeyde silah teknolojisi ve benzeri alanlarla ilgili devlet kurumlarıdır. Yani bu alanlar genellikle en çok hedeflenen yerlerdir. Yani eğer bir ülke veya bir ülkenin hükümeti bazı alanlarda gelişmiş yeteneklere sahipse, bu alan hemen saldırının bir parçası haline geliyor. Ancak yine de belirtmeliyim ki, şu an içinde bulunduğumuz mevcut siyasi atmosferde dışişleri ile ilgili alanlar yoğun bir şekilde saldırıya vuruyor. Askeri alanlar yoğun saldırı altında ve özellikle 2023'te belki büyük üniversiteler veya hükümet enstitüleri gibi devlet eğitim kurumlarının da saldırıya uğradığını görüyoruz.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.

0: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın 3. işlem gününe başlıyoruz ve önemli gelişmeler var aslında. Dün akşam gelişmelerde bir günlük ara verilmişti ki jeopolitik gelişmelerde. Hatta karşılıklı bir diplomatik çözümün gerçekleştirebileceği umutları artmıştı ki bu süreç ve bu beklenti kısa sürdü. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın asgari üslere yönelik saldırısını engellediğini açıkladı. Bu gelişme çatışmalara verilen ara verilen bir günün ardından gelmesi ve Orta Doğu'da yeniden kapsamlı aslında bir savaş ihtimalinin arttığını da gösterdi ki CENTCOM tarafından yapılan açıklamada İran devrim muhafızlarının son 72 saat içinde ABD güçlerine karşı yönlendirdiği 30 İHA saldırısının ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan güçlerinin Irak'taki İran destekli milislere yönelik hava saldırıları düzenlediğini de açıkladı. Hal böyle olunca hem tahvillerde hem de petrol piyasalarında etkisini gösterdi. Petrol piyasalarında %4'ün üzerindeki artış ise dikkat çekti. Bu gelişme bugün FED kararı öncesinde önem arz ediyor ki bir tarafta zaten sabit bırakması yönünde beklenti vardı ancak arttırılması ve yıl sonuna kadar bir faiz arttırımına yönelik kesin gözüyle bakıldıktan sonra bu gelişme enflasyonist baskıları körükleyebileceği beklentisini de bir miktarda arttırmış gibi duruyor. Evet, bugünden ne bekliyoruz? Piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarını hızlıca bakalım efendim. İran'dan yapılan açıklama, Hürmüz'lü 3 petrol tankeri Ürdün'de ise ABD üslerini hedef aldık açıklaması vardı. Yine ABD Merkez Komutanlığı tarafından CENTCOM ise Ürdün'de tüm İran füzelerinin başarıyla engellendiğini söyledi. İran 3 petrol tankerini hedef alırken devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurmuş oldu. Bu çatışma geniş kapsamlı bir çatışmaya doğru dönebilir beklentisini arttırırken ay böyle olunca varlıklar üzerinde de etkisini göstermiş oldu. Hem vadeliler tarafında negatife işaret ederken bunun yanı sıra tahvil piyasaları önünde bir değer kaybı. Petrolde ise Brent petrolde uluslararası gösterge olan Brent petrolde 87,5 dolar seviyelerine kadar da çıktığını takip ettik. Diğer tarafta Hynix'de bir yatırım projeksiyonu enflasyonist endişeleri bir kez daha körüklemiş oldu. CAPEX tarafına bakıyoruz ki orada CAPEX endişeleri öne çıkmıştı. Bunların artık AI değeri mi yoksa AI maliyetine doğru mu artık evrilen bir sürece doğru gidiyor? Geri dönüşleri olacak mı? Yatırımcı tarafından endişeyle karşılanıyordu. Bu kez küresel hisse senetleri piyasaları dalgalandırılan yine çip sektöründe gözler bugün Hynix bilançosundaydı. Güney Kore merkezli şirket ikinci çeyrek karının 6 kat artmasının ardından bu yıl sermaye harcamaları için en az 31 milyar dolar açıkladığını açıkladı. Ki işte bu sermaye harcamaları, yatırım harcamaları bir miktar daha aslında endişeleri bunların geri dönüşü olacak mı olmayacak mı bu tarafı körüklüyor ve dolayısıyla Seul tarafında şirketin hisseleri %11 seviyesinde değer kaybettiğini de takip ettik. Diğer tarafta Meta CEO'sundan yapılan açıklama var. Financial Times'ta vermiş olduğu röportajda Çinli yapay zeka modellerinin yasaklamanın teknoloji yarışında bir çözüm olmayacağını, rekabetin yasaklarla değil inovasyonlarla güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor Meta CEO'su. Çin'e yönelik atılan adımlar ama bunun yanı sıra yatırımcının da bir miktar daha bu yapay zekada ABD hisselerinden daha çok Çin'e yönelim ve rotasyonu arttırdığını son dönemlerde bunu konuşmaya başlamıştık. Dolayısıyla yasaklar değil inovasyonla gerçekleştirilmesi lazım, rekabet diyor. İçeride önemli bir haber akışı vardı. Kapa yapılan bir açıklama vardı. Azimut Holding yapı kredi portföyü satın almak için sözleşme imzaladı. Portföyü, yapı kredi portföyü satın aldı Azimut ve Azimut Holding yapı kredi portföyü satın almak için sözleşme imzalarken toplam satış bedeli uyarlama ve düzeltmelere tabi olarak 16,4 milyar Türk lirası olarak ise açıklandı. Bugün saatler 11.15'i gösterdiğinde Genel Müdür Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikte değerlendirilecek. Bloomberg HT ekranlarında son dakikayı olarak vermiş olduğumuz bu gelişmeyi ayrıntıları kendisi aktaracak. Bu tarafa doğru aslında gelecek mesajlarda önem arz ediyor. Efendim hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Gündem yoğun. Bakalım neleri takip edeceğiz. Ve bugün içeride bir veri olmamakla birlikte ABD'ye odaklandı tüm piyasalar aslında. Mortgage başvuruları gelecek saatler 14'ü gösterdiğinde ama daha da önemlisi Fed faiz kararı olacak. Fed'in burada uzun süre faizleri sabit tutmak mı yoksa arttırmak yönünde mi beklentisi olacak? Kevin Warsh'un iletişim politikasını bir nebze olsun kısmasıyla birlikte orada dalga boyu mu artıyor? Bu detayları yakından takip ederken Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar saatler 21.30'u gösterdiğinde önem arz ediyor. Ve buradaki süreç içerisinde bakalım hem piyasalarda enflasyona, bu yükselen petrol fiyatlarına nasıl bakacak, nasıl bir duruş sergileyecek, yakından takip edeceğiz. Evet, bu kritik gündemde içeride neler beklenebilir? Hızlıca gidelim o halde. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özşahin'le birlikte bu kritik başlıkları konuşalım. Batuhan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi dünkü başlıkta programı açarken demiştim ki diplomatik yöntemlerle ve yollarla çözülebileceği yönünde bir beklenti arttı, umut arttı demiştim. Ancak bugüne baktığım zaman ise Orta Doğu'da yeniden kapsamlı bir savaş ihtimalinin arttırdığını gösterdi diye bir manşet atarak başlıyorum programa. Hal böyle olunca bugünkü gelişme ve FED kararı öncesinde dolayısıyla kritik bir gelişme olarak okunuyor piyasa açısından da. Bugün Fed'den daha agresif bir ifade beklentisi içeriyor musunuz? Ne dersiniz? Uzun süre bir sabit bırakma yönünde beklenti vardı. Ancak son dönemlerde oranı artan bir faiz arttırım fiyatlaması da var. Bu da bir gerçek, piyasalar açısından kritik ve önemli. Dolayısıyla bugün Fed'den beklentiniz nedir manşette?
1: Ben temkinli ve şahin görüşünü koruyacağını düşünüyorum. Bir önceki toplantıdaki gibi daha agresif bir ton kullanacağını düşünmüyorum yeni başkanın açıkçası. Evet, enflasyonist baskılar tüm dünyada devam ediyor. Merkez bankaları da buna karşı duruşlarındaki temkinliliği devam ettiriyorlar. Henüz bence enflasyonda daha yukarı yönlü bir hareket görülmedikçe aksi yönlü bir hareket, yani yukarıya faiz artırma yönünde bir hareket atacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden evet, bu hafta enteresan, önemli bir kurumun, Sterel'in ekonomistinin yaptığı bir acil faiz artırım beklentisi bayağı tartışma yarattı ama genel olarak bence kurumlar, büyük kurumların faizin sabit bırakılması konusundaki görüşlerini koruduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi bugün yılın geri kalanında, şimdi şahin bir görüş bekliyorum dediniz ama yılın geri kalanı için özellikle beklentiniz nedir? Yani piyasada gerçekten ciddi oranda, yani bugün baktığımız zaman, dün de aynı başlığı söyledim ama toplantıya bir gün kala dahi %30'larda seyreden bir faiz arttırım beklentisi bile aslında oradaki belirsizliğin dozunu çok daha fazla arttırıyor. Şimdi yılın geri kalanına baktığımız zaman da Fed'in faizleri arttırabileceği yönünde bir beklentiniz var mı sizin? Hal böyle olursa bunun hangi piyasa tarafından daha kırılgan olarak adlandırabilir, fiyatlanabileceğini düşünüyorsunuz? Tahvil mi? Hisse mi? Döviz mi? Nedir buradaki ana kırılgan? Hangi piyasa olur böyle bir sonuç karşısında?
1: Açıkçası ben, siz biraz önce bahsettiniz, Brent petrol fiyatlarını, yani enerji fiyatlarının tüm dünyada en belirleyici faktör olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bir hafta önce konuştuğumuzda fiyatlar 96 dolardı. Çok daha riskli bir noktadaydı. Bu volatilite devam ediyor tabii ki. Bugünkü gibi eğer yine bir saldırılarda artış olursa 100 doları 2 günde görmemiz içten bile değil maalesef. Eğer bence bu toplantıda sabit bıraktıktan sonra Eylül ayına geldiğimizde eğer petrol fiyatları 90 doların üzerindeyse, o zaman tüm merkez bankaları biraz daha şahin olma ve faiz artırma yönünde daha proaktif olabilirler. Belirleyici olacak diye düşünüyorum açıkçası. Ama onun dışında Eylül'e geldiğimizde de tekrar 75 dolar ve altı Brent petrol görürsek merkez bankaları biraz daha güvercin olma yönünde adımlar atacaktır. Burada tabii ki Kasım ayında Amerika'da bir seçim var. Yani seçime doğru giderken faiz arttırımı olması genelde çok görülmüş bir şey değil tarihe baktığımızda. Burada enerji fiyatlarında sürpriz bir hareket olmazsa ben açıkçası bir faiz artırımı olmadan bu seneyi kapatabileceğini düşünüyorum Fed'in.
0: Peki şimdi Batuhan Özşahin, diğer tarafta var ki FED kadar önemli bir aslında fiyatlama, yapay zeka fiyatlaması. Şimdi bunu hep konuşuyorduk. Bugünkü başlıklar arasına baktığımda Apple'ın piyasa değeri ilk kez 5 trilyon dolara ulaşması. Teknoloji devleri açısından özellikle yeni bir yükselişin dalgası mı olacak, yoksa burada değerleme açısından gerçekten riskli bir bölgeye girildiğinin işareti mi? Ya da AI hikayesinden daha çok AI maliyeti doğru dönen bir hikayeye mi evriliyoruz? Yani inanın bugün bilançolar, yani teknoloji bilançoları FED kadar önem arz etmeye başlıyor yatırımcı açısından da. Siz nasıl görüyorsunuz? Hangi taraftasınız? Boş mu, dolu mu?
1: Yarı dolu diyelim. Çünkü gerçekten son 1,5 sene içinde yapay zeka ile ilgili tüm ekosistemdeki hisse senetlerinin çok ciddi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Özellikle iShares Semiconductor yarı yıl yetken endeksine baktığımızda son bir yıldaki artışı hala %99. En tepeden %20'lik bir düzeltme var. Özellikle bu konuda çok ciddi CapEx, yani yatırım yapacak olan şirketlerin hisselerinde ciddi bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Yapay zeka hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek. Ve buradaki yatırımlarda herkes düşündüğü kadar bu yatırımlardan para kazanamıyor da olabilecek. Bence buradaki bazı endişeler öne çıkmaya başladı açıkçası. Büyüme tahminlerinde ya da gelir büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizeler gelmeye başlayınca açıkçası son zamanlardaki aşırı şişmiş fiyatlardan bir düzeltmeler olduğunu görüyoruz. Ama ben bu hikayenin değişeceğine açıkçası inanmıyorum. 2000'lerde nasıl internet ilk hayatımıza girdiğimizde ne kadar çok değişebileceğini ve vazgeçilmez bir parçası olacağını insanlar hesaba katmıyorlardı. Ama bu şirketler zaman içinde dünyanın en değerli şirketleri oldular. Ben yapay zeka hikayesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki arada da bu tip düzeltmeler beklentilerdeki hayal kırıklığının hisse senetlerine yansımasını da görüyor olacağız. Ama ana bir yatırım teması olmaya devam edecek önümüzdeki yıllarda da.
0: Yani aslında risk iştahında kalıcı bir bozulma beklemek yerine bir düzeltme hareketi olarak okumakta fayda var diyorsunuz. Peki şimdi FED ve tüm bu yapay zeka hikayesinin bir miktar daha ABD temalı işte teknoloji şirketlerine ya da Çin temalı teknoloji şirketlerine odaklanması, uluslararası sermayenin bu taraflara doğru kayışı. Bir de güçlü kalan Fed var. Güçlü yani sıkı kalan bir Fed var. Gelişmekte olan ülkeler için en kırılgan hassas piyasa ne olur böyle bir durum karşısında? Hisse mi, tahvil mi, döviz mi? Nedir buradaki en kırılgan nokta?
1: Açıkçası ben burada relatif faizlerin ABD avantajına olmaya devam ettiği sürece, yani baktığımızda büyük G7 ülke faizlerine, ben doların nispeten güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Burada Fed'le ilgili farklı bir beklenti oluşmaya başlamadığı sürece dolar güçlü kalmaya devam edecektir. Burada da zaten sene başından beri euro dolarda 1.14'lerin altına doğru hareketle bunu gördük. Geçen sene ise bunun tam tersiydi açıkçası. Onun dışında tabii baktığımızda ben çok dikkatli takip ettiğim hep ABD borçlanma maliyetleri son 2,5 senedir aslında buralarda devam ediyor. Yani bu enflasyon, global enflasyon krizi başladıktan sonra 4.50'lerde. ABD için çok sürdürülebilecek rakamlarda değil bu borçlanma maliyetleriyle devam etmek. Çünkü 40 trilyon dolara yaklaşan bir borç yükü var kamunun. Oranın da kırılgan olduğunu düşünüyorum ve global piyasalarda fiyatlamalarda özellikle etkili olmaya devam edeceğini. Hisse senetleri fiyatlarına baktığımızda da dediğim gibi bir tema çok ciddi öne çıkmıştı. Teknoloji teması. Bu teknoloji temasını içinde barındırmayan hikayeler veya piyasalar maalesef yükselişlerin bir parçası olamayacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki bunun yükselirken doğru tarafında olan işte Kore'de iki tane şirketle birlikte Kore piyasası çok ciddi bir yükseliş yaşamıştı. Ama oradaki aşırı balon ve kaldıraçlı işlemler sonucunda da inanılmaz bir düzeltme de görüyoruz. Bu tip risklerin oluştuğunu da unutmamakta fayda var. Ama yatırımcılar daha çok teknoloji tarafındaki gelişmelere önem veriyor. Buradaki hikayeleri daha çok satın almaya ilgi duyuyorlar. Eski ekonomi hisselerine ve sektörlerine olan ilgi nispeten daha sınırlı kalıyor. Benim yabancı yatırımcıların tercihlerinden de gördüğüm.
0: Peki yerli yatırımcı açısından şöyle Borsa İstanbul hikayesini de biraz derinleştirelim. Bu gelişmeler karşısında dirençli kaldığını düşünüyor musunuz Borsa İstanbul'un?
1: Borsa İstanbul'un dirençli kaldığını söylemek çok mümkün değil. Tabii ki bizdeki endeksin hareketi birkaç hissenin aşırı hareketiyle birlikte biraz doğru bir gösterge olmaktan çıkmıştı. Biraz onun düzeltmesini de yaşadığımızı düşünüyorum açıkçası ben. Tabii bizde faizlerin aslında bulunduğu seviye borsayı çok cazip bir yatırım aracı yapmıyor. Yani %40 fonlama maliyetleri, kredi maliyetlerinin işte %48'lerle %55'ler arasında değiştiği bir ülkede karlı şekilde büyüyebilmek, iş yapabilmek, ihracat piyasalarında rekabetçi kalabilmek zor açıkçası. Bizim de her zaman bu senenin başında enflasyonun düşme hikayesiyle alınan Türkiye hikayesi, savaşın çıkması işte ve Türkiye'nin artan enerji fiyatları ile birlikte dezavantajlı duruma düşmesiyle birlikte biraz azaldı. Orada aslında temel bizim sektörlerin geride kaldığını görüyoruz. Birkaç hisse dışında işte Tüpraş buradaki rafineri marjlarının tarihi zirvelerde devam etmesinden dolayı bir avantaj sağlıyor ama genel olarak tüm sektörlerde bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Tabii bu arada SPK'nın yaptığı doğru düzenlemelerde fiyatlamaların daha düzgün bir hale gelmesi konusunda yardımcı olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki bugün portföyde ne kadarlık bir oranda hisseye yer vermek gerektiğini düşünüyorsunuz? Ya da işte likitin kenarda ne kadarlık bir likit tutuyorsunuz? Ne kadar oranda bir likit tutuyorsunuz? O oranın da borsa için bir fırsat görüp pozisyon alıyorsunuz. Ne dersiniz?
1: Biz aslında TL döviz dağılımımızı uzun süredir değiştirmedik. %70 TL, %30 döviz şeklinde devam ettiriyoruz. 2023'ün sonbaharından beri TL tarafındaki getirilerin özellikle sabit getirili tarafta oldukça avantajlı ve risksiz getiriler sağladığını görüyoruz. Döviz borsa tarafına baktığımızda borsa tarafında sene başında çok daha iyimserdik. Hatta %30 olan bugün devam ettirdiğimiz, değiştirmedik o oranı, %40'lara, %45'lere kadar yükseltebileceğimizi düşündüğümüz bir seneydi. Ama bu senede maalesef savaş bize engel oldu. 2027 için ise eğer bir seçim hikayesi ortaya çıkarsa, seçim yılları genelde Türkiye hisse senedi piyasası için çok iyi seneler olmuyor. Belki bir tık daha aşağı düşebiliriz hisse senedi pozisyonu %25'e kadar ama ben her zaman Türkiye'de en az %25 civarında hisse senedi pozisyonu taşınmasının doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Batuhan Bey, bugün portföyün, başarılı bir portföyün beklenen enflasyona göre hesaplandığı noktada kaç puanlık bir getiri sağlaması lazım? En az kaç puanlık?
1: Tabii ki iyi dengeli bir portföyün beklenen enflasyonun en az 5-6 puan üzerinde getiri sağlaması lazım. Tabii ki bu alınan risklerle doğru orantılı olarak ve riske göre düzeltilmiş bir getiriden bahsediyorum. Tabii ki herkes nominal olarak maksimum getiriyi elde etmek ister ama bir birim getiri için kaç birim risk aldığımızda bu noktada önemli. O yüzden yatırımcıların da açıkçası aldıkları riskleri doğru anlamaları önemli bir bu konuda. Çok hayali getirilerin aşırı riskler almadan mümkün olmadığını iyi idrak etmeleri gerekiyor.
0: Peki bugün beklenen enflasyona göre dediniz, yerli yatırımcısı açısından ne kadar tatmin edici beklenen enflasyon üzerinde o getiri sağlama hikayesi? Yani buradaki ana hikaye şimdi beklenen, özellikle hane halkındaki beklentinin yüksek

0: seyrettiğini gördüğümüzde bu sefer yatırımcının dövize dayalı enstrümanlara kaçma ihtimalini nasıl gözlemliyorsunuz? O algı kırıldı mı yoksa?
1: Biz orada tabii ki benchmark olarak kullanmamız gereken enflasyon bence TÜFE enflasyonu ve bunun üzerindeki piyasa beklentileri. Hane halkı enflasyon beklentileri hep ciddi şekilde TÜFE rakamının üzerinde seyrediyor. O tip bir getiriyi elde etmek için çok daha fazla risk almak gerekiyor. Yani iyi bir örnek vermek gerekirse, sene başında son 2 senede yatırımcılar açısından çok iyi getiriler sağlamış olan altın ve gümüş seneye çok hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ama baktığımızda altının getirisi sene başından beri neredeyse flat, hiçbir getirisi yok. Yani bu 7 aylık dönem içinde sıfır getirili bir katkısı var portföylere. O yüzden dediğim gibi bazen bu hızlı hareketlerde ve momentumlarda bu momentumu kaçırdım etkisiyle çok yükselmiş olan varlık sınıflarına ağırlık vermemek gerekiyor. Burada tabii başka bir argüman da her zaman karşımıza çıkan, işte sadece geriye dönüp baktığınızda yüksek getirisi olan bir varlık sınıfını tamamını portföyün oraya yatırmış olmayı tercih etmeyi düşünüyor yatırımcılar. Yani buna en iyi örnek de tabii ki risksiz işte son faiz enstrümanları. Aslında enflasyonla baktığımızda kafa kafaya bir getiri sağlamış oluyorlar. Burada belli dönemlerde farklı varlık sınıflarına yatırım yapmak, yani işte yurt dışındaki yatırımlarda ve bu ağırlıkları azaltıp veya artırarak bu dönemsel getirileri yükseltmeye çalışmak portföy yöneticilerinin görevi.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Batuhan Özçen, katıldığınız için, aktardıklarınız için diyoruz ve hemen araştırma masasına dönüyoruz efendim.

0: Ve Elif Cansemen'le birlikte devam ediyoruz. Elif, dün demiştik ki çatışmalar diplomatik yollarla çözülebilir. Piyasa bunu fiyatlıyor. Bugün geldiğimiz noktada Orta Doğu'da yeniden kapsamlı bir çatışma yaşanabilir. Ve etkileri, diyeyim sözü sana vereyim.
1: Haftanın ortasına geldik Pelin. Bugüne baktığımızda ise oldukça makro tarafta oldukça önemli bir günü yaşadığımızı söyleyebiliriz. Hem gelecek teknoloji bilançoları hem bütün piyasanın gündeminde olan FED toplantısını bugün itibariyle takip ediyor olacağız. Ama özellikle dün akşam gelen çatışma haberleriyle beraber jeopolitik risklerin biraz daha yüksek seviyelere çıktığı bir güne uyandığımızı söyleyebiliriz. Risk primleri daha yüksek bugün. Özellikle dün akşam saatlerinde 82-50 seviyelerine kadar çekilen ve Nisan 2020'den bu yana üst üste en büyük kayıplarını yaşayan Brent petrol tarafında bugün baktığımızda yine yukarı yönlü hareketleri takip ediyoruz. Dün akşam 82-50 seviyelerine geldikten sonra bugün geldiğimiz noktada 87 dolar seviyelerini takip ettiğimiz Brent tarafında özellikle jeopolitik gelişmeler ve ABD tarafından gelen ham petrol stoklarının geçen hafta 3.3 milyon varillik düşüşünün haberi bir miktar daha yukarı yönlü hareketleri tetikledi diyebiliriz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri incelediğimizde ise aşağı seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse geçişlerin düşük seviyelere geldiğini ve bir miktar daha azaldığını, ki biz burada ateşkes söylemleriyle beraber trafiğin bir miktar daha açıldığı bir Hürmüz Boğazı trafik seviyesini takip ediyor olmuştuk. Jeopolitik gelişmeleri bir kenara bıraktığımızda yapay zeka teknoloji tarafında da önemli gelişmeler vardı. Özellikle sabah saatlerinden, sabahtan beri aslında özellikle Asya tarafındaki KOSPI endeksindeki düşüşlerden konuşuyoruz ama birazcık bunun alt kırılımlarına baktığımızda, sebeplerini incelediğimizde eski Hynix tarafından gelen bilançonun ne kadar beklentinin üstünde gelse de piyasa tarafından iyi okunmadığını söyleyebiliriz. Eski Hynix tarafından dönem kârı piyasanın beklentisinin altında kaldı. Faaliyet kârı tarafına baktığımızda ise 60.50 trilyon won seviyesinde açıkladı. Fakat burada piyasa beklentisi 64.22 trilyon won seviyesindeydi. Ama burada çeyreklik karına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre %550 arttığını söyleyebiliriz. Fakat piyasa beklentileri daha yukarı yönlüydü bu çeyrek için. Beklentileri karşılayamamasıyla beraber hisse yaklaşık %19 değer kaybetti seans içinde. Ve aslında bizim en teknoloji şirketlerinde en önem verdiğimiz ve aslında piyasanın da beklediği CAPEX harcamaları, sermaye harcamaları tarafına baktığımızda 2026 yılı için sermaye harcamalarını yaklaşık 31 milyar dolar seviyesine çıkarttı.

0: Wall Street tarafından Microsoft ve Meta'yı alacağız. Yarın da yine Wall Street tarafından Apple ve Amazon'u alacağız. Asya tarafından Samsung'u alacağız. Bu akşam gelecek olan Fed toplantısının piyasalar etkilerini analiz ediyor olacağız ama bu gelen teknoloji bilançolarında aslında doğrudan yansımalarını göreceğiz. Fakat özellikle Goldman Sachs'ın Asya borsaları için, Japon borsası için yaptığı bir değerlendirme var. Bu da sabah saatlerinde önümüze düştü. Goldman Sachs bunların şu an yapay zeka temasının henüz Asya için bitmediğini ve bundan sonraki süreçte aslında çok ciddi bir jeopolitik gelişme olmazsa yukarı yönlü ivmelerini sürdüreceğini söylüyor. Ve baktığımızda da aslında bütün analistlerin ortak birimi bu aşağı yönlü hareketlerin bir miktar daha alım fırsatı olması yönünde. Biz de bundan sonraki süreci izliyor olacağız.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Elif Aktar. Dikkat için, detaylar için ve efendim araştırma masasına noktalıyoruz.

0: Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve yatırım bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Borsa açılış beklentisini karşılıyoruz. Hemen gidiyoruz Info Yatırım'a. Info Yatırım'dan ise Ergün Tekgül bizlerle birlikte. Ergün hoş geldin. Evet, nasıl bir beklentimiz var bugün?
2: Geldim Pelin. Güzel bir gün oldu.

0: Olsun diyelim, iyi dileklerimizi gönderelim yine. Tabii önemli bir gün aslında. Bugüne bakacak olursak hani hem Amerika, biraz önce siz de söz ettiniz, hem işte Fed'in vereceği karar, artı Fed başkanının ya ikinci toplantısı. İlk toplantıda baya böyle şapkadan böyle tavşan çıkarmaya çalışan mı veya işte herkesi terse yatırmaya çalışan mı bir başkan, böyle kafalarda deli sorular oluşturmuştu. O yüzden bu toplantı ve akabindeki konuşmaları ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Veya metin ne kadar olacak onu da bilmiyoruz. Oldukça kısaydı hatırlarsak. O yüzden önemli. Yani pekiştirici mi olacak yoksa şaşırtıcı mı olacak? Onu görmek bence piyasa açısından en önemli vurgulardan biri. Tabii bilançoları izliyoruz. Teknoloji bazlı falan. Yani teknoloji bazlı demişken aslında piyasada genel görüntü. Hani işte Güney Kore'yi konuşuyoruz, KOSPI'yi konuşuyoruz, volatilite çok yüksek diyoruz. İşte Nasdaq'ı konuşuyoruz, işte teknoloji hisseleri diyoruz. İçeride Avrupa'da derken dünyada aslında böyle bir ikiye bölünmüşlük var. Borsaları fiyatlama arzusundan bahsediyorum Pelin. Nedir bu? Bir ekonomik gerçekler, bir makro gerçekler var. Ne bu? Zaten sürmanşet 3-4 seneden beri konuştuğumuz şey hep enflasyon. Enflasyon, faiz, faiz, enflasyon. Bir türlü enflasyona şey düşmediği için dünyada faizler hep aşağıya gelir beklentisi var sene başında, ama sene sonunda işte Fed toplantısı, acaba faiz artırımı bu toplantısı mı gelir, diğer toplantısı mı? Tarihe bakıyoruz, 2026 Temmuz Ağustos. Yani o yüzden manşet belli. Ama bunun yanında bir de bir beklenti var. Bu beklenti aslında borsaları ayakta tutuyor. Yani ekonomik gerçeklerle, hep aynı şeyi söylüyorum ya, ekonomik gerçeklerle borsaların gerçekliği şu anda ne yazık ki böyle çok birbirini tamamlayamıyor. Ama dönüp baktığımız zaman bir beklenti ne, bu teknoloji işte çip geliyor, AI teknolojisi, buradaki şirketler acaba işte 90-2000 kırılımındaki tekrar bir kırılım yaşanabilir mi? Dünyada öyle bir heyecan da var işin açıkçası. Hani bunu vatandaşlar da hissediyor, şirketler de hissediyor, bunu borsalar da hissediyor. Şimdi hal böyle olunca buradaki mekanizma farklı çalışıyor. Yani ekonomik gerçeklerden o faizlerin yüksek olduğu, işte sanayi sarsıcı, işte istenen düzeyde büyüyemeyen görüntüden, hatta Japonya'nın yıllardan beri o büyüme arzusu, durgunluk içerisindeki Japonya'nın bile enflasyonist görüntüye geçtiğini ve bunu kabullendiği görüntüyü düşününce, aslında ekonomide, kafalarda deli soru işaretleri, faizlere dönüp bakınca işte son 30 yılın zirvelerine giden 30 yıllık Amerika bonolarına bakınca, tahvil faizlerine bakınca aslında gerçekten tedirgin edici. Ama bir yandan da bir heyecan var dünyada. Bu çip, bu teknoloji, bu yapay zeka beklentisi bu sınırı ayakta tutuyor. Yani şu anda Amerika'sından dediğim gibi Asya'sına kadar şu anda tamamen görüntü sanki buraya odaklanmış gibi, ama ne zaman döner ekonomik gerçekliğe şey dünya ekonomisi, dünya borsaları? Artık tabii bunlar şirketleri, yani bu faizlerin geldiği seviye, enflasyonun artık yani düşmeyecek, artık bu enflasyon yapışkanlığı geldi, kurtulamayacağız beklentisi oluşursa işte bu biraz sıkıntı. Dönüp bizim içeride bakıyoruz, bizim içeride de resim tabii ki, yani 2026 mesela borsanın röntgenini çekip her gün bana dersen Pelin, şöyle bir şey var, trajikomik, bankacılık endeksi sene başına göre %10 eksi. Çok kötü gibi. Hatta zirvesinden, Mart ayında gördüğü zirvesinden %25 aşağı bir bankacılık endeksi var. Of diyoruz, ama dönüp bakıyoruz sanayi endeksi kaşla göz arasında %30 rally yaptı. Bir yandan da sanayi endeksi, sanayi hisseleri büyüyemiyor, sanayi sektöründe küçülme diye gazetelerde manşetler görüyoruz. Şimdi kafalar o yüzden karışık. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Dönüp baktığımızda BIST 100 dışı endeksteki hisselere onlar da %25 rally yapmış. Aslında yani bankacılığı çıktığımız zaman, hatta şöyle yapayım, ben bir ufak sepet yapayım. BIST 30'dan, BIST 100'den değil de sadece bankacılığı ve sanayi %50 alan
1: Evet.
0: böyle bir sepeti oturtayım. %10 eksi, %30 artı, %20'lik bir getiri var borsada. Sadece sanayi bankada. Şimdi likit fonlar ve işte
1: Evet.
0: arbitraj fonları gibi böyle daha böyle risksiz diyebileceğimiz, düşük risk diyeceğimiz fonlarda da ortalamada %25'lerde getiri var. Şimdi bir yandan yerden yere vuruluyor borsa, ama tabii bankacılık endeksi önemliğinde belki, ama diğer yandan da yine de bir yandan cazibesini de korumaya devam ediyor. Ama toplamda, dip toplamda TL'nin cazibesinin hala yüksek olduğunu zaten

0: kurduğum şu son 3-4 cümleden de çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. BIST 100'e bakacak olursak 14.000 çevresinde dönüyor ama alt endeks ve alt hisselerde çok ciddi kırılımlar var, çok değişik senaryolar var. Evet. Özellikle dikkat, bilanço dönemindeyiz. Kötü iyi ayrımı yapmadan çok büyük sürprizler de yaşanabilir. Bu bilanço dönemindeki akşam da bunun bir benzerini gördük. Dediğim gibi alt kırılımlara dikkat ederek resmin dolu tarafından, iyi tarafından bakmaya devam ediyoruz. Pelin.
1: Ergün, çok teşekkür ediyorum. Hem sana hem de info yatırım ailesine güzel bir seans gündürüyoruz. Ve efendim programı noktalıyorum. Görüşeceğiz 10-15'te. Hoşçakalın.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bizleri bu programımızda her sabah olduğu gibi araştırma analistimiz Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, günaydın.
1: Günaydınlar, hoş geldin
0: yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Mehmet, tabii yoğun bilançolarla karşı karşıya kaldık. Dün Akbank ve TAV Havalimanları'nın ikinci çeyrek finansallarını aldık. Fakat bir öncesinde ben bir dünkü kapanışı ekranlara getirmek istedim. Çünkü bakıldığında dün yatay negatif bir kapanış Borsa İstanbul BIST Endeksinde gerçekleştirildi. Ve 13.687 puandan bir kapanış oldu. Dün 38 hisse yukarı yönlü, 60 hisse aşağı yönlü seyir gösterdi. Ve 2 hisse yatay fiyatlandı. 86 puanlık bir geri çekilme vardı. %0,63'e varan da bir düşüş olduğunu gördük. Puan bazlı katkılarda dünkü kapanışta BİM Birleşik Mağazacılık, Ereğli Demir Çelik, Coca-Cola, Anadolu Efes ve Pasifik Yürüyece Lojistik şirketlerini görürken puan bazlı baskılarda ilk 5'te Destek Finans Factoring, Astor, Aselsan, Europower ve Akbank tarafının olduğunu izliyoruz ki Akbank demişken dün bilançosu gelmişti. TAV Havalimanları ve Akbank tarafı aslında ikisi de beklenti üzeri bir net kar açıkladı. TAV Havalimanları'nın biraz daha yukarı yönlü net karında beklentini bir hayli aşan performansını gördük. Akbank tarafında daha yatay bir seyir vardı ama detayları biraz senden dinleyelim. Bugün nasıl bir piyasa bizi bekliyor bu gelişmeler çerçevesinde?
1: Bilançolar özellikle gelmeye devam ediyor ama diğer taraftan alara hem makro gündemde, işte bugün Fed'i karşılayacağız.
0: Evet.
1: Aynı zamanda da bu sabah itibariyle işte CENTCOM'un açıklamalarını yakından takip ettik ki tekrar biraz daha Brent petrolün yukarıya doğru geldiği bir seyri takip ediyoruz. Yine dün aslında 85 doların da altına gelmiştik biraz daha geri çekilmeyle birlikte ama bugün işte %4'e yakın orada primler var, 87 dolar. Tabii bunu özellikle bizim
0: Brent
1: piyasamızın
0: petrolde.
1: Evet Brent petrol tarafında bizim tabii nasıl tepki vereceğimizi o tarafta yakından takip edeceğiz ama şöyle bir sabahki risk iştahına baktığımız zaman orada yine daha tematik bir düzeltme olduğunu ve bunun devam ettiğini görüyoruz. İşte sabah ilk sözde SK Hynix tarafını anlattık. Orada çok sert, yani en son %15 civarında aşağıda görmüştüm. Orası bir hayli aşağı doğru gelmeye devam ediyor çip şirketleri özelinde. Yarın Samsung'un falan bilançosu gelecek. Dolayısıyla oradaki hareketler biraz daha Asya tarafında daha bölgesel ama şöyle bir genel anlamdaki risk iştahına baktığımız zaman orada çok ciddi bir bozulmayı görmüyoruz. Dün aynı şekilde bunu bir iz düşümünü Wall Street endeksleri içinde söyleyebiliriz ki şimdi Nasdaq kompozite, Birleşik Nasdaq endeksine baktığımız zaman orada daha sınırlı kayıplar var. Nasdaq %1'e veren kayıpları o tarafta gördük ama Dow Jones tarafına baktığımızda da %1 civarında yukarıda olan bir fiyatlama. Dolayısıyla hani buradaki yansımaları bilançolar eşliğinde de bir miktar daha şekilleniyor. Hı hı. Aynı zamanda kaldıraçlı pozisyonların tasfiyelerini o tarafta yakından takip ediyoruz derken şöyle bir aslında genel risk iştahında haber akışlarına ve işte bugünkü en azından petrolün yukarıya doğru gelmesinin çok ciddi anlamda baskılayacak bir risk iştahı yok. ABD vadelileri tarafında da en azından bunu takip edebiliyoruz diyeyim. Ama işte gün içerisindeki fiyatlamaya ve tabii akşamki Fed kararına biraz daha odaklanacağız. İçeriye doğru geldiğimizde yine yani bu 14.000 seviyelerinin altında bir miktar daha yine orada kapanış yapmaya devam ediyoruz. Baktığımız zaman şöyle 13.700'lerin de altında artık altına gelen bir fiyatlama. Dün yine 60 hissenin geri çekildiği bir ortamı o tarafta yakından takip ettik. Genel anlamda artık bir miktar daha son dönemde oynaklığın yavaşladığını takip ediyorduk BIST 100 endeksinde ama şimdi aşağı doğruya geldikçe biraz daha fiyatlama orada da biraz daha böyle özellikle sanayi endeks tarafındaki hareketlilik, volatilite bir miktar daha hızlandı. Dolayısıyla bizdeki fiyatlama nereye doğru evrilecek? Şimdi bugün çarşamba ile birlikte işte perşembe ve cuma artık Temmuz ayını da tamamlıyoruz. Temmuz ayının herhalde Borsa İstanbul 100 ana endeks çerçevesinde çok iyi geçtiğini söylemek bir miktar daha hani yanlış olabilir.
0: Dolayısıyla ama borsanın Temmuz aylarını sevdiği de bir gerçekti. Bunu konuşurduk. Evet. Bu sene galiba farklı bir ayrışma var.
1: Evet. Bu tarafta baktığımız zaman işte hala hani halihazırda ABD tarafında S&P 500'de Temmuz ayı performansı çok kuvvetli gitmiyor. Biraz daha böyle hem mikro çerçevede bilançoların ciddi anlamda farklılaşması, yani işte SK Hynix beklentileri kaçırıyor ya da en ufak bir buradaki pürüz artık yatırımcıyı ciddi anlamda rahatsız etmeye başladı ki hem hasılat hem de faaliyet kârı tarafında beklentileri kaçırdı. Ama mesela Boeing tarafına dün bakıyorsun %5'ler civarında yukarı gelen, Coca-Cola tarafına bakıyorsun. Her ne kadar Boeing tarafında mesela zarar olsa da serbest nakit akışının pozitife dönmesi o tarafta biraz daha katalist etki oluşturmuş gibi gözüküyor. Aynı şeyi biraz da Coca-Cola için de söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıla ilişkin 2026 yılının devamına ilişkin beklentileri yukarı doğru revize edildi. Orası da biraz daha yukarı geldi ama American Express'ler vesaire bunların da hepsinin yukarıda olduğu bir perspektifi takip ettik Dow Jones özelinde. İçeriye doğru tekrar geldiğimizde biz de işte baktığın zaman biraz daha son dönemde bankacılıktaki geri çekilmenin diyorum. Biraz daha sınırlandığı ya da o geri çekilmenin boyutunun bir miktar daha yavaşladığı bir ortam var. Şöyle bir aslında CDS'lerimizde işte diğer TL cinsi varlıklara baktığın zaman finansal enstrümanlara o tarafta da işte çok ciddi bir geri çekilme ya da bir ekstra bir risk artışı görmüyoruz. Hala 240'lar mertebesinde fiyatlanan bir CDS fiyatlamamız var. Onu yakından takip ediyoruz ama tabii bir de hali hazırda önümüzdeki hafta işte artık yavaş yavaş enflasyon atmosferine giriyoruz. Orada işte bizim beklentilerimizde 1.8'ler 1.9'lar civarında şekilleniyor.
0: 3 Ağustos pazartesi tarafı. Günü Temmuz enflasyonu geliyor.
1: Evet, bu taraftaki fiyatlama biraz daha kritik olacak ama onun dışında artık 19 Ağustos'a kadar sürecek olan bilanço takvimi hisseler açısından daha da sert bir volatiliteye neden olabilir diye.
0: O zaman biraz bilançoları konuşalım sizinle. Çünkü dün aslında iki tane de önemli şirketin finansallarını aldık. Bugün devamı gelecek dedik ve baktığımızda dün Akbank ve TAV Havalimanları geldi. Detayları senden dinleyelim. Bugün Sağır Çelik, Tofaş ve Türk Sanayi Kalkınma Bankası'ndan gelecek. Peki dünkü finansallar nasıl geldi?
1: Şöyle bir Akbank çerçevesine baktığımız zaman şimdi garanti yatırımın hem hedef fiyatla birlikte vermiş olduğu değerlendirmeleri ben aktarayım. Şimdi Akbank çerçevesinde son çeyrekte, ikinci çeyrek rakamında 15,2 milyar TL'lik bir net kar gerçekleşmesi. Beklentilerin hafif üzerinde diyelim alara. 15 milyar TL civarında bir beklenti olduğunu söyleyelim. Şimdi buradaki performansa baktığımız zaman ki işte yıllık bazda baktığın zaman %37'ler 38'ler civarında yukarı gelen bir net kar rakamı görüyorsun. Ama çeyrekten çeyreğe bir özellikle momentum kaybı var. Orada %21 civarında bir daralma var net kar tarafında çeyreklik bazda. İlk yarı rakamlarına 6 aylık rakamlara baktığımız zaman da bankanın 34,4 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz net karının. Burada da yıllık bazda bir artış var. Şimdi öz kaynak karlılığına baktığımız zaman ilk çeyrekte gördüğümüz %25'lerin bir miktar daha üzerinden ki belki de bu yıl içerisinde en çok konuşulan bankaların enflasyon üzerinde bir öz sermaye karlılığı elde edememesi noktasıydı. Bunun %22,2 seviyesine kadar gerilediğini görüyoruz. Fonlama maliyetlerinin hali hazırda yüksek kalması ile birlikte şöyle bir genel nedenlerine baktığımız zaman şöyle değerlendirmeye çeyreksel bazdaki kâra daralmasında artan fonlama maliyetleri biraz önce belirttiğim gibi yükselen swap giderleri ve zayıf ticari işlemler performansının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Çeyreksel bazdaki daralmada güçlü komisyon gelirleri ve kontrollü faaliyet giderleri ise karlılığı bu tarafta desteklemeye devam ettiğini söyleyelim. Şimdi giderlere baktığımız zaman faaliyet giderlerinde çeyreklik bazda %1'lik çok sınırlı bir geri çekilme var o tarafta. Ücret ve komisyon gelirlerinin de faaliyet giderlerine oranı alara bu tarafta yeniden %100'ün üzerine çıkarak operasyonel verimliliğin bir miktar daha kuvvetini o tarafta gösterdiğini belirtmişler. Buna karşın ticaret işlemler zararı ve karşılık giderlerindeki %21 çeyreklik artış karlılık üzerinde baskı yarattı derler. Şimdi aktif kalitesi tarafında ise net özellikle %3,5 seviyesinde kredi alacak oranı bu tarafta biraz daha yakından takip ettik. Takibe düşen alacak oranında. Burada yatay seyir yakından takip ediliyor. Ama kur etkisinden arındırılmış risk maliyeti tarafında da 220 bas puanlık bir gerçekleşme görüyoruz. Aynı zamanda şimdi şöyle bir beklentilere baktığımızda işte komisyon gelirlerinin hem çeyreksel bazda hem de yıllık bazda yukarıya doğru geldiği, işte net faiz marjının bir miktar daha daraldığı ki net faiz marjının orada yaklaşık %3,3'lerden 30 bas puanlık bir daralmayla %3 seviyelerine kadar geri çekildiğini görüyoruz bu çeyrekte. Ama şöyle bir 2026 yılı beklentilerine baktığımız zaman da orada da belirli revizeler söz konusu. Makro tahminlerde işte enflasyonun beklentilerini %30'lar çerçevesinde bir miktar daha çekilmiş. Ama bankanın kendi hedeflerine baktığımız zaman şimdi TL kredi büyümesi tarafında zaten %30 ve üzerindeki büyüme o tarafta en azından korunduğunu söyleyelim. Yabancı para kredi büyümesine baktığımız zaman şimdi %10'dan daha büyük bir genişlemeye işaret ederken yüksek tek haneye getirildiğini görüyoruz. swap maliyetleri dahil net faiz marjı tarafında %4'ler çerçevesinde şekillenmesi beklerken burası da aşağı doğru geliyor ala ara. %3,3'ü %3,5 bandına çekildi. Ben bir es vereyim istersen.
0: Evet, burada hemen bir ara verdik Mehmet seninle beraber. Çünkü Borsa İstanbul haftanın 3. işlem günün açılışını karşılamış bulunmaktayız değerli izleyenler. Ve BIST 100 endeksi güne %0,03 yani yatay bir yukarı yönlü seyirle 4 puanlık bir yükselişte 13.692 puanın açılışını sergilemiş bulunmakta. Alt detaylarına bakmakta fayda var. Yatay seyirde bir açılış sergilenmişti ve bu detaya bakıldığında son bir aydan da daha yüksek bir seviyede en düşük seviyeleri görmüş bulunmaktayız. Mali taraf yatay negatif fiyatlanırken sanayi banka tarafı yatay pozitif ayrışmasını sürdürüyor bugün açılışlara devam ederken. Bir de hizmetler turizm tarafına göz gezdirmekte fayda var. Hizmetler ulaştırma ve turizm tarafında yatay negatif bir işlem hacminde sabah saatleri açılışta geçtiğini görüyoruz. Alt detaylara bakalım hemen burada. Puan bazlı baskılar ve puan bazlı katkılarda hangi şirketler bu açılışta öne çıkmış diye göz gezdirelim. Tüpraş tarafı şu an puan bazlı katkılarda öne çıkarken Yapı Kredi, Katılım Evi, Etav Havalimanları ve Akbank puan bazlı katkılarda şu an ilk 5 sırada yer aldı ki Mehmet'le konuşurken de dün iki şirketinde Tav ve Akbank'ın da bilançolarının geldiğini konuşuyorduk. Bir ara vermiştik. Tav'dan devam edeceğiz dilersen Mehmet. Evet. Puan bazlı baskılara bakılın. Destek Finans Factoring, Türk Hava Yolları, Şekerbank, BİMAŞ ve Aselsan'ın ilk 5'te baskı yarattığını izliyoruz. 52 ise yukarı yönlü, 32 ise aşağı yönlü bir seyir sundu açılışta. 16 hisse ise yatay açılışını sergilemiş bulunmakta diyelim ve sözü direkt sana bırakayım ben.
1: Şimdi hemen açılış rakamları itibariyle bu arada işte TAV'ın bir miktar daha yukarı yönlü tepki verdiğini ama Akbank'ın yatay fiyatlandığını görüyoruz bilanço tepkisi açısından ala ara. Şimdi net faiz marjlarını bir miktar daha yıl sonu beklentilerini aşağı doğru revize ettiğinden bahsettim. Şimdi bir de bir diğer tartışma konusu olan işte bu öz kaynak karlılığı tarafında oradaki beklentilerin de bir miktar daha şimdi yüksek 20'li seviyeler olarak telaffuz etmişti öz kaynak karlılığı noktasında. Bu aslında ilk çeyrek rakamlarına baktığımız zaman ya da ilk çeyrek beklentilerine enflasyonun üzerinde bir gerçekleşmeye işaret ediyordu. En azından şöyle bir kuş bakışı baktığımızda ama enflasyon beklentilerinin yukarı doğru revize edilmesi, fonlama maliyetlerinin yukarıda kalması o makasın negatif tarafa doğru gelmesine yol açtı. Şimdi tekrar burada %23 ila %25 bandına enflasyon öz kaynak karlılığının revize edildiğini görüyoruz. Burada diğer kalemlerde ise çok ciddi bir değişiklik yapılmadığında takip ediyoruz. Özellikle işte takipteki alacak oranlarında vesaire bu tarz rasyolarda. Bir de şimdi sonuçları değerlendirmesine baktığınız zaman piyasa etkisinin garanti yatırım tarafı nötr olmasını bekliyor ki zaten şu bunu açılış rakamları itibariyle de gördük. Dolayısıyla genel tavsiyelere baktığımızda Akbank için endeks üzeri getiri tavsiyelerini o tarafta koruyorlar. Hedef fiyatlarında 110 TL civarında revize etmişler. Nereden? 124,60 kuruş çerçevesinden. Bu da şu anda yaklaşık %65'lik bir potansiyeli işaret ediyor. Son olarak da bankanın güçlü sermaye yapısı, komisyon, yüksek komisyon üretim kapasitesi ve faiz indirim döngüsünde marj toparlanmasından en fazla faydalanabilecek bankalar arasında yer alması nedeniyle de uzun vadeli orada görüşlerini pozitif olarak korumaya devam ediyorlar. TAV Havalimanlarından devam edeyim istersen. O tarafta da şimdi zaten açılış rakamları itibariyle %1,5'lar civarında yukarıda görüyoruz ama beklentileri bir hayli aşan bir net kar performansı var. Bu tarafta da garanti yatırım analistleri şimdi değerlendirmesinde şimdi ikinci çeyrekte piyasa beklentisinin %103 üzerinde yaklaşık 3,5 milyar TL'lik yani yaklaşık 66-67 milyon euroluk bir net kar açıklaması görüyoruz TAV Havalimanları tarafında. İkinci çeyrek tarafında geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte 192 milyon TL'lik bir zarar gerçekleşmesi o tarafta gerçekleşmişti. Net zarar açıklanmıştı. Böylece 6 aylık rakamlara baktığımız zaman 2026 yılı çerçevesinde burada geçtiğimiz yıl görülen 50 milyon euroluk net zarar tarafı bu ilk 6 ayda 8 milyon euro civarında net kar çerçevesine dönüştü. 528 milyon TL Türk lirası ile baktığımız zaman. Şimdi hasılat rakamlarına baktığımız zaman gelir tarafı burada da yaklaşık 26,7 milyar TL civarına geldi. Yıllık %37'lik bir artıştan bahsediyoruz. Piyasa beklentilerinde yaklaşık %8 civarında üzerinde gerçekleşiyor. Alt kırılımlara baktığımız zaman TAV Havalimanları'nın gelirlerindeki kompozisyonlanmaya, toplam gelirlerin %31'ini oluşturan Almaty gelirlerinde yıllık %30 civarında bir hasılatta artış var. Toplam gelirlerin %5'ini oluşturan Ankara gelirlerinde de %25 civarında, İzmir tarafında %2, %3'ünü oluşturan Kuzey Makedonya tarafında %12 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Aynı şeyi Milas, Bodrum, Tunus gelirleri açısından da tek haneli artışları bu tarafta takip ediyoruz. Diğer taraftan %7'sini oluşturan gelirlerin Gürcistan tarafında %7'lik, Gazipaşa tarafında da %9'luk bir daralma var o tarafta. Şimdi hizmet şirketleri tarafına baktığımız zaman ise o tarafta da toplam gelirlerin %17'sini oluşturan Havaş gelirlerinde de %5'lik tek haneli bir gelir artışı var. %12'sini oluşturan BTA gelirlerinde yine 18'lik bir artış var. Diğer tarafta da böyle özellikle çift haneli artışları kalemler bazında seyrediyoruz diyebilirim. Şimdi havacılık gelirlerine şöyle bir baktığımızda ki ikinci çeyrekte toplam gelirlerin %40'ına yakını, %39'unu oluşturuyor. Burada %20'lik bir artış görüyoruz. Özellikle rakamlara baktığımız zaman. Şimdi burada marjlar tarafına baktığımız zaman, şimdi burada 8.8-8.9 milyar TL civarında bir FABÖK gerçekleşmesi görüyoruz. Bunun da marjlara yansımasının şimdi %33,2 civarında gerçekleşti. Konsolide FABÖK yıllık bazda bakıldığı zaman orada 0.9 puanlık bir iyileşme var. Piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleştiğinin notu düşülmüş bu tarafta. FABÖK artışının ağırlıklı olarak Almaty tarafında, BTA hizmet tarafında ve Ankara tarafında, Ankara ki burada yolcu artışı ve imtiyaz koşullarındaki yeni imtiyaz koşullarıyla birlikte desteklendiğini görüyoruz. Şimdi personel giderleri tarafına baktığımızda TAV Havalimanları tarafında orada da %21'lik bir artış görüyoruz. Jet yakıt giderleri belki de buraya en yakından biraz daha fokus olurken %22'lik o tarafta bir artış var ve hizmet giderlerinin de %14 civarında artış gösterdiğini söyleyelim. Yiyecek içecek maliyetleri de %39 civarında artışla bir miktar daha dikkat çekiyor. Şimdi borçluluğa baktığımızda o tarafta da hafif bir artış görüyoruz çeyrekten çeyreğe. İkinci çeyrekte 1,833 milyar euro civarında sınırlı bir yükseliş kaydediyor. Burada da devam eden yatırım programı nedeniyle şirketin. Diğer taraftan şimdi özellikle beklenti üzerinde gelen bir bilançoyu takip ettik ama hala ara beklentilerinde yani 2026 yılı devamındaki beklentilerde bir miktar revizeler var. Onları da hemen paylaşayım istersen. Toplam yolcu hedefi tarafını 118 milyon bandına çekti bu yıl içerisinde. Bu 123 ve 116 bandından bir miktar aşağı revize olduğunu söyleyebiliriz. Dış hat yolcu hedefinin içinde aynı şeyi bir miktar aşağı doğru revize olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ciro beklentisinin korunduğunu görüyoruz. Orada da 1,980 milyar euro civarında bir ciro beklentisi var. FABÖK beklentisine baktığımız zaman orada da şimdi 650 ve 590 milyon euro bandından 630 ve 580 milyon euro bandına çekildiğini söyleyebiliriz. Yatırım harcamaları hedefi de burada 330 milyon euro civarından 300 milyon euro seviyesine o tarafta indirildi. Olumlu piyasa beklentisi öngördüklerini söylerler ki zaten açılış rakamlarından da bunu görüyoruz. Şöyle bir genel hedef fiyata baktığımız zaman orada da garanti yatırım analistleri endeks üzeri getiri tavsiyelerini koruyorlar. TAV Havalimanları açısından 12 aylıkta 448 liralık bir hedef fiyat belirlemişler. Bu da yaklaşık %65'ler civarında bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Tabii bu bilançolar almaya devam ediyoruz. Şimdi o hissesel hareketleri bu yakından takip edeceğiz ki şimdi orada %3'e varan bir hareket var ilk işlemler itibariyle TAV Havalimanları'nda. Bugün tabii özellikle hem beyaz eşya tarafında hem otomobil tarafındaki bilançolar hem bu hafta içerisinde de diğer bankaların alacağımız bilançoları da yakından takip edilecek.
0: Devam eden bilançolar var diyoruz. Bugün Arçelik, Tofaş ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'ndan bilançoları alacağız diyelim ve biraz şirket haberlerine programın sonuna doğru göz gezdirelim değerli izleyenler. İlk başlığımız Azimut Holding'den geliyor. Azimut Holding Yapı Kredi portföyünü satın almak için sözleşme imzaladı. Detaylara bakıldığında toplam satış bedeli uyarlama ve düzeltmelere tabi olarak 16,4 milyar lira olarak açıklandı. Logo yazılım geri pay geri alım programı kapsamında 101.354 adet alış işlemi yaptı ve Yale Teknoloji çatlı elektrik dağıtım alanında 9,76 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Haber başlıkları bu sabah saati KAP'ta şirket haberlerinde yerini aldı. Evet Mehmet, çok teşekkürler. Teşekkür değerli katkıların için diyelim ve piyasa masasının sonuna geldik. Değerli izleyenler, saatler 11.15'i gösterene tekrardan Fokus programıyla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Efendim yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, bugün piyasaların tüm dikkati ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında şekilleniyor ki toplantı sadece faiz kararı açısından değil, aynı zamanda Fed'in enflasyon, büyüme ve jeopolitik risklere nasıl baktığını göstermesi açısından da daha kritik olacak aslında. Bir tarafta yeniden yükselen petrol fiyatları, diğer tarafta teknoloji hisselerinde özellikle değerleme tartışmaları, içeride ise enflasyon görünümü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika patikası var. Tüm bu çerçeve karşısında piyasalar nasıl şekilleniyor? Hızlıca gelsin bakalım rakamlar neye işaret ediyor? An itibariyle Borsa İstanbul'da yönsüz bir görünüm söz konusu. 13.682 puandan işlem geçiyor. 46 hisse yukarı yönde, 51 hisse aşağı yönde, 3 hisse ise yatay bir görünüm söz konusu. Bankalar tarafı endeks pozitif olarak ayrışıyor ki bankacılık endeksinde 0.42'lik yön yukarı, 15.498 puandan ise işlem geçiyor. Sınav endeksinde yarım puanlık bir düşüş söz konusu. Mali endeks tarafında ise yatay görünüm var burada da. Ulaştırma tarafında gelen jeopolitik gelişmeler ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran'ın askeri üslere yönelik saldırısını engellediğini açıkladı. Ancak gelişmeye bakacak olursak bir günlük aranın sona erdiğini ve Orta Doğu'da yeniden kapsamlı bir savaş ihtimalinin arttığını gösterdi. Ulaştırma ve turizm hisselerine de yansıdığını takip ediyoruz. Ulaştırma endeksinde 0.40'lık bir geri çekilme. Turizm endeksi tarafında yarım puanın üzerinde yine negatif bir seyir ve hizmetler endeksinde ise satıcılı bir görünüm söz konusu. 12.649 puandan işlem geçiyor. Dolar endeksi tarafına bakalım. Paritelerde nasıl bir şekillenme var? Dolar endeksinde 101.32 seviyesinde ise işlem geçiyor. Yatay bir görünüm söz konusu. Güçlü görünümünü devam ettirirken Euro dolar çaprazında 1.1395, sterlin dolar tarafında 1.3299 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Dolar TL tarafında 47.3977 ve Euro TL tarafında ise 54.0480 seviyelerini yakından takip ediyoruz. Evet, pariteler tarafında da herhangi bir değişim olmamakla birlikte dolar endeksi tarafındaki güçlü seyir devam ediyor. Hemen şöyle beklentileri alalım ve gidelim Nurol Portföy'e. Nurol Portföy'den fon yöneticisi yardımcısı Ömer Yıldırım bizlerle birlikte. Ömer Bey, hoş geldiniz. An itibariyle daha yönsüz bir Borsa İstanbul görüntüsü söz konusu ama bugün piyasaların içeride de tüm dikkat aslında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Elbette sadece faiz kararı açısından değil, jeopolitik gelişmeleri nasıl baktığının da göstergesi olacak bu anlamda. Neler bekleriz bugün Borsa İstanbul bu gelişmelere rağmen aslında dirençli kalabilir mi?
1: Merhabalar, günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla hemen başlayacak olursak değerlemeye, tabii güne yine İran'la ABD arasında gerilimle başladık. ABD, İran'ın orada bölgedeki askeri üslere yönelik füze saldırısını engellediğini açıkladı. Bu doğrultuda karşılıklı operasyonlar da yeniden hızlanmış gibi görünüyor. Bununla birlikte petrol tarafındaki geri çekilme vardı bir süredir. O sona erdi ve Brent yeniden 87 doların üzerine çıkmış durumda. Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğine ilişkin tabii risklerin devam ettiği sürece de petrolde kalıcı bir rahatlama göremiyoruz maalesef. Bu da enflasyon beklentileri ve tahvil faizleri üzerinde baskıyı canlı tutuyor. İkinci önemli başlık ise sizin de bahsettiğiniz gibi bu akşamki Fed toplantısı. Piyasanın ana beklentisi orada faizlerin sabit bırakılması yönünde, ancak sürpriz bir artış ihtimali de masadan kalkmış değil gibi. Haziran enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Fed'e biraz bekleme alanı sağlamıştı. Buna karşılık çekirdek enflasyondaki katlık ve bu petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi tabii Washington'unu şahin tutabilir. Burada tabii faiz kararından çok Fed'in bir artışa ne kadar yaklaştığı da en az o kadar önemli olacak gibi. Hisse tarafında ise teknoloji ve çip şirketlerinde satışlar sürüyor. SK Hynix'in güçlü karlılığına rağmen sermaye harcamalarının ciddi biçimde artırması, o yapay zeka yatırımlarında aşırı kapasite endişeleri vardı, onları yeniden gündeme getirdi. ABD'de de para teknoloji hisselerinden ziyade ekonomiye daha duyarlı bu geleneksel sektörlere kayıyor son günleri itibariyle. Yani piyasa tamamen riskten çıkmıyor, piyasadan çıkmıyor gibi para ama yükseliş daha geniş bir sektör grubuna yayılıyor. Orada öyle bir durum var. Buradan hızlıca içeriye dönecek olursak da TL varlıklardaki hikaye tabii dışarıdan farklı seyretmeye devam ediyor. Yıla başlarken en güçlü hikayemiz dezenflasyondu. Ancak savaş ve enerji fiyatlarındaki yükselişte bu beklenti belirgin biçimde bozulmuştu. Temmuz ayında da geçen yılki seviyelere yakın yaklaşık %2 civarında bir aylık enflasyon verisi gelecek gibi. Bu da enflasyonu %32 civarında sabit tutuyor. Bu da yine yakın vadede faiz indirim ihtimallerini oldukça zayıflatıyor. Savaştan bu yana %40 seviyesinde bulunan gecelik fonlamanın da Merkez Bankası'nın %37 seviyesindeki haftalık repo faizine ne zaman döneceği dahi halen belirsiz. Uzun vadeli tahvil faizleri de bu nedenle içeri tarafta yüksek. Ama esas hikaye biraz daha hisseler tarafında. Burada maalesef kısa vadede olumlu konuşmak yine zor. Ana makro hikaye bozulmuş durumda ve ikinci çeyrek finansalarının da genel olarak zayıf gelmesi bekleniyor. Bunun üzerine likidite tarafında da rahat bir takvim yok açıkçası. Halka arzların devam ettiği bu dönemde piyasadan hemen her hafta yaklaşık 10 milyar TL civarında bir kaynak çekiliyor. Bunun da tabii tamam mevcut hisse pozisyonlarından çıkmıyor elbette ama özellikle bireysel yatırımcı tarafında piyasadaki bu para döngüsünü belirgin biçimde etkilediğini söylemek mümkün. Bir sonraki başlık ise endeks değişimleri. 12 Ağustos'ta MSCI'ın bu ağırlık değişimleri açıklanacak pasif endekslerde. HSBC'nin bir kaba tahmini vardı. 200 milyon doların üzerinde bir çıkış aslında işaret edilmişti. Bunun da özellikle BIST 30 şirketlerinde yoğunlaşması bekleniyordu. Ağustos sonunda gerçekleşecek bu çıkışların ardından hemen Eylül'de bu sefer de FTSE gündemi var. Orada da benzer büyüklükte bir satış gelebilir gibi duruyor. Sonra da Kasım başına doğru MSCI'nin daha önce verdiği o gözlem süresi dolacak. Dolayısıyla önümüzdeki bir ay boyunca bu pasif fon çıkışları ve bu uyarılar piyasada tedirginlik yaratacak gibi duruyor. Bir diğer konuda tabii fon tarafındaki, yatırım fonları tarafındaki yoğunlaşma. Hisse senedi fonlarında bu birkaç kurumun

0: ettiği toplam büyüklük geri kalan kurumların toplamına yaklaşmış durumda an itibariyle. Yani para aynı kanallara yönelmeye devam ettiği sürece bu fiyatlama davranışı da birkaç özel hisseden daha geniş bir gruba yayılıyor, yayılabilir gibi de duruyor. Böyle bir yapıda da temel değerlerden kopan ve birbirini besleyen hareketlerin sayısı pekala artabilir. Özetle son olarak savaşın aniden sona ermesi veya enflasyon faiz görünümünü bizde değiştirecek güçlü bir gelişme yaşanması dışında kısa vadede yükselişlerde zorlanan piyasa yapısı sanki devam edecek gibi. Bugün için aktarabileceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyor. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Güzel bir seans günü diliyoruz bizler de sizlere Ömer Bey ve Nurol Portföy ailesine. Efendim araştırma masasına gidiyorum hızlıca.

0: araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, evet, piyasaların tüm dikkati ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında ama daha da önemlisi Orta Doğu'da yeniden kapsamlı bir savaş ihtimalinin arttığını da görüyoruz. Ay böyle olunca petrol fiyatlarındaki yükseliş de kendisini gösteriyor. Karar öncesinde diyeyim ve söz sana vereyim.
1: Pelin, aslında jeopolitik gelişmelerin birazcık enerji piyasasında, biraz da küresel piyasalara da etkilerini sabah yine seninle değerlendirmeye çalıştık ama bugünün tabii ki de hem günün hem de haftanın en önemli verisi bugün FED tarafından gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısı. Piyasanın genel konsensüsünün faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan şu olacak: jeopolitik gelişmelerle beraber Haziran ayı boyunca aldığımız makro verilerin aslında beklenenin altında kaldığını, ABD tarafında hem TÜFE hem ÜFE tarafında beklentilerin altında kalması bir miktar daha piyasayı yumuşatmıştı. Fakat Brent petrolün düşük seyrine rağmen şu an geldiğimiz noktada Eylül ayı, bu toplantı için %30'a varan faiz artırım ihtimali fiyatlanıyordu ki geçtiğimiz günlerde, dün ve ondan önceki gün, daha yüksek seviyeleri görüyorduk burada. 29 Temmuz'daki faiz toplantısı için bugün geldiğimiz noktada piyasanın faiz artırım beklentisi %29 seviyesine kadar gelmiş durumda. Eylül ayı için neredeyse tam fiyatlama yapılıyor diyebiliriz. Artık %96 seviyesine gelmiş, kümülü olarak baktığımızda %96 seviyesine gelmiş bir faiz artırımı bekliyor piyasalar. Ama burada asıl önemli olan aslında açık pozisyonlar. Çünkü Fed'in toplantısı öncesi vadeli tarafa baktığımızda Ağustos ayında ciddi bir yukarı yönlü açık pozisyon artışı olduğunu söyleyebiliriz. Keza grafiğimiz de şu an geldi. Gördüğümüz sarı çizgi Ağustos 2020 26 vadeli kontratını gösteriyor ve şu an tarihi zirvelerde açık pozisyonu 1 milyon kontrata kadar yaklaşmış durumda. Bu aslında piyasanın bir miktar daha henüz kapatılmamış kontrat sayısını ve yatırımcıların piyasaya olan ilgisini en net gösteren göstergelerden bir tanesi. Eğer piyasanın, analistlerin yorumu ise, eğer piyasanın Fed'in ne yapacağını tamamen emin olsaydı bu kadar açık pozisyon bırakmazlardı yönünde. Bugün yatırımcılar tek bir senaryoya güvenmiyorlar. Keza dün Stadel tarafı aldığımız yorumda onlar bugün için net bir faiz artırımı beklediklerini şeklindeydi yorumları. Tek bir algıya güvenmeyip aslında ileriye dönük algılarının bir miktar daha piyasanın bozulmuş olacağını, neye göre pozisyonlanmaların şekilleneceğini öngöremediklerini, faizin nereye gideceğini öngöremediklerini şu noktada söyleyebiliriz ki tahvil faizleri de yukarı yönlü hareketlerini bu sabah itibariyle devam ettiriyorlar. Bu da aslında piyasanın enflasyon beklentisinin bir miktar daha yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Burada hemen hatırlatalım, Walsh'un ikinci toplantısı olacak. Aslında toplantıdan piyasanın genel konsensüsü olan sabit bırakması yönündeki hareketten ziyade bir miktar daha Walsh'un açıklamaları ve karar metni tarafında olacak gözler. Burada 2021 yılından beri enflasyonun %2 seviyesinin üstünde kalması Walsh'un defalarca vurguladığı noktalardan bir tanesi. Bir miktar daha şahin bir merkez bankacılığı profili çiziyor herkesin gözünde ilk toplantısından itibaren. Bugün yapacağı açıklama bir miktar daha önemli olacak. Ama şu an vadeli piyasalara baktığımızda bir miktar daha belirsizliklerin korunduğunu ve pozisyonlanmaların tarihi seviyelerde, 1 milyon kontratı aşan tarihi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Keza sıfır opsiyon piyasasında ise yatırımcılar özellikle Eylül ve Aralık ayı vadeli alım opsiyonlarında pozisyonlanmalarını artırdıklarını görüyoruz. Bu da aslında bir miktar daha bize ileriye dönük beklentilerini yatırımcıların gösteriyor diyebiliriz. Şu an Fed'in bu akşam yapacağı toplantıyı değerlendiriyor olacağız ama genel konsensüsün yine sabit bırakmak fakat belirsizliklerin hala sürdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle jeopolitik taraftaki gelir

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Ve efendim yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün piyasaların tüm dikkati aslında Avrupa Amerikan Merkez Bankası faiz kararında olacak. Bu toplantı sadece faiz kararı için değil, aynı zamanda Fed'in enflasyon, büyüme ve jeopolitik riskleri nasıl adlandırdığı ve Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar da oldukça önemli. Bir taraftan yeniden yükselen petrol fiyatları, diğer tarafta teknoloji hisselerinde aşırı değerleme tartışmaları, ki orada CAPEX tarafındaki artışlar dolayısıyla bir enflasyonist baskıyı kısa vadede beraberinde getirebileceği görüşü. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Stratejist Özgür Hatipoğlu bizlerle birlikte. Özgür, hoş geldin.
1: Pelin, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Özgür, şimdi hemen şöyle bir faiz beklentisine bakmak istiyorum. Bugün faiz artışı beklentisi saatler kalmışken hiç de azımsanmayacak boyutta. %30'da, yani piyasa burada aslında bir sıkı kal mesajı mı vermek istiyor? Bunu sormak istiyorum. Eylül'e baktığımızda da %67.7 oranında bir artış fiyatlıyor. Dolayısıyla yani şu bugün saatler kala %30 oranı ne mesajı veriyor aslında?
1: Pelin, aslında çok haklı bir noktaya değindin. Çünkü doğrusu faiz artırımının gerçek anlamda fiyatlanmadığı ve pek beklenmediği bir ortamda swap piyasasının bu toplantı için %30 ihtimalle bir faiz artışı fiyatlaması gerçekten ilginç. Hatta bunun üstüne şunu da söyleyebilirim. Citadel Securities'in bir raporunda bu toplantı için 25 bas puanlık faiz artışı beklentisi ortaya koyuldu. Buna gerekçe olarak da hani biraz daha matematiksel metriklerden uzak ama intuitive diyeceğimiz muhakemeyle yapılan bir değerlendirme gibi geliyor bana. Ama sonuçta şöyle deniliyor.

0: raporda. Bu toplantıda 25 bas puanlık bir artış gelirse bu Warsh'ın enflasyonla mücadelesinde kendisine ciddi bir kredibilite kazandırabileceğini söylüyor. Şimdi doğrusu istersen ben bu görüşe pek katılmıyorum. Evet, hani herkesin faiz indirmesi için görevlendirilerek buraya getirildiği, bu koltuğa oturtulduğu düşünülen bir başkanın gelip de faiz arttırması, evet bunu yapar. Ama her şey kredibilite için olmuyor maalesef. Çünkü matematiksel veriler de var ve sonuçta petrol fiyatlarının, petrol şokunun büyük ihtimalle en kötüsü geride kaldı. Gerçi bunu söylemekle birlikte İran meselesi hala sıcak bir başlık ve birçok yöne evrilebilecek potansiyeli taşıyor. O yüzden belki de en kötüsü geride kaldı ifadesi biraz fazla iddialı. Ama ben şu anda görünen perspektifte petrol fiyatlarının yukarısının nispeten sınırlı olduğunu düşünüyorum. Daha önce konuştuğumuz konu özellikle Amerika'daki seçimlerin, ara seçimlerin yaklaşıyor olması, Trump'ın burayı daha muhafazakar bir şekilde yönetmesi zorunluluğunu ortaya koyuyor. Zaten İran da bunu bildiği için biraz bastırıyor diyebilirim. Ayrı bir konu. Sonuçta petrol şokunun etkisinin en yükseklerini, en güçlülerini görmüş olduğumuzu düşünen birisi olarak bu kadar etkileşimden sonra enflasyon verisinin düşük gelmiş olması, sürekli olarak 3 aydır düşük gelmiş olması bence özellikle bu toplantı için faiz artırım muhakemesini kesinlikle masadan kaldırır. Buna karşılık hala piyasa, biliyorsun sen de az önce gösterdiğiniz ekranda vardı. Sene sonuna kadar 2 tane faiz artırımını gerçekten çok güçlü bir şekilde fiyatlıyor. En son Fed yetkililerinin konuşmalarına baktığımızda da aslında Fed başkanlarına baktığımızda da net bir şekilde faiz artışını destekler şekilde konuşuyorlardı. Ama şunu unutmamak lazım. Geçen toplantıda verilen karar %50-50 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yani kendi işlerinde de ciddi bir kararsızlık var. Şimdi bu toplantıda da öyle bir şey olacak gibi görünüyor ki faiz artışı olsa da olmasa da mutlaka itiraz edenler olacaktır. Ama sonuçta ben bu toplantı için bir faiz artışı neredeyse hiç beklemiyorum diyebilirim. Çünkü hem veri bunu desteklemiyor hem de görünen o ki böyle bir şey Amerika için de çok ciddi çalkantılara neden olur. Siyasi idare ile Merkez Bankası idaresi arasında herhalde bunu çok tercih etmeyecektir şöyle bir ortamda.
1: Peki şimdi bugün petrol fiyatlarının yeniden yükselişini takip ettik. Orta Doğu mesela yönetmenimden de rica edeceğim. Orta Doğu gerilimi petrolü yeniden yukarıya taşıdı ki son orada aslında kanca kendisini gösteriyor. Sence bu FED böyle bir yükselişi enerji kaynaklı baskıyı geçici mi görecek? Yoksa burada aslında belki artırım değil de daha da uzun süre sabit tutması yönünde beklentiyim. Yani orada ekstra bir aslında şok beklemiyorum dedin ama tahvil piyasası aynı şeyi söylemiyor Özgür. 4,61 10
0: Evet,
1: yıllık.
0: doğru diyorsun. Doğru diyorsun. 10 yıllıklar 4,60'ın tekrar üzerinde. Dün aşağı inmişler, 4,60'ın altına inmişlerdi. 2 yıllıklarda son derece yüksek seviyelerde yine. Yani Fed'in bunu geçici görüp görmeyeceği konusunda çok bir şey söyleyemem. Çünkü petrol fiyatının İran konusu gündeme gelmeden önceki seviyelerine ineceğini, yakın zamanda ineceğini düşünmüyorum. Çünkü hani bu eski bir argüman. Sadece oradaki Boğaz'daki Hürmüz'deki akışın sağlanmasının yanında bir de hasar gören rafineriler ve işte gemilere kadar petrolü getiren hatlar var. Dolayısıyla bunların tamir edilmesi ve tam %100 kapasiteyle işler hale getirilmesi biraz zaman alacaktır. O yüzden petrol aşağı düşünülen kadar yani eski fiyatlarına kadar gelmesi zaman alacak. Dolayısıyla orada ister istemez enflasyonist bir etki olacaktır ama bence burada Pelin korkulan şey şuydu. Enflasyonun enerji fiyatları nedeniyle kontrolden çıkmış bir şekilde yükseleceği beklentisi biraz hakim olmuştu. Hani petrol fiyatları için işte 150-200 dolarları konuşanlar vardı bir aralar. Belki öyle bir beklentiyle ama şimdi öyle olmayacağı anlaşıldığı için bence Fed de bunu biraz bu minvalde değerlendirecektir. Yani evet, kabul edilir bir şekilde petrol fiyatları yüksek, enflasyona bir katkısı olmalı ki görünen o ki, ama 3 aydır hem ÜFE'de hem TÜFE'de petrol fiyatlarının beklendiği kadar bir etkisi olmadı enflasyona. Dolayısıyla FED bunu hani faktörize ederek faiz artışına gideceğini düşünmem, ama mutlaka ifadelerinde bu yer bulacaktır. Soru cevap oturumunda bile bunu özellikle soracaklardır diye düşünüyorum tabii ki.
1: Şimdi MCM'in raporuyla biraz orada devam etmek istiyorum. Önemli noktalar var. ABD tahvillerinde özellikle geçen haftanın konusuydu. Bu 2 yıllık tahvil kontratlarında tarihi sapma göstergeleri aşırı seviyelere ulaştığını söylüyor rapor. Bu da kısa vadeli tahvillere alıcı gelebileceğine işaret ediyor diye ufak da bir not var. Hala bu görüşte misiniz Özgür?
0: Evet, çünkü bu rapor aslında CFTC kod raporundan elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmış bir rapordu ve bu haftalık olarak değişiyor. Sonuçta yine baktığımızda piyasa aslında özellikle 2 yıllık tahvilde senin demin dediğin düşünceyi destekler şekilde, hani fiyatlamıyor demiştik ya, orayı destekler şekilde aslında kısa vadeli kağıtlarda pek fazla alıcı olmuyor future kontratlarında. Çünkü orada muhtemelen piyasa Fed'den faiz indirimine daha fazla yaklaşıldığına dair veya en azından faiz artırımından uzaklaşıldığına dair bir sinyal bekliyor. O yüzden de bu olana kadar özellikle Fed para politikasını yakından takip eden 2 yıllık tahvillerde aslında hiç alım yapmıyor. Zaten faizden de bunu görüyoruz. Ama eğer bu toplantı veya daha sonraki toplantılarda böyle bir sinyal oluşacak olursa, şu anda zaten satış tarafında aşırılığa gelmiş olan tahvil futurelarında, 2 yıllık tahvil futurelarında son derece hızlı bir alım gelebilir. Kaldı ki sıcak paranın aslında ben zaten bu seviyelerden ciddi anlamda fiziki tahvillere girdiğini değerlendiriyorum Pelin. Hani future'lar çok daha oynak ve kaldıraç kullanan enstrümanlar. O raporda bahsedilenler bunlar. Belki oraya girmekten imtina ediyorlardır, ama parayı park etmek için iyi yerlerden bir tanesi bence bu seviyelerden tahvil kompleksi. Özellikle tahvil kompleksinin vade eğrisinde ön taraf, yani kısa vadeliler ve göbek taraf denen 7-5 yıllık tahviller bence alıcı buluyordur. Uzun vadeliler için belki biraz daha zamana ihtiyaç olur Pelin.
1: Peki dolar lehine pozisyonların biraz daha öne çıkartılmasından da bahsediyor rapor, aynı zamanda CFTC'nin kod raporu. Ve burada Japonya'nın şortlarının da çözülmesi. Şimdi carry trade açısından ne ifade ediyor Özgür aslında?
0: Şimdi orada özellikle Japon yeni tarafında Pelin çok ilginç bir hikaye var. Hani şunu hep söylüyoruz. Japon yeni aslında Japonya'nın para birimi ve Japonya'nın da son derece güçlü ve konusuna hakim bir merkez bankası olmasına rağmen Japon yeninin kaderini ne yazık ki sanki Fed daha çok etkiliyormuş gibi gözüküyor. Çünkü Japon Merkez Bankası'nın bütün müdahalelerine rağmen Japon yeni hala değer kaybediyor. Çünkü piyasada yüksek Amerikan doları faizi ortamı her yeri domine etmiş vaziyette. Altınından, gümüşünden, bakırına kadar ve diğer paritelere kadar. Şimdi çok ilginç bir şekilde yalnız biz birkaç haftadır o raporda da bahsettiğimiz üzere şunu gözlemliyoruz Pelin. Her ne kadar dolar yen paritesi yukarı doğru 165'e doğru hareketlenmeye devam etse de aslında ince ince piyasa yen şortlarını, yani USD-JPY ikilisinin yukarı yönlü hareketlerini desteklemeyecek şekilde pozisyonlarını kapatmaya başlamış. Yani piyasa yavaş yavaş şunu fiyatlıyor. Bu yendeki zayıflık artık ekstrem seviyelere geldi. Ya Fed'den bir şey gelecek ya da Japon Merkez Bankası'ndan çok güçlü üst üste baskılayıcı adımlar gelecek ve Japon yeni yavaş yavaş, ilk başta hızlı olur tabii bu, tekrar güçlenmeye başlayacak diye düşünüyor olmalı piyasa ki Japon yeni satış pozisyonlarını dikkate değer bir şekilde azaltıyor ve bunu birkaç haftadır yapıyor. Buradan çıkarım hani şu olmalı. Demin dediğim gibi biraz daha Japon Merkez Bankası'ndan ziyade Fed ile ilgili görüşleri bence değişiyor. Biraz daha faiz artırımı ihtimalinin azaldığını değerlendiriyor olmalılar. Ben de bu fikirdeyim bu arada. O yüzden de ufak ufak dolardaki güçlenmenin solmaya başlayacağını düşünüyorlar. Zaten dolar endeksine de bakarsak haftalardır görüyorsun çok güçlü bir rally'den sonra haftalardır git gel piyasasında bant hareketine girmiş vaziyette. Oysa faizler hala yüksek. Yani şu anda orada biraz bekle ve gör var. Hatta şöyle söyleyebilirim, bugünkü toplantıda bir faiz artışı büyük ihtimalle gelmeyecek ve konuşma çok şahin olmazsa dolarda bir satış hareketi başlayabilir. Bu da paritelerde yukarı hareketi destekler diye düşünüyorum. Tabii ki dolar yende de aşağı yönlü yen lehine hareketleri görmemiz işlem bile değil.
1: Şimdi masanın diğer bir tarafı var ki bugün programa yine başlarken şunu dedim. Evet, FED kararı önemli mi? Diğer tarafta da yükselen fiyatlar, petrol fiyatları ama daha da önemlisi teknoloji hisselerindeki değerleme. Şimdi mesela Hynix'e bakıyorsun, dev yatırım projeksiyonu endişeleri daha da arttırdı, iyice imelendirdi. Hal böyle olunca %11'lere kadar sayı tarafında değer kaybına işaret etti. Bugün bir kez daha bana şu soruyu beraberinde getirtiyor. Acaba bu yapılan CAPEX tarafında ki mevlalar AI hikayesini mi yoksa AI maliyetini mi hesaplıyor diye bir soru soracaktım ki MTM'in analizindeki bu CFTC kod raporundaki analizi şunu diyor bana. Senden bunu açıklamanı isteyeceğim. Nasdaq'ta yeniden long pozisyonlar artarken Russell 2000'de yatırımcıların net short'ta kalmasını görüyoruz diyor. Hal böyle olunca hala yatırımcılar o zaman yapay zeka ve mega teknoloji hisselerine yönelik bir eğilimi var ifadesinde getiriyor. Doğru mu?
0: Çok doğru bir bakış açısı bu. Ve yorumun da bence çok doğru. Çünkü Pelin, aslına bakarsan önemli bir tarihi bir dünya tarihine geçecek bir teknolojik devrimin içinde bulunuyoruz ve kendi rollerimizi oynuyoruz. Yani sizler kendi işlerinizde, bizler kendi işlerimizde yapay zekayı akışımıza entegre etmiş vaziyetteyiz ve bunun sonu yok. Gün geçtikçe ben kendi adıma söyleyebilirim, aa bunu da böyle yapabiliyormuşum diyerek entegrasyonun seviyesini yukarı doğru attığımı hissediyorum ki yine söyleyebilirim kendi adıma, benim yaptığım dünyada yapılanın çok çok küçük bir kısmıdır diye düşünüyorum. Şimdi hal böyle olunca bakıyoruz, hani gerçek anlamda iş yapanlardan kaçımız acaba ücretsiz versiyonları kullanıyoruz? Dolayısıyla burada bir para akışı da var ve bizim aylık üyelikle yaptığımız ödemeler aslında bu sektörün gelirleri içerisinde çok küçük yerler ifade ediyor. Düşünün yani o şekilde. Dolayısıyla burada ticarileşmiş bir teknoloji ve büyüme, her gün, her geçen gün gelişen teknolojiyle daha fazla verimliliği artan bir değişimin içindeyiz. Bu anlamda bence teknoloji sektöründe özellikle çip, yarı iletkenler gibi bu işin amiral gemisi olan sektörlerde büyüme potansiyeli hala çok yüksek. Sonuçta şeye de bakarsak, bilançolarında açıklama yapan CEO'ların konuşmalarına bakarsak hepsi aslında siparişlerin acayip bir şekilde kapıdan dışarı taştığını söylüyorlar. Sonuçta bu şu demek oluyor, bu tür şirketler önümüzdeki bir senenin belki iki senenin malını şu anda siparişlerini almış vaziyetteler. Dolayısıyla burası büyüyecek, orası çok kesin gibi gözüküyor. Ancak konjonktürel olarak şöyle bir hikaye oldu. Bir yarı iletkenler çok fazla değerlendiği için ve çok kalabalık bir pozisyonlanma olduğu için oranın biraz tıraşlanması lazımdı. Onu yaşadık. Buna sebep olarak da işte senin dediğin gibi CAPEX harcamalarının, yatırım harcamalarının yüksekliği ve bunların verdiği endişeler söz konusu oldu ki sonuçta bugün bakarsak Nvidia'nın, Oracle'ın, CDS'lerinin gerçekten çok yükseldiğini görürüz. Yani şu anda ciddi bir aslında o tarafta risk fiyatlaması var ama ben geçici olduğunu düşünüyorum. Bir de diğer taraftan şöyle bir bana sorarsan biraz suni bir hikaye de var. Şimdi SK Hynix bilanço açıkladı. Geçen seneye göre 5 kat arttırmış gelirlerini ama işte 60 nokta küsür trilyon won gelir açıklamış. Piyasa 64 nokta küsür trilyon won bekliyormuş. O yüzden %10 satmışlar. Yani bana sorarsan benim mantığım bunu almaz. Yani geçen seneye göre %500, 5 kat büyümüş bir şirketten bahsediyorsun. Ve bu şey ufacık beklentinin, o da bir analistin, birkaç analistin yazdığı yazının üzerine oradaki sayının altında kaldı diye hisseyi %10 sattılar. Bence bunların hepsi aslında adil fiyatlama değil, biraz hıncını çıkarmak için yapılan şeyler, fiyatlamalar ve alım fırsatı olarak görülmesi gerekiyor. Tabii ki şu var, biraz sabırlı, hani öyle hemen alayım da ertesi gün %10'a satayım olmayacaktır.

0: daha stabil getirilerle ama uzun dönemde, orta vadeli, uzun bile değil, orta vadeli çok güçlü getiriler olma ihtimali bence son derece yüksek bu teknoloji sektörlerinde. O yüzden Nasdaq endeksinde pozisyonlanmalar biraz artıyor raporumuzda bahsettiğimiz gibi. Russell tarafında ise biraz faizlerle ilgili olarak çekinik kalıyor olabilir yatırımcılar. Onu sanki sonbaharda daha güçlü bir hareket görürüz Russell'da diye değerlendiriyorum.
1: Peki bugün CFTC raporu en güçlü aslında mesajı hangi varlık sınıfında veriyor? Yani hissede mi veriyor, tahvilde mi veriyor, emtiada mı veriyor yoksa dövizde mi veriyor?
0: Valla çok şaşırtıcı olacak ama CFTC raporundaki pozisyonlanmalar, büyük spekülatörlerin ve varlık yöneticilerinin pozisyonlanmaları en güçlü yukarı yönlü bullish diyeceğimiz yukarı görünümü tahıl kompleksinde veriyor Pelin. Yani bu çok şaşırtıcı. Hani şu anda dünyanın göz bebeği işte Nasdaq hisseleri, petrol, işte altın ne olacak, gümüş ne olacak, işte dolar endeksine bakıyoruz, parite ne olacak derken aslında piyasanın önceki haftalara tabii göreceli olarak bir çalışan bir rapor bu. Göreceli olarak önceki haftalara göre en fazla bullish exposure'ı yani yukarı yönlü fiyatlamayı pozisyonlandığı yer tahıl grubu. Bunun ama arkasında şöyle bir neden var. Piyasayla ilgili olanlar mutlaka duymuşlardır. Şimdi El Nino fırtınası, kasırgası geliyor Asya tarafından. Ve genel itibariyle El Nino kasırgalarının olduğu senelerde özellikle tahıl kompleksinde biz fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Çünkü bu kasırga dünyanın bir ucunda kuraklıklara neden olurken bir ucunda aşırı yağmurlara neden oluyor. Ve özellikle tarımsal emtiada tamamen bir dengesizliğe neden oluyor. Bu açıdan baktığımızda evet dünyanın çeşitli yerlerinde buğday, mısır, soya üretiliyor. Ama biz Amerikan piyasasında trade edilen kıymete baktığımızda, future kontratlarına baktığımızda historik olarak şunu görüyoruz. Zamanların çoğunda ciddi anlamda bu kıymetlerde fiyat yükselişi olmuş. Özellikle kasırganın güçlü olduğu beklenen, güçlü geçtiği senelerde diyeyim. Bu sene için ise El Nino'nun son derece güçlü olacağı bekleniyor. O yüzden de piyasa aslında bir miktar kısa dönemli pozisyonlarını bu tahıllara yaslamış gibi diyebiliriz Pelin.
1: Peki NTM'in raporunda bu da bahsediliyor aslında. El Nino yıllarında ortalama yıllık getiriye baktığımız zaman burada mesela %13,6 seviyesindeyken El Nino olmayan yıllarda ortalama getiri oranı da 1,7 seviyesine geliyor. Bu da önemli aslında değil mi? Yani buğday fiyatları için bunu öne çıkartıyor bu analizde. O zaman tamamen tahvil emtia ya da işte tarımsal emtialardan bahsediyoruz bu yıl. Belki de sürpriz yaratan bu süreç olacak diyoruz. Son olarak senden bir de altın yorumu almak isterim.
0: Evet, altın tarafında Pelin ana driver çok hızlı değişiyor. Bazen risk göstergesi oluyor, bazen faiz oluyor, bazen dolar oluyor, likidite olabiliyor. Şu anlarda ise hani son zamanlarda biraz daha makro dinamiklere dönerek altının ben faizi takip ettiğini düşünmeye başlıyorum. Ve faiz yüksek olduğu için tabii ki doların da dolar endeksinin de güçlü olmasıyla birlikte emtia tarafı genel itibariyle zayıf kalıyor. Ve fiyat performansı günlük bazda baktığımızda çok belirgin bir şekilde İran Savaşı ile ilgili çalışıyor. Yani bir sabah bir uyanıyoruz, aman bombalamışlar, petrol yükselmiş, bir bakıyoruz altın düşmüş, işte endeksler falan düşmüş. Birlikte hareket ediyorlar ama şunu söyleyebilirim. Burada birazcık daha detaycı olmak lazım Pelin. Yine KOT raporuna ithafen söyleyeyim. Orada hem büyük spekülatörler hem de hedge fonlar ayrı ayrı takip edebiliyoruz. Yavaş yavaş yaklaşık Mayıs'ın sonlarından beri yani Haziran-Temmuz 2 aydır long pozisyonlarını artırıyorlar ya da var olan shortlarını kapatıyorlar. Bu da nette altındaki long pozisyonu, alış pozisyonlarının artmaya başladığını gösteriyor. Yani bunu şöyle düşünelim. Bir buz görüyoruz. Buz, nehir buz tutmuş. Üzeri sakin ama aşağıda su akmaya başlamış. Benim yorumum burada yavaş yavaş altın tarafında pozisyonlanma başlıyor. Çünkü bir ihtimal özellikle son çeyrekte faiz tarafı şu anki görünümünden çok daha farklı olacak ve biraz daha faiz indirimine yakın bir Fed'den bahsediyor olacağımızı değerlendiriyorum.

0: Muhtemelen piyasa da böyle düşündüğü için altın tarafında pozisyonlarını oluşturmaya başlamış gibi gözüküyor.
1: Peki güzel, yani altında bir pozisyon birikimi var ancak bu agresif değil tamamen aslında yatırımcıların FED kararını da izlediğinin bir göstergesi diyorsun. Çok teşekkür ediyorum Özgür aktardıkların için, detaylar için. Hazırladığın raporlarda oldukça etkili oluyor. Efendim evet, Fitch'ten yapılan bir açıklama var. Türk bankalarının varlık kalitesindeki bozulma sürüyor diyor. Son dakikaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ancak yatırım kulübünü noktalıyorum. Birazdan da öyle. Altyazı

0: Tera Yatırım Yatırım Kulübü'nü sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Reklam.
9: Paketiniz var.
10: Ha, nereden?
9: Gelecekten.
10: İçinde ne var?
9: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: veya çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik çoğalusuyla devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Mehmet, bir tarafta gelişen ülkelerin kurlarında daha sakin bir seyir yaşanırken diğer tarafta borsalar aynı sinyali vermiyor. Sermaye tarafındaki akışlar orada özellikle borsalara doğru akışlar biraz daha oynaklığı, giriş çıkışları oynaklığı arttırıyor gibi duruyor.
2: Aynen öyle. Ben de bu arada sen bunları yapacaksın. Ben de jeopolitik risklerden bahsedeceğim ama normal son zamanda bahsettiğimiz Orta Doğu gerilimi değil, Karadeniz'deki gerilim ve bunun buğday fiyatları üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim.
1: Şahane. Az önce buğday fiyatları ile ilgili evet. De aslında CFTC'nin KOT raporunu Özgür Etipoğlu ile birlikte biraz değerlendirmiştik. Orayı derinlemesine grafik üzerinde görmek tabii. De iyi olacak. Hemen başlayalım tabii. Efendim o halde grafik düellosu başlasın diyoruz. Şimdi öncelikli olarak... Bir önceki grafiği alırsam, kur tarafını alırsam pardon orayla başlamak istiyorum. Şimdi yönetmemden rica ettim. Evet, gelişen ülkelerde kur oynaklığı Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye gelmiş bulunmakta. JP Morgan gelişen ülkeler bir aylık kur oynaklığı endeksini gösteriyor efendim burada. Şimdi Mart ayında bir sert yükseliş var. Buradaki normalde yılbaşından bu yana bakacak olursak Mart'a gelene kadar sakin bir seyirdi. Ardından savaşın başlangıcı ile birlikte özellikle gelişen ülke kur oynaklıklarında sert bir yükseliş söz konusu oldu. Fed beklentileri nedeniyle özellikle gelişen ülke para birimlerinde sert hareketler görülmüştü. Ancak sonrasında piyasanın bir miktar daha denge çabası ve oynaklığın kademeli olarak düşüşü bugünkü gelinen seviyede ise Temmuz sonunda Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye gelmesi kur tarafındaki hareketlerin daha sağlıklı, kime göre? Borsalara göre daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani dolar karşısında gelişen ülke para birimlerine bakacak olursak daha istikrarlı hareket ediyor ifadesini kullanabiliriz. Yatırımcıların döviz tarafındaki panik algısının azalmış durumda olduğunu, yani savaşın ilk başladığı durumdaki görece daha azalmış durumda olduğunu bize gösteriyor. Carry trade işlemleri için daha elverişli bir ortamı sağladığını söyleyebiliriz kur oynaklığı. Peki borsa için aynı şeyi söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Borsa için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Gelişen ülke borsalarına bakacak olursak oynaklık pandemiden bu yana en yüksek seviyeye çıkmış bulunmakta ki özellikle MSCI gelişen ülke piyasaları 180 günlük oynaklığa bakacak olursak burada 2023 ve 2024 boyunca oldukça düşük seviyelerde seyrederken ardından 2026 yılında hızlı bir şekilde yükseldiğini bize gösterdi aslında. Bu da pandemi dönemine götürdü. Covid döneminden bu yana en yüksek seviyeyi test ettiğini gösterdi. Peki nereden kaynaklandı bu? Şöyle maddelendirebiliriz. Bunun birkaç nedeni olabilir efendim. Yapay zekanın aslında yapay zeka hisselerindeki sert hareketler, sert dalgalanmalar. Çin'in yine çip teknolojisindeki ilerlemesi bunlardan bir sebep olabilir. ABD'nin ticaret politikaları ve sürekli gündeme gelen gümrük vergileri ortaya çıkabilir ve şirket karlılıklarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler bir miktar daha öne çıkabilir. Yani döviz kurları ve carry trade avantajının neden borsalara yansımadığını bu oynaklık bize test ettiriyor ve gösteriyor.
2: Evet, Türkiye borsası da son dönemde oldukça oynak. Yani dünyayla en azından bu konuda korele gidiyor. Şimdi son dönemde hep bahsediyoruz işte Körfez'de, Hürmüz Körfezi'nde, İran Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı'nda vurulan petrol gemilerinden bahsediyoruz ama bu haberlerin gölgesine kalan bir başka gelişme de aslında Karadeniz'de vurulan buğday gemileri, kuru yük gemileri. Son dönemde her iki ülkede yani bu bölgede savaşan Rusya ve Ukrayna sivil gemilere olan saldırılarını arttırdı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir Türk sahili gemi de vuruldu. İçinde ne yazık ki 10 insan, 10 kişi hayatını kaybetti ve o gemi de battı. Ve bu saldırılar açıkçası piyasalarda da kendilerini hissettirmeye başladı. Çünkü Rusya ve Ukrayna'ya baktığımızda buğday tarafında dünyanın en önemli ülkeleri arasında ikisi. Ekranda grafiği var. Dünya ihracatındaki miktarlar, farklı ülkelerin miktarları. Rusya tek başına 40 milyon, 50 milyon tona kadar bir ihracat yapıyor ki açık ara dünyanın lideri. İkinci sırada gördüğümüz aslında Avrupa Birliği bir grup ülke. Yani tek başına bir ülkede içinde Polonya'da var, diğer ülkeler de var. Bütün Avrupa Birliği Rusya kadar ihracat yapamıyor. Kanada geliyor, Avustralya geliyor. Ukrayna'da 6. sırada. Bu ikisinin toplamına baktığımızda Rusya'nın payı dünya buğday ihracatındaki payı %21 düzeyinde. Ukrayna'ya baktığımızda %26. İkisini toplayınca %24. Şimdi bu iki ülke bu ürünlerini ihraç ederken en çok kullandıkları rotta da Karadeniz ve Boğazlar. Burada da çok ciddi şekilde gemi trafiği var. Türk şirketli gemiler de burada çok ciddi taşıma yapıyorlar ama son dönemde artan saldırılar bu taşımacılık konusunda soru işaretlerini yarattı. Çünkü son saldırılar aslında gemilerin insan yaşayan bölümlerine yapılmaya başlandı ve bu da aslında birçok şirketin oraya gemi göndermesine, çekinmesine yol açabilir. Bunun sonucu olarak da Rusya'nın bu sezondaki buğday ihracatının daha önceki tahminlerden %4 aşağıda olması bekleniyor ki Rusya'nın bu kadar büyük bir üretici olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Peki bunun sonucu ne? Bunun sonucu fiyatların yükselmesi. İkinci grafiğimizde buğday fiyatlarındaki yükselişi gösteriyoruz. Son bir ayda yani Haziran sonundan bu yana fiyatlar yaklaşık olarak %18 artmış durumda. Yılbaşından bu yana baktığımızda ise fiyatlardaki artış %23 düzeyinde. Ki az önce aslında Pelin de bahsetti, CFTC'de buğday long pozisyonlarına baktığımızda orada da çok ciddi bir şekilde son haftalarda yukarı yönlü bir ivme görüyoruz. Bu da dünyadaki buğday fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olabilir. Bu Türkiye açısından ne anlama geliyor diye onu hızlıca bir bahsedersek, Türkiye dünyanın en büyük buğday ithalatçılarından biri. Bu yanlış anlaşılmasın, iç piyasa için ithal edilmiyor. Yani dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ediliyor ama bu fiyatların artması Türkiye'deki üreticilerin de buğday un üreticilerinin, makarna üreticilerinin, bisküvi üreticilerinin buğday ithalatını daha yüksek fiyattan yapmalarına sebep olacak. Burada bir olumlu haber ise Türkiye'de bu sene tahıl tarafında rekor üretim bekleniyor. Bu sene TÜİK'in açıkladığı verilere göre buğday üretimi geçen yıla göre yaklaşık %12'nin artması ve 40 milyon ton üzerine çıkması bekleniyor. En azından yurt dışından alınamayacak ya da daha yüksek alınacak buğdaylar yurt dışından belki ikame edilebilir.
1: Bir de bunun etkisi CFTC kod raporunda mesela El Niño'dan bahsediyor. Orada mesela El Niño yıllarında ortalama yıllık getiri %13,6 seviyesinde gerçekleşiyor. El Niño olmayan yıllarda ise getiri oranı 1,7. Dolayısıyla yatırımcılar bu tarafa doğru da biraz yığılma pozisyonuna doğru geçmiş bulunmakta, değil mi?
2: Evet.
1: Efendim evet, grafik düellosunu da aktarmış olduk. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programından herkese merhaba diyelim değerli izleyenler. Evet, haftanın 3. işlem gününde bu hafta gözler merkez bankalarında olacak demiştik. Ve bugün majör merkez bankalarından Amerikan Merkez Bankası Fed'in akşam saatinde faiz kararını karşılayacağız. Ve hemen ardındansa Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmalarını takip edeceğiz diyelim. Yarın ise İngiltere Merkez Bankası, Cuma günü Japonya Merkez Bankası'ndan faiz kararları birer birer gelecekler. Fakat gözler bugünkü FED kararında olacak. Merkez Bankası'nın politika faizine bir değişime gitmemesi öngörülüyor diyelim ve bugünün başlıklarına bakalım dilerseniz beraber. Evet, haftanın 3. işlem gününe bakıldığında içeride ve dışarıda yoğun bir gündemle karşı karşıya kaldık. İlk başlığımıza baktığımızda Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı BP Energy Company of Kirk Limited'ın %15 hissesini satın aldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmayı tarihi bir adım olarak nitelendirdi ve Bakan Bayraktar, Türkiye Petrollerini günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi oldu olarak bu anlaşmayı da açıklamış bulunmakta. Bayraktar'ın refakatçi olduğu törende imzaları TKO Genel Müdürü Cem Erdem'le BP Upstream'in iş geliştirme sorumlu başkan yardımcısı Andrew McKenzie açıkladı ve attı diyelim. Ardından ikinci başlığımıza geçelim. Azimut Portföy tarafından geliyor. Azimut Holding Yapı Kredi Portföyü satın alıyor başlığı bu sabah saatlerinde bizi karşıladı. Azimut Holding Yapı Kredi Portföyü satın almak için sözleşme imzaladı. Toplam satış bedeli uyarlama ve düzeltmelere tabi olarak 16,4 milyar lira olarak açıklandı. Detaylara bakıldığında bu işlemde anlaşmada Yapı Kredi, Yapı Kredi Portföyü'nün %12,65 ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerlerin %87,32'sinin diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Grup bünyesinde AZ International Holdings'e devrine dair sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu sözleşme sonrasında ise taraflardan da açıklamalar geldi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün bu anlaşmanın stratejik büyüme yolculuklarına önemli bir dönüm noktası temsil ettiğini açıkladı ve ardındansa Azimut Holdings CEO'su Giorgio Meda ise bu ittifak pazar lideri bir bankayla kurduğumuz ikinci büyük stratejik ortaklık niteliğinde olacaktır dedi. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Yapay zeka tarafından geliyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den de Çinli yapay zekalara bir destek geldi ve CEO diyor ki Çin'in yapay zeka modelleri yasaklanmamalı. Çünkü yasaklarla değil yapay zekanın inovasyonla gelişmesi gerektiğinin altını çiziyor bu uyarısında ve son olarak da mesajında diyor ki düzenleyici kurumların sektör tarafından etkisi altına alınmaması gerekiyor ve bu da bir risk doğurabilir sektör nezdinde açıklamasını yapıyor.

Haftanın ilk üçüncü işlem gününde içeride ve dışarıda anlaşmalar duyulurken bir de içeri taraftaki şu an Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki fiyatlamalara göz gezdirmekte fayda var diyelim. Sabah saatleri açılışında 14.000 puanında altında sarkan ve açılış gerçekleştiren bir endeks fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. Şu anda bu geri çekilmenin biraz daha fazlalaştığı ve derinleştiği bir fiyatlama görüyoruz. 13.572 puandan fiyatlarını %0,84'e varan bir geri çekilme Borsa İstanbul tarafında var. Bugün Gong Borsa İstanbul'da Albayrak hazır beton için çaldı ve şirket taban fiyatlamayla açılış gerçekleştirdi. Bakıldığında Biven Enerji ve Quick Sigorta ise bugünlerde talep toplamaya devam ediyor. Yarın ise Borsa İstanbul'da Gong Mesven Enerji için çalacak diyelim ve alt sektörlere göz gezelim. Şimdi bankacılık tarafında biraz durmak lazım çünkü Fitch tarafından son dakikalarımızda bakıldığında saatler öncesinde bir rapor geldi ve Türk bankalarının varlık kalitesinde bir bozulma olduğunun altını çizdi. Bu haber sonrası bankacılıkta %1,32'lik bir geri çekilme olduğunu gördük. Sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında %1,27'lere varan bir geri çekilmenin de endekste konuşulduğu ve fiyatlandığını görüyoruz. Dün aslında TAV Havalimanları ve Vakvak tarafından bilançolar geldi. İki şirkete beklenti üzeri net kar sundu ve bu tarafta TAV tarafı ise aslında 3,5 milyar liralık bir net kar açıkladı. Akbank tarafı ise 15,2 milyar liralık bir net karla finansallarını tamamladı. Bugün içeride bir veri bulunmazken önümüzdeki hafta açıklanacak pazartesi günkü enflasyon rakamlarında gözler olacak. Ve bu sabah saatleri Bloomberg HT enflasyon anketi de çıkarıldı. Ankete bakıldığında aylık bazda genel ekonomik beklentilerde enflasyonun Temmuz'da %1,87, yıllık bazda ise %31,86 artması bekleniyor diyelim ve buradan küresel para piyasalarına göz gezdirelim. Şimdi bakıldığında dolar TL, euro TL tarafının güne yatay işlem hacmiyle devam ediyor. Euro dolar çaprazında bir yatay seyir var. Biri 13.97 seviyesinden işlem görmesini sürdürüyor. Ki petrol fiyatlarının geri çekilmeyle euroya bir miktar destek gelse bile dolar talebi baskın olarak devam ediyor. Sterlin dolar tarafında ise sterlin dolara karşısında FED beklentileri ve İngiltere ekonomisindeki endişeler sebebiyle 3 haftanın en düşük seviyesinde fiyatlanması sürdürüyor diyelim. Dolar endeksi hala 101 seviyesinde yatay bandında fiyatlanma hareketini koruyor. Avrupa tarafına bakıldığında güçlü bilançolar geliyor. Deutsche Bank tarafından bilançoyu karşıladık ve ikinci çeyrekte Almanya'nın yani Avrupa'nın en büyük bankası %16 artarak 2,6 milyar euroya yükselen bir kar açıkladı. 500 milyon euro tutarında ise yine bir hisse geri alım programı duyurduğunun da bu finansalda altını çizdi. Bu sabah saatlerinde Londra ve İtalya tarafı yatay pozitif ayrışma gösterirken Paris ve Frankfurt DAX tarafında yatay negatif bir ayrışmanın da olduğunu gördük. Yarın BMW, Renault, Stellantis, Shell ve BBVA tarafından da Avrupa tarafında bilançoların geleceğini duyuralım sizlere diyelim ve ABD vadelilere göz gezdirelim. Şimdi dün bakıldığında bilançolar gelmeye devam etti. Aslında bugün Meta ve Microsoft tarafından bilançoları alacağız ABD kapanışından sonra. Ve bu tarafta ise aslında öncesinde gözler Amerika tarafında FED faiz kararında olacak. Faizin 3,75 aralığında sabit bırakılması beklentiler dahilinde fiyatlamalara yansımış bulunmakta. Fakat genel kanıya bakıldığında ekonomistler Eylül'de bir faiz artışı FED tarafından beklerken Kevin Warsh'un yapacağı konuşmada önem arz edecek diyelim ve vadelilere bakıldığında karışık bir seyrinde hakim olduğunu izliyoruz. Dow Jones ve S&P 500 tarafı pozitif ayrışırken Nasdaq tarafında yatay negatif bir işlem hacminin de geçtiğini izliyoruz diyelim ve buradan emtia tarafına göz gezelim. Emtialara bakıldığında petrolde yukarı yönlü bir seyir var. Amerikan tipi petrol 82 dolar seviyesinde işlem görürken Brent'te 80 dolar seviyelerini görüyoruz. Ons altında yine 4000 dolar bandında bir fiyatlanma hareketi var iken ons gümüş 50 dolar seviyesinde işlem hacmini koruyor diyelim. Bitcoin'de ise sabah saatinden bu yana aslında yukarı yönlü de bir seyrin olduğunu, %1'e yakın biraz altında bir priminde fiyatlandığını izliyoruz diyelim. Evet, fiyatlamalar bu yöndeydi. Fokus'ta şimdi kısa bir ara diyoruz.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere tarihi bir anlaşmayı anlatmak üzere eşlik ediyor diyelim. Ve kendisi Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar. Murat Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Şimdi bu sabah saati çok aslında piyasalarda ilgi çeken bir anlaşma haberiyle uyandık. Ve kapı açıklama yapıldığında Azimut Holding Yapı Kredi Portföyü satın alıyor açıklaması yapıldı. Ve sözleşme tutarına bakıldığında toplam satış bedeli uyarlama ve düzeltmelere tabi olarak 16,4 milyar lira olarak açıklandı. Peki bu satın almanın arkasında motivasyon ne yatıyor ve bu saatten sonra nasıl bir büyüme hikayesi Türkiye cephesinde holding ve portföy öngörüyor sizce?
1: Öncelikle biz Türkiye'nin ekonomik potansiyelini

0: gördüğümüz yerlerden, coğrafyalardan bir tanesi. 15 senedir biz Türkiye'deyiz azimut olarak. Yani tecrübemiz de oldu, birikimimiz de oldu, piyasayı da biliyoruz. Portföy yönetim faaliyetinin nasıl yapılabileceğini biliyoruz. Belirli dönemlerde Türkiye'nin hızlı büyüyen portföy yönetim şirketi ödüllerini aldık. Bu anlamda piyasadan da teveccüh gördük, yatırımcılarımızdan da sağ olsunlar. Bizi cesaretlendiren en önemli şey yatırımcıların bugüne kadar Azimut Porto'ya göstermiş oldukları teveccüh. Bu cesaretle biz de sektörün de geleceğine çok inanıyoruz Türkiye'de. Daha fazla yabancı yatırımcı, uluslararası yatırımcının da burada oyuncu olarak bulunması gerektiğini inanıyoruz. Türk portföy yönetim sektörünün hak ettiği yerde olmadığını, daha iyi yerlere gidebileceğini düşünüyoruz. O sebeple biz çok uzun yıllardır, şimdi artık resmileştiği için gerçekten çok uzun yıllardır Yapı Kredi ile ilgileniyorduk, Yapı Kredi portföyle. İlk temasımız, yanlış hatırlamıyorsam, 2018 yılıydı. Şimdi şartlar oluştu. Biz bu birlikteliğin çok doğru bir yere evrileceğini düşünüyoruz. Hep ben şöyle tanımlıyorum. Azimut ve Yapı Kredi birlikte 1 artı 1'i 3 yapacak. Yapı Kredi çok değerli bir marka her şeyden önce. Yani Türkiye'nin medar iftiharı bir banka. Çok kıymetli bir holdingin iştiraki. Çok değerli insan kaynakları var, yöneticileri var. Bunların hepsi bizi cesaretlendiren, umutlandıran gerekçeler oldu. Güzel bir anlaşma, güzel bir birliktelik metninde mutabık kalındı. İnşallah hayırlı olur. Her şeyden önce ülkemize, sonra hem Azimut gruba, hem Yapı Kredi grubuna, Koç grubuna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hem Azimut Holding halka açık, hem Yapı Kredi halka açık. Her ikimizin de yatırımcılarımıza değer yaratmak gibi bir sorumluluğumuz var. Umuyorum o sorumluluğu yerine getireceğiz. Ama biz çok gerçekten mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Son zamanda biraz hızlandı. Birazcık uykusuz kaldık, birazcık yorgun kaldık ama çok şükür Allah'a doğru bir yere bağlandı.
1: Yani 8 yıllık bir çalışmanın emeği alındı galiba bugün.
0: 8 yıl önce ilk görüşmeler ama yani böyle bağlayıcı olmayan görüşmeler başladı. Biz hep istedik. Yani hep bir gözümüzle Yapı Kredi istiyorduk. Bizim için bir hayaldi Yapı Kredi ile bir arada olmak Türkiye'de. Bugün şartlar oluştu. Bugün o işin fizibilitesi anlam kazandı. Biz kendimizi doğru ifade edebildik. Yapı Kredi tarafı da kendisini çok doğru ifade etti. Birlikte karar verdik zaten 1 artı 1'in 3 yapacağını. Oradan hareket ettik.
1: Peki bu anlaşma tutarının ne kadarı şirketin değerlemesinden ve ne kadarı bankayla yapılan 15 yıllık dağıtım sözleşmesinden gelecek sizce?
0: Orada hem bizim Yapı Kredi Türkiye'de halka açık olduğu için Yapı Kredi'nin yaptığı kapı açıklaması var. Bugün sabah saat 7 gibi, 7.30 evet. gibi resmi açıklamalar gönderildi. Hem de Azimut Holding olarak biz Milano Borsası'na koteyiz. Şirket hisselerinin %78'i halka açık. Biz de aynı benzer bir açıklamayı kendi yatırımcılarımızı ilgilendiren bölümlerle yaptık. Oralarda zaten resmi açıklamalarda detaylar var. Biz bunu bir rakamsal bir olgu olarak değerlendirmiyoruz. Biz çok uzun vadeli, umuyorum ki 15 yılda da sınırlı kalmayacak, tekrar tekrar yenilemeye isteğimiz olacak her iki tarafın. Çok uzun vadeli bir birliktelik olarak görüyoruz. Stratejik bir işbirliği, stratejik bir ortaklık olarak görüyoruz. Rakamlar çok bunun teferruatı bence.
1: Şimdi tabii bu stratejik işbirliğinin biraz daha detaylarını konuşmak lazım sizinle. Bu satın alma sonrasında Azimut Portföy yönettiği toplam aslında varlık büyüklüğü, pazar payı ve buradaki müşteri sayısı ne kadarlık bir seviyeye ulaşacaktır? Bir hedef konuldu mu bu anlaşmadan sonra ve Türkiye konumunuzda nasıl bir yukarı yönlü destek bekliyorsunuz?
0: Şimdi biz anlaştık ama tabii bu anlaşmalar düzenleyici otoritelerin onayına bağlı. Sermaye Piyasası Kurulu gibi, Rekabet Kurulu gibi kurumlarımızın, otoritelerimizin onaylarını arz edeceğiz biz. Resmileşmesi, yani kapanış ancak o onayların akabinde gerçekleşecek. Bugün son açıklanan rakamlara, SPK'nın web sayfasında her ay sonunda portföy yönetim şirketlerinin büyüklükleri, yönetmekte olduğu varlık büyüklükleri açıklanıyor. Oraya baktığınızda, salt Haziran sonu itibariyle baktığınızda toplarsak, değişmediyse piyasadaki rakamlarda çok fazla, biz Türkiye'nin en büyük özel portföy yönetim şirketi oluyoruz. Yani Türkiye'nin ikinci büyüğü ama özel olanlarda en büyüğü oluyoruz.

0: İnşallah yani hem o konumuzu devam ettiririz hem de inşallah bir gün hayal bu ya en büyüğü oluruz her şey dahil. Hı hı. Kamu özel dahil o yolda ilerleriz. Şunları söylerken gerçekten çok içten söylüyorum ben. Çok uzun yıllardır Türk borç yönetim sektöründe, sermaye piyasalarında daha genel anlamda ben yöneticilik yapıyorum, sorumluluk alıyorum. Türk borç yönetim sektörünün daha çok çok yolu var. Bizler gibi kurumsal uluslararası firmaların, Yapı Kredi gibi kurumsal derin özgeçmişi olan, reputasyonu olan kurumların portföy yönetim sektörüne, sermaye piyasalarına çok şey katacağına inanıyorum. Zaman zaman biliyorsunuz sermaye piyasalarında bazı konular eleştirilebiliyor. O eleştirilen konuların da böyle daha minor kalması için bu tarz kurumların gerçekten sermaye piyasasının piyasası tecrübelerini sektöre aktarmaları iyi olacaktır. Biz 35 yıllık bir grubuz Azimut Holding olarak. Söylediğim gibi 20'den fazla ülkede varız. Çokça tecrübemiz var. O tecrübeleri, uluslararası tecrübemizi biz yerli tarafla, yani lokal taraftaki know-how'la birleştirmeyi hep hedefliyoruz. Çok iyi insan kaynağımız var. Yapı Kredi'de çok iyi insan kaynağı var. Hem bankada hem Yapı Kredi portföyde. Bir an önce heyecanla bir araya gelmeyi bekliyoruz. Onayları o yüzden çok istiyoruz. İnşallah bakalım.
1: Peki şimdi bakıldığında ya satın alınan kurumun müşterileri nasıl bir değişimle karşı karşıya kalacak? Bir de o tarafı konuşmak lazım. Yani ürün gamı, portföy yönetim tarafındaki beklentiler ve ücret farklılıkları nasıl bir ayrışma yaşayacak bu satın almadan sonra?
0: Henüz onlar tabii kapanışa doğru, yani kapanış gelmesi, bu şimdi ilk sözleşmeler imzalandı. Bunun şimdi bir de kapanışı var, onaylar var. O kadar detay kısmını henüz konuşamadık. Konuşma imkanımız olmadı. Ama daha iyi bir platformla, daha güçlü bir platformla karşılaşacaklarını yatırımcıların, müşterilerimizin, hem Azimut portföyü müşterilerinin, hem Yapı Kredi tarafının müşterilerinin çok daha iyi bir, çok daha kudretli, donanımlı, birikimli bir ekiple, daha büyük bir ekiple ekipten servis alacaklarını şimdiden söyleyebilirim. O sebeple yani bundan sonrası umuyorum ki hep daha güzel olacak.
1: Peki şimdi tabii bu detaylar çok konuşulmadı diyorsunuz. Uluslararası fon yönetim tarafındaki bu algoritmalar ve ürün gamları Türkiye'ye yavaş yavaş gelecek mi? En azından böyle bir toplantı veya bir gündem konuşuldu mu bu satın alma süreçlerinde? Çünkü yeni fon alternatif yatırım derken uluslararası düzeyde yeni ürün gamları yavaş yavaş gelebilir mi? Öyle bir beklenti var mı?
0: Mutlaka, yani şimdi değişime karşı durmak çok zor. Biz zaten kendi tarafımızda, yani kendi holdingimizle, Azimut Holding ve Azimut'un diğer ülkelerdeki iştirakleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Oralarda neler yapılıyor, biz burada ne yapıyoruz? Hı hı. Varsa bizde yeni bir ürün, yeni bir düşünce veya yeni bir uygulama varsa biz diğer ülkelerle paylaşıyoruz. Aynı şekilde onlar da bizimle. Dolayısıyla o teknolojik gelişime, değişime direnmenin hiçbir anlamı yok. Aksine daha fazla entegre etmek gerekiyor. Yapı Kredi Bankası da mesela dijitalde çok çok iyi bir banka. Yani Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi, her anlamda iyi ama dijitalde de ekstra iyi bir banka. Bunların hepsini karşılıklı orasıyla da konuşarak nasıl entegre ederiz portföy yönetimi faaliyetlerine bakacağız. Zaman geldiğinde konuşacağız. Ama asıl önemli olan bundan sonrasının bizim farklılık şu olabilir. Biz bütün dünyada sadece portföy yönetimi yapıyoruz. Başka bir işimiz yok. Tamamen odaklanmayla alakalı. Dünyaya da baktığınız zaman dünyanın en büyük portföy yönetim şirketlerinin çok büyük bir kısmı bağımsız portföy yönetim şirketleridir. Yani tek kişi bu olanlardır. Biz burada portföy yönetimi tarafını bu tarafa alıp, yani Azimut tarafını alıp, dağıtım ağı kısmında Yapı Kredi Bankası'nı kullanarak, çoklukla kullanarak, onlardan faydalanarak, onların desteğini alarak ulaştırabileceğimiz en geniş müşteri yelpazesine ürünlerimizi uluslararası tecrübeyle, lokal know-how'la ne katabiliyorsak, teknolojiyle vesaire, onların müşterilere katma değer yaratan ürünler haline gelmesini hedefliyoruz. İnşallah.
1: Şimdi yabancı bir grubun Türkiye'de böyle bir yatırım ölçeklenmesi yapması da aslında birçok sektörü de heyecanlandırmış olabilir Murat Bey bakıldığında. Peki konsolidasyon tarafında bir hızlanma emaresi belki bu adımdan sonra görebiliriz yurt içi piyasalarda bu dönemde. Peki

0: satın almadan sonra önümüzdeki dönemde bu sene içerisinde veya bir sonraki sene içerisinde yeni satın alma, bir ortaklık beklentisi şu an masada, gündemde var mı daha sıcak konular?
1: Biz halka açık bir şirketiz. İtalyan borsasına koteyiz. Dolayısıyla bazı şeyler olgunlaşmadan konuşmak çok kolay değil. Ama biz büyümek istiyoruz. Türkiye'ye dair iştahımız her geçen gün artıyor. Biz Türk ekonomisine, Türk sermaye piyasalarına, Türk finans sistemine, ekonomi yönetimine %200 güveniyoruz. Dolayısıyla büyümek istiyoruz. Büyümenin yolu bazen organik, bazen inorganik. Biz organik olarak da Türkiye'nin en hızlı büyüyen portföy yönetim şirketi olduk ilerli periyotlarda. Dolayısıyla fırsatlar var mıdır, yok mudur, şu anda ona dair bir şey söylemem çok zor. Ama biz Yapı Kredi ile bir araya geldikten sonra aslında istediğimiz olgunluğa ulaşacağız. İstediğimiz partneri, stratejik ortağı bulduğumuzu düşünüyoruz. O şekilde ilerlemek bize çok katma değer yaratacaktır. Birlikte çok büyüyeceğimize inanıyoruz. Yani şu anki rakamlardan ziyade gelecekte olabilecek rakamların çok bambaşka olabileceğini düşünüyoruz, hesaplıyoruz.
0: Yabancı bir grubun Türkiye'de bu denli bir ölçekte yatırım yapmasını biraz daha detaylandırmak lazım sizinle beraber. Şimdi burada Türkiye sermaye piyasalarına ve makro görünüme dair nasıl fırsatlar vardı ve hangi fırsatlardan dolayı böyle bir yatırımla, bir satın almayla gerçekleştirildi ve şu an bu konuyu konuşuyoruz.
1: Aslında iki bilgi daha vereyim. Bizim Azimut Holding olarak dünyada çokça satın alma yaptık. Çok ülkede. Bizim tarihimizdeki en büyük satın almadır bu. Rakamsal boyutu olarak söylüyorum. Bildiğim kadarıyla da Türk sermaye piyasaları tarihinin de en büyük satın almasıdır, en büyük işlemidir. Yani ben buna satın alma demekten de imtina etmek istiyorum. Stratejik ortaklığıdır. Biz Yapı Kredi'yi bizim çok uzun vadeli bir stratejik ortağımız olarak görüyoruz. Öyle konumlanmak istiyoruz. Onların da bizi öyle tanımlamalarını bekliyoruz. Bu bir stratejik ortaklık ama büyük ölçekli bir, yani hem Türk sermaye piyasalarının en büyüğü hem bizim Azimut olarak 35 yıllık tarihimizin en büyük stratejik ortaklığı. Böyle baktığınızda neyi fırsat olarak görüyoruz? Biz Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Biraz geciktik o konuda. Biraz zaman aldı, biraz yordu. Onun da farkındayız. Ama hep yüksek faiz, kolay para, işte para piyasası fonu veya Türk lirası mevduat sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Yatırımcılarımız bir yerden sonra getiri arayışına girecekler. Onun için de profesyonel bir portföy yönetim servisine ihtiyaç duyacaklar. Biz bütün tecrübemizle, sadece Türkiye değil, 5 kıtada olan bütün tecrübemizle yatırımcıların emrinde olacağız. Bu servisi onlara sağlıklı biçimde sunmaya gayret edeceğiz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Dersimizi çalıştık. Uzun zamandır hedeflediğimiz bir işlemdi bu. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, hazırlanarak geldiğimiz bir işlemdi. Sabah ofiste arkadaşlarla genel toplantı, onlar da yeni öğrendiler. Birçok herkes gibi. Hakikaten çok kapalı devre gitti bu iş. Onlara da şunu söyledim. Buradan da bunu tekrar etmemde hiçbir sakınca yok, hiçbir beis yok. Biz daha yeni başlıyoruz dedim. Yani bu işlem bizi bir şekilde tamam oldu demek yerine tam tersi, şimdi artık gerçekten yeni başlıyoruz. Daha güzel işler yapacağız. Çok iştahlıyız. Çok heyecanlıyız. Gerçekten hani düşündükçe bizim için rüya gibi bir işlem. Ama Allah'a çok şükür bu noktaya geldik.
0: Peki daha yeni başlıyoruz demiştiniz. Peki bu saatten sonra nasıl bir adımla geleceksiniz? Yani bu sene içerisinde yeni başlıyoruz derken hangi adımları büyütmeyi planlıyorsunuz?
1: Öncelikle portföy yönetimi tarafının, hem Yapı Kredi portföy hem Azimut portföy entegrasyon süreci tamamlanacak. İzinlerim takip. Birbiriyle entegrasyon süreci tamamlanacak. Sonrasında aynı dönemde hızlı bir biçimde bankayla, Yapı Kredi Bankası ile entegre olmamız lazım. Yani Yapı Kredi Bankası'nın dağıtım ağlarına bizim ürünlerimizi anlatabilmemiz, onlardan kabul görmemiz, onların güvenini kazanmamız gerekiyor. Dolayısıyla yoğun bir dönem olacak. Konsantre bir dönem olacak bizim açımızdan. Ama potansiyeli düşündüğümüz zaman iki kurumun, hem Yapı Kredi Bankası tarafının hem Azimut Holding tarafının kurumsal geçmişlerine baktığınızda, özellikle Koç grubuna baktığınızda, Yapı Kredi'nin hakim ortağı Koç grubuna baktığınızda çokça ortaklık tecrübesi var. Bizim de bütün dünyada öyledir. çok ülkede hep ortaklık, yani tek başımıza yaptığımız çok enderdir. Ortaklıklarla başlar. Sonra biz hakim hissedar oluruz. Genellikle böyle başlar. En sonunda çoğunlukla biz %100 hissedarlığa ulaşırız ama o ortaklıklar sayesindedir. İşini doğru yapan, reputasyonu, güvenilirliği yüksek iki kurumdan bahsediyoruz. O yüzden yayının başında dediğim gibi biz Azimut Holding ve Yapı Kredi Bankası birlikteliğinde 1+1'in 3 edeceğine yürekten inanıyoruz. Yani bunu bir söyleme olarak söylemiyorum. Gerçekten hissederek söylüyorum. O yüzden başlayacağız. Entegrasyonlar tamamlanacak. Banka dağıtım ağlarıyla, banka yönetimiyle, Yapı Kredi Bankası yönetimiyle birlikte çalışarak o dağıtım ağına ürünlerimizi anlatıp onların mutlu olacağı rakamları onların karşısına çıkartıp faaliyetlerimizi bu şekilde yürüteceğiz.
0: Peki insan kaynakları satın alma, fon yönetimi, teknoloji entegrasyonu ne kadarlık bir süreye tabi olacak sizce? 8 yıllık bir çalışma sonucu bugüne gelindi. Peki bundan sonra nasıl bir entegrasyonla tamamen artık fiili bir şekilde faaliyete başlayacaksınız?
1: Yani şimdi hemen biz geri planda başlarız diye tahmin ediyorum. Yani izin süreci var zaten, birkaç ay alır. Yasal düzenleyici otoritenin incelemesi ve umuyorum ki sonunda o olumlu bir geri dönüşle bize dönmeleri birkaç ay alır. Biz o süreç devam ederken burada Yapı Kredi Bankası tarafıyla, Yapı Kredi Portföy tarafıyla kendi ev ödevimizi çalışırız. O bize de iyi gelecek bir süreç. İhtiyacımız olan da bir süreç. O süreç içerisinde, birkaç ay içerisinde sonraki dönemlerde orta uzun vadede ne yapacağımızı berraklaştırırız birlikte.
0: Şimdi orta uzun vadeyi ben de sizinle biraz konuşmak isterim. Çünkü böyle bir satın almadan sonra 3 ila 5 yıl arasındaki gelecek somut hedefleri de konuşmakta fayda var diyelim. Önümüzdeki dönemde bu birleşmeden satın almadan sonra varlık yönetimi, müşteri sayısı, varlık büyüklüğü ve yeni ürün tarafında nasıl somut hedeflerle masada olacaksınız?
1: Biz tabii ki, bizim piyasamız çok dinamik bir piyasa. Yani reel sektörde bir fizibilite yaparsınız, sonra yatırımlarınızı yaparsınız. Genellikle de çok büyük bir hata yapmıyorsanız bu ölçekteki kurumlarda o fizibiliteler aşağı yukarı tutar. Biraz eksik, biraz fazla. Bizim piyasa çok dinamik. O yüzden fırsatlar çok fazla. Yani siz bir hesap yapıyorsunuz. Bazen zannettiğinizden çok daha iyi piyasa koşulları oluşuyor. Hesaplarınızın çok ötesinde bir sonuç çıkıyor. Bazen de hesapladığınızdan daha zayıf piyasa koşullarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Öyle olduğu için bizim en önemli özelliğimiz esnek olabilmek, şartlara uyabilmek. İngilizce'de bir söz var, resilience diye. Yurt dışında ben ülkemizi anlatırken, yabancılarla konuşurken, yatırımcılar olsun, meslektaşlarımız olsun, Türkiye'yi hakikaten tek bir kelimeyle ilk tanımladığım kelime resilience. Biz çok uyum sağlayabilen insanlarız. Hem profesyonel hayatta, hem normal sosyal hayatımızda gelişmelere pozitif negatif uyum sağlayabiliyoruz. O yüzden biz orta uzun vadede piyasanın şartlarına bağlı olarak hedefimiz şu. Bir gün inşallah Türkiye'nin en büyük portföy yönetim şirketi olmayı hedefliyoruz. Yani bu bizim rüyamız değil. Bu rüyadan da hiçbir şekilde vazgeçmeyiz. Yeter ki süreçleri sağlıklı bir biçimde tamamlayalım. İki kurumun gerçek gücü süreçlerin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacak. Biz Yapı Kredi yönetiminden çok mutluyuz, umutluyuz. Çok değerli insan kaynakları var, yöneticileri var. Uyumlu bir biçimde uzun yıllara sahip büyükçe bir stratejik ortaklığı yapabileceğimizi düşünüyorum.
0: Şimdi aslında Azimut Holding CEO'su da Jojo Meda'da bu ittifakın ikinci en büyük stratejik ortaklık olduğunu söylemişti. Bir üçüncüsü daha gelir mi diye konuşmakta fayda var diyelim ve siz de uzun süre sonra bir hedefimizde birinci olmak demiştiniz. Mesela orta uzun vade tarafında mı böyle bir hedef var yoksa daha uzun vadeli bir hedefle mi birinci olmayı planlıyorsunuz?
1: Biz isteriz ki yarın olalım. Yani gönül ister ki yarın olalım. Hatta dün olalım. Çalışarak yapacağız onu ama biz Türkiye'de çok büyük oranda inorganik büyümemizi tamamladık. Çok farklı bir fırsat gelmediği sürece Yapı Kredi bizim için partnerlik açısından en uygun stratejik ortak. Dolayısıyla tekrar bir şeye girmeyi şu anda en azından hiçbir şekilde bizim fizibilitelerimizde yok. Holding yurt dışında başka ülkelerde buna benzer ortaklıklar yapabilir. Çünkü holding yapısı da çok dinamik. Ona bir şey diyemem. Ama Türkiye'de biz inorganik taraftaki büyümemizi inşallah Yapı Kredi Bankası ve Azimut Holding entegrasyonuyla tamamladık diyebilirim.
0: Son dakikalarımıza yaklaştık Murat Bey. Son sözleri sizden rica edeyim. Biraz aslında bu satın alma sonrasında ürün gamı tarafında yeni özellikler var mı? Uluslararası piyasalardan nasıl özellikler gelecekti? Biraz daha detay rica edeyim sizden.
1: Memnuniyetle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Madem zamanımız az kaldı. Asıl büyük bana göre mesaj şu. Sağlıklı bir biçimde kurumsal değerlerle, etik değerlerle mevzuata uygun olarak yine kurumların kendi normları, kendi belirledikleri geri planda öncelik mevzuat, yasalar mevzuat ve kurumların kendi değerleri. Bunlara uyularak da Türkiye'de çok güzel sermaye piyasalarında işler yapılabilir. Biz buna inanıyoruz. Büyüme hedeflerimizi hiçbir şekilde kısıtlamıyoruz. Biraz evvel de söyledim. Gelişen ne varsa, büyüyen ne varsa dünyada biz bunu kendi bünyemize katmak konusunda çok çok iştahlıyız. Yatırımcılarımız önümüzdeki dönemde her türlü ürün gamına bizim ve Yapı Kredi'nin ortak platformunda ulaşacaklar. Bu konuda içleri rahat olsun. Türk yatırımcılarının mutlak suretle sermaye piyasaları üzerinden, Türk portföy yönetim sektörü üzerinden profesyonel portföy yönetimi servisi almalarını kendilerine naçizane tavsiye ediyorum. Çünkü potansiyel çok yüksek. Biz de ne yaptığımızı biliyoruz.
0: Evet, Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar. Çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de hayırlı olsun diyelim.
1: Sağ olun, çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, fokusu nokta alıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...30 dakika hoş geldiniz. Ben araştırma biliminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Yine Bloomberg HT ekranlarında kıymetli konuklarımızla günü, güncel gelişmeleri konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var. Ve aslında konuğumuza geçmeden önce Cansel Turgut Yazıcı, Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü. Bir saat başına göz atacağız ama öncelikle konuğumuza bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Cansel
2: Hanım. Hoş bulduk Çağlar Bey.
1: Bir ufak müsaadeyle gün ortası gelişmeleri özetleyelim. Ardından devam edeceğiz. Azimut Holding Yapı Kredi portföyü satın almak için sözleşme imzaladı. Toplam satış bedeli uyarlama ve düzeltmelere tabi olarak 16,4 milyar TL olarak açıklandı. Yapı Kredi portföyün %12,65 ve Yapı Kredi yatırım menkul değerlerin %87,32'sinin diğer pay sahiplerine ait paylarla birlikte Azimut Grup bünyesindeki AZ International Holding'e devrine dair sözleşme imzalandığını duyurdu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı BP Energy Company of Kirkuk Limited'ın %15 hissesini satın aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar anlaşmayı tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Anlaşma yaklaşık 3 milyar varil olduğu tahmin edilen bir hidrokarbon rezervini kapsıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almadığını öne sürdüğü 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. İran, ABD'nin müdahalelerinin ve yasa dışı talimatlarının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Meta CEO'su Mark Zuckerberg Financial Times'a verdiği röportajda ABD'nin Çinli yapay zeka modellerini yasaklamasının teknoloji yarışında çözüm olmayacağını, rekabetin yasaklarla değil inovasyonla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. UBS yatırımcılara sermaye dağıtımına ilişkin daha fazla görünürlük sağlamak amacıyla 2027 ortasına kadar devam edecek 3 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programı açıkladı. Evet, gün ortasına bir 2 dakikalık vakit ayırdıktan sonra kıymetli konuğumuz Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı'ya döneceğiz. Tabii ilk sizi ekranda görenlerin Cansel Hanım aklındaki soru şudur ki hali hazırda merkez bankaları piyasalarda mevcutta oluşan parasal ve makro koşullar ama en çok da zaten sizin içerisinde profesyonel olduğunuz konuyla ilgili şu faiz düzeni ve düzeneği seviyesi özellikle konut talebini yılın ikinci yarısında nasıl etkilemeye devam edecek? İsterseniz biraz geçmişe dönük de değerlendirme yapabilirsiniz. Tabii. Bu yılla ilgili. Bunun yanıtıyla başlayalım.
2: Öncelikle teşekkür ederim çağırdığınız için. Ortalama Türkiye'de 120 bin konut satıldı geçen sene aylık. Kimi ay 90 bin, kimi ay 200 bin ama ortalama 120 bin. Bu yılın ilk yarısında, ilk 6 ayında ortalama 116 bin konut satıldı. Yani birbirine çok yakın, %3 gibi bir değişiklik var. Her zaman yılın ilk yarısı ikinci yarısına göre daha sakin olur ülkemizde. %30-40 arasında satışların toplam yıl içinde ilk 6 ayda gerçekleşir, ikincisinde daha fazla. Dolayısıyla yılın ikinci yarısını biraz daha hareketli bekliyoruz. Gelenekler bozulmayacak diye düşünüyoruz. Faizlere baktığımız zaman faizler hala yüksek. Yani 1 milyon lira bir kredi aldığınızda 120 ay için 30 bin lira civarında bir ödeme yapıyorsunuz. Fakat konu bu değil. Almak isteseniz de alamıyorsunuz, erişemiyorsunuz. Bunun için işte evliyseniz eşinizin ya da kendinizin üzerine kayıtlı bir gayrimenkulünüz olmaması gerekiyor. Aksi durumda alabildiğiniz oranlar çok düşük. %5'i kadar kredi verebiliyorlar konut değerinin. Dolayısıyla aslında ödeyebiliyorsanız bile krediye erişim şu anda çok kolay değil ülkemizde. Bunun tabii artıları ve eksileri var. Evet, ev almak zorlaştı ama iyi tarafı ekonomiyi de soğutuyor. Gayrimenkul fiyatları baktığımız zaman TÜİK verilerinde aşağı yukarı işte Merkez Bankası verileri ve TÜİK verilerini kıyasladığımızda fiyatlar geri gidiyor.
1: 7. Yani. Ayında reel olarak kayıp da şu anda.
2: Evet, bu iyi bir şey. Yani gayrimenkul fiyatlarının sakinlediğini, geriye gittiğini ya da en azından enflasyona karşı yerinde saydığını gösteriyor. Çok hızlı bir artış dönemi yaşamıştık 2023'lerde 25'ler arasında enflasyona bağlı olarak bir takım farklılıklar yaşamıştık. Bütün bunlar aslında gayrimenkulün sakinlediğini gösteren veriler bize.
1: Özellikle biraz önce referans verdiğimiz ama bizde çok ne diyelim adetten değildir. Sadece konut meselesinde de değil. Biz raiç bedele bakarız herhangi bir şeyin fiyatına. Enflasyonla aslında yaşamaya da alışkın bir ülkeyiz. Ben işte 40'larıma geliyorum. Enflasyonun hayatımızda çok önem arz etmediği çok kısıtlı dönemler var. Ama reel nominal farkı var. Biraz önce mesela o konuştuğumuz reel olarak değerlenmediği, değer kaybı yaşadığı dönemi nasıl okuyorsunuz?
2: Aslında bir yaşamak için ev alıyorsanız ve imkanınız varsa ben bunu bir fırsat olarak okuyorum. Düzenli olarak takip ediyorum ilanları, piyasada neler var neler yok, nasıl gidiyor ilanlar, ne kadar sürede satışta kalıyor diye. Satışta durma süreleri uzuyor. Yani insanlar alternatif finansman modellerine geçiyorlar eğer paraları varsa. Yani işte biliyorsunuz bir dönem altına gittiler. Şimdi altından zarar edenler onu satamıyor. Dolayısıyla para o tarafta kaldı. Borsa, dolar vesaire gibi değişik alternatif yöntemler, mevduat özellikle çok ciddi bir rakip gayrimenkule. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında yaşamak için ev alan kesimin hala konuta ulaşmaya çalıştığını görüyoruz. Yani ne kadar zor olsa da bu. Çünkü aslında yaşamak için alınan konut bana göre yanlış zaman yok. Yani çünkü ona yaşıyorsunuz, başınızı sokuyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Reel piyasada baktığımızda TFTÜFE %30 küsürlerdeyken, 33'ken gayrimenkulde Merkez Bankası fiyat artışlarına baktığımızda konutta %25-24,5 seviyelerinde bir artış var. Dolayısıyla aslında %6-%5 civarında bir değer kaybı olduğunu görüyoruz reel piyasada. Tabii bu da satışların piyasada daha yavaş olmasına neden oluyor bütün gayrimenkul segmentlerinde. Önümüzdeki 6 ayda da bence biraz sakin bir piyasa görmemiz mümkün. Bu sakin piyasanın devam ettiğini. Tabii dünyada ekonomik olarak yine acayip bir şeyler yaşamazsak, uzaylı saldırısı gerçekleşmezse falan diye düşünüyorum. Şu andaki mevcut koşulların tam olarak aynı şekilde gittiği koşullarda gayrimenkul fiyatlarında bu sakinlik devam edecek gibi duruyor.
1: Ben de bir latifeyle destek vereyim. Bir de uzaylıların konut talebi diye ayrı bir segment görmeyiz. Bütün tuhaflıkları yaşadığımız bir dönem.
2: Evet, bu da olabilir.
1: Şimdi aslında özellikle oturulacak evle ilgili vurgu yaptınız ama biraz yani bu altın için de geçerli. Bunlar aslında yatırım unsurları değil. Bir mübadele değerleri var elbette ama konut da otomobil gibi Türkiye'de bir yatırım unsuru olarak görülüyor. Ve burada da sektörün sıcak olduğu dönemde de soğuk olduğu dönemde de ya hangi segment daha cazip acaba diye her zaman böyle kafa yoruluruz. Sosyal medyada bunun üzerine kavgalar falan çıkar hatta. İşte elimizde konut var, ticari gayrimenkul var, arsa var. Bir de işte lojistik segment olarak niteleyebileceğimiz şeyler var. Bu içinde bulunduğumuz koşullar ya da genel dahilde öne çıkanlar ya da içinde bulunduğumuz koşullar şunu biraz geri plana itiyor dedikleriniz var mı?
2: Şimdi tabii ticari yatırımcıyla bireysel yatırımcıyı ayırmak lazım bunun cevap verebilmek için. Bireysel yatırımcı ne yapar? İşte konut bakar, ofis bakar, dükkan bakar. Bence şu dönemde bireysel yatırımcı için dükkan, ofis gibi alternatifler daha cazip. Çünkü kendini geri ödeme süreleri biraz daha kısa konuta göre baktığınız zaman. Ama bireysel yatırımcı eğer başını sokacak bir yer arıyorsa, yani oturacak yer arıyorsa, o zaman konut bence yanlış bir zamanda değil. Ticari gayrimenkulce baktığımız zaman işte lojistik dediniz, işte daha ticari binalar dediniz. Bir de yeni dönemde aslında data merkezleri gündemimize geldi. Hem dünyada hem de Türkiye'de özellikle bu yapay zekanın gelişmesiyle çok ciddi miktarda data center ihtiyacı doğdu. Enerji kaynaklarına ihtiyaç doğdu. Baktığımızda bu segmente bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Lojistik her zaman için Türkiye'de önemli olacak. Çünkü dağıtım ağları gerekli. O yüzden bu iki segmentin bence önemli olduğunu düşünüyorum ticari yatırımcı için. Ofis uzun süredir Türkiye'de yapılmıyor. Çok ciddi bir ofis stoğu girdi devreye geçtiğimiz yıllarda 3 milyon metrekare kadar özellikle. Ama şu anda yeni yatırım yok. Çünkü ofis yatırımcısı ofis yatırımını yapıyor. Daha sonra geri dönüşünü bekliyor. Yani satmıyor genellikle. Dünyada yüksek sınıf kategorisinde gördüğümüz ticari yatırımcılar konuta yatırım ofise yatırım yapar. O büyük binayı geliştirir. Daha sonra kiralayarak bunun kendini geri ödemesini sağlar. Fakat ülkemizde şu anda uzun zamandır bu yok. Özellikle finans merkezi zaten çok büyük de bir stok koydu piyasaya. Ofis yatırımcısı pek ticari de görmeyeceğiz gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Belki tek tük ama öyle çok kurumsal ve çok büyük rakamlarda değil. Dolayısıyla konu yine lojistiğe kalıyor. Konu yine data center'lara kalıyor gibi görünüyor.
1: Şunu sorayım peki, deprem de biraz önce enflasyon kadar konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu ülkede. 40-50 yıldır hatta belki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana. Bilhassa kentsel dönüşüm konusuyla ilgili çok fazla şey okuyoruz. Hatta deneyimliyoruz sokağa çıkınca özellikle doğru. İstanbul'da yaşayanlar doğru. olarak. Doğru. Şu anda hızı nasıl yorumlarsınız? Yeterli hızda mı? Bununla beraber burada mevcut koşullar buradaki gidişatı etkiliyor mu? Daha mı ne diyelim etkin ve derinlemesine olmalı? Finansman ya da mevzuatla ilgili bir takım burada tespitleriniz var mı?
2: Şimdi kentsel dönüşüm konusu tabii Türkiye için çok önemli bir konu. Yeterince hız kazandı mı? Son birkaç sene de ciddi hız kazandı. Onu görüyoruz. Özellikle arsa metrekare, konut metrekare fiyatları yüksek olan yerlerde çok hızlandı. Ama yeterince hızlı mı? Hayır, değil. Finansman problem mi? Evet, problem. Devlet bir takım avantajlar sağladı. Yarısı bizden kampanyası, Dünya Bankası ile beraber verilen işte 3 milyon liralık kredi ki o 3 milyon liraya kadar olan bir kredi. Herkese her bağımsız bölüme o rakam verilmiyor. Şartları biraz ağır. Ama başka krediler de göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü deprem gerçeği bu ülkede olduğu sürece hem dünyadan hem de ülkemizdeki bütçeden bir pay alacak. Yeterince hızlı mı? Değil. Niye hızlı değil? Bir tek bizler yüzünden değil, mevzuat yüzünden de hızlı değil. Bugün bir binaya yıkım izni çıktığında diyelim bugün Temmuz'dayız, Temmuz sonu. Eylül sonunda, Ekim başında binayı boşaltacağız diye karar aldık diyelim. Herkes çıktı, Ekim başında binayı boşalttık. Yıkım ruhsatı almamız 3 ay en iyi ihtimalle. Binayı işte yılın sonuna anca yıkabiliyoruz. Ondan sonra ruhsat almak, yani inşaat ruhsatı almak için bir süreye ihtiyaç var ve bugün o süre 12 aylara çıktı. Yani hiçbir şey yapmadan yıkılmış bir arsa 12 ay beklemek zorunda. Bu arada oradan taşınan insanlar 12 ay boyunca artı 3 ay belki en az 15 ay ekstradan inşaat başlayıncaya kadar kira vermek zorunda. Yani enflasyonu çok ciddi şekilde etkileyen ve aslında konut stoğunda ekstra ihtiyaç duyulmasına neden olan bir konudan bahsediyoruz. İnşaat ruhsat sürelerinin kısaltılması lazım. Burada ne yapılabilir? İşte inşaatçıları dinlediğiniz zaman diyorlar ki biz aslında işte temelle ilgili bir takım sondajları yapmadan bu ruhsat projelerini içeriye veremiyoruz. O yüzden yıkım yapılması bekleniyor. Resmi kurumları dinliyorsunuz. Diyorlar ki işte zemin gerilim vesaire anlayamadan biz ruhsatı veremeyiz. Ama bir şekilde bir çözüm bulunması lazım ve bu 12 aylık sürelerin maksimum 3 aylara indirilebilmesi lazım. Binayı yıkılmasına karar alındığı andan itibaren o proje süreleri öyle bir kısa olmalı ki bilmelisiniz ki 6 ay içerisinde bu binaya kazma çakılacak ve ondan sonraki 12-15 ay içerisinde bitecek. Dolayısıyla inşaat sürelerini 24-25 aydan değil bina boşaldıktan sonra 13-14 aylara indirebilmeliyiz. Yani bu birçok açıdan bizim elimizi rahatlatır. Hem vatandaşın hem devletin hem inşaat müteahhitlerinin. Çünkü maliyetleri etkiliyor bu konu. Bunu düzeltmemiz lazım. Bence yapılması gereken en hızlı ve efektif yöntem bu olmalı önümüzdeki dönemde hedefimiz.
1: Hazır bu konuyu konuşmuşken peki deprem gerçeği, bu gayrimenkul değerleme kriterlerini, özellikle alıcı tercihlerini sizce kalıcı olarak değiştirdi mi? Bunu da soralım.
2: Kesinlikle değiştirdi. Yani binaların yaşlı olması, binaların eski olması, müteahhitinin kim olduğu bu gibi gerçekler gerçekten önemli hale geldi. Vatandaşımız eskiden bir binanın iskanı var mı diye sormayı bilmezdi. Artık soruyor. Yani ama hala baktığımızda son 5 sene içerisinde ciddi şekilde aslında ruhsatların iskana dönüşmediğini görüyoruz. Örneğin son 5 yıllık ruhsatlara baktığımızda hala %28-%29 gibi bir rakamın iskana dönüşmediğini görüyoruz. Bu son 10 yılda bakıldığı zaman %17 gibi bir rakam. Yani yükselmiş durumda. Binalar ruhsat alıyor, iskan almıyor. Dolayısıyla vatandaş artık iskanı var mı diye binanın sormaya başladı. Bu önemli bir konu. Hangi deprem yönetmeliğine göre yaptığını soruyorlar. Artık insanlar kirişi kolanı kontrol etmeye başladı. Bunların öneminin farkındalar. Aşağıda bir dükkan varsa onun bir risk yaratıp yaratmadığını sorar oldu herkes. Çünkü son Hatay depremi de bize çok farkındalık yarattı bu konuyla ilgili. Dolayısıyla vatandaşımız eskiye göre çok daha farkında gayrimenkul alırken. Biz de tabii değerleme yaparken bizim gözümüz kriterlere bakıyor evet ama biz depremi ölçebilecek yetkinlikte değiliz. Sadece temel olarak projedekiyle yerindekinin birbirine uyup uymadığını
3: ölçebilecek yetkinlikteyiz değerleme uzmanları olarak. Projeye uyup uymadığına bakabilecek durumdayız. Bir de tabii pandemi değiştirdi bir şeyleri. Mesela balkon bir farkındalık yarattı pandemide. Bütün bunlar aslında gayrimenkul yatırımcısının algılarını açtı diye değerlendiriyorum.
1: Ya konuyu sulandırmak istemiyorum da işte ben 40'larıma yaklaşıyorum. Zaten bu balkondan biz niye vazgeçtik millet olarak? Benim anneannem, dedem rahmetli 98'den beri yalnız yaşıyor. Güzel balkonunu 3-5 sene içerisinde tüm mahalleli olarak anneannemle dahil olmak üzere ortadan kaldırdılar. Şimdi dediğinize paralel yaşı da aldığı uzun ömür versin var. Tekrar bir de onu açtıracağım diye uğraşıyor. Böyle tuhaf trendlerimiz
3: aslında
1: var.
3: Aslında trend değil bu. Bu mevzuatla gelen bir şey. Yapacağınız metrekare alanı daraldıkça ürettiğiniz metrekareyi yaşam alanına döndürme ihtiyacı doğdu Türkiye'de. Balkon da aslında ekstra bir alandı ve inşaat metrekaresi içerisinde sayılmıyordu.
1: Değil. Anneannemin hali hazırdaki evinde 30 senede bu ne diyelim yapısal değişikliklere şey yapıyor. Yani benim çocukluğum, ergenliğim mesela o balkonda geçmişti. Artık o balkonu kullanmıyoruz yani.
3: Evet,
1: sıfır
3: evet.
1: Ev için söylemedim. Şunu da sorayım. Yine herkesin merak ettiği konudur. Bir ara çok revaçtaydı. Bir ara yabancıların Türkiye'den konut alımları. Şimdi orada yüzdesel değişime baktığımızda çok yukarılara gittiğini görüyorduk. Ben işte kanalda 1-2 ay sonra kısmetse 5. yılımı dolduracağım. Yine böyle sizinle sohbet ettiğimiz gibi bir yayın sonrasında gayrimenkul yatırımları olan bir arkadaşım beni arayıp şey demiş. Ya Çağlar dedi, böyle dedi konuşuyorsunuz da dedi. Yabancının dedi o kadar dedi adet olarak aldığı bir ev yok, demişti.
3: Evet.
1: Ama bakarsak da şimdi yüzdesel anlamdaki artış kısmı da bir yana. O en zirvede olduğu dönemde hem adetsel olarak bulunduğu mevkiden hem de şu andaki yabancı ilgisi açısından konuşacak olursak o zamanki popülaritesinden uzaklaştı. Nedir burada son durum?
3: Şimdi aslında izleyicilerimize rakam konusunda biraz bilgi verelim ki hani neden bahsettiğimizi bilsinler.
1: Tabii.
3: 2022 senesinde yılda 72 bin civarında yabancı yatırımcı Türkiye'ye geliyordu. O da toplam ülkemizdeki toplam satışın %4.8'i gibiydi. %5'i bile değil. Bugün geldiğimiz seviyede ortalama ayda 1000 civarında gidiyor. İşte yıl sonunda 20 bin civarında diyelim ortalamada. 900 bin arası gittiği için. Yani 72'den 20 bine düştü. O da toplam satışların içindeki payı %1.3'lere getiriyor. Yani aslında yabancı çok da Türkiye'de hiçbir zaman olmadı. %5 de yüksek değildi çok. %1.3 zaten hiç yüksek değil. Dolayısıyla toplam satışların içerisinde çok ciddi bir payları olmayacak da bundan sonra. Vatandaşlık için gelen geldi. Artık hani diğerleri yavaşladı. O kadar çok bir vatandaşlık talebi de yok. Gelenler belki oturma izni için alıyorlar, bir kısmı ona dönüştü.

0: Dolayısıyla yabancıdan çok bir beklentimiz yok önümüzdeki dönemde de. Öyle arkadaşınız haklı, gerçekten çok ciddi olduğu dönemde bile çok yüksek rakamlarda bir el değiştirme görmemiştik. Bugün yaklaşık ayda 120 bin konut, 116 bin konut el değiştirirken toplam yıllık sayısı içerisinde en yoğun olduğu dönem bile 73 bindi. Yani
1: O dönem ama şey çok konuşuyor Cansel, hani fiyatlar enflasyonla beraber çok eksponansiyel yukarı gidince konutta biraz sanki suç böyle yabancıda aranır gibi olmuştu. Halbuki aslında o el değiştirme hızının yüksek olması ve bir spekülasyon aracına dönmesiydi desek yeri midir?
0: yani çok değil. Bazı bölgelerde dediğiniz doğru ama bazı bölgelerde yabancılar çok yoğunlaştığı için oradaki fiyatlar yükseldi. Özellikle Esenyurt, işte Beylikdüzü gibi bölgelerde çok yoğunlaştılar ve çok ciddi yabancı var. Bir de 3 yıl için aldılar, gidiyorlar. Yani 3 yılı bitirdiler. Birçoğu satıyor, çıkmaya çalışıyor. Onların gelmesiyle yükselen o bölgedeki fiyatlar da şu anda düşüyor. Yani aslında piyasa yine dengesini buldu. Gayrimenkul bir döngü aslında. Yani bir başlıyor, yükseliyor, bir yere geliyor. Oradan sonra aşağı iniyor, tekrar yükseliyor. Bu döngü işte zamanında yakalarsanız size para kazandıracak bir döngü.
1: 3 dakikamız var. 2 soruyu birlikte soracağım size. Bu
0: Buyurun.
1: kadar fazla yapay zeka, teknoloji vesaire konuşuyoruz. Kuşkusuz bunun hayatımızda yeri olmayan bir anı, mesleği yok. Sizde de tahmin ediyorum. Bu konular çok kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte bu değerleme süreçlerini nasıl dönüştürecek? Bununla beraber her programda bu haftalarda değerli öğrenci arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız tercihte bulunacaklar üniversite tercihinde. Bu alanda kariyer yapmak tavsiye eder misiniz profesyonel olarak? Buna dönük olarak bir üniversite tercihinde bulunabilir mi?
0: İlk üniversite gençlerin yolunu açalım. Üniversite tercihlerinde bulunabilirler. Çünkü değerleme uzmanlığı 2003'ten beri bir meslek durumunda ve son dönemde yılda 1 milyon civarında rapor yapılıyor, gayrimenkul değerleme raporu. Ve bir tek bankalara yapılmıyor artık. İşte sermaye piyasası kurumlarına biliyorsunuz, halka açık şirketlere bağımsız denetimi yapılıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde de Adalet Bakanlığı'nın bir hazırlığı var. Artık adalete düşmüş, yani dava konusu olan gayrimenkullerin gerek icra dairesinde gerek asli hukukta ya da başka dairelerdeki gayrimenkul konusundaki bilirkişi raporlarının gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılmasını ve değerleme şirketleri aracılığıyla yapılmasını hazırlığı içerisinde bakanlığımız. Bir takım kararlar alındı, ertelendi. İşte Ekim ayının devreye girmesini bekliyoruz. Dolayısıyla yeni uzmana ihtiyaç duyacak. Yeni pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimiz üniversitede meslek seçerken daha sonra değerleme uzmanlığına dönüşebilecek. İşte mühendisliğin belli dalları, değerleme uzmanlığı, varlık değerleme branşları gibi alanları kendilerine meslek olarak seçebilirler. Önümüzdeki dönemde on binlerle sayabileceğimiz önümüzdeki 5 yıl içinde uzman ihtiyacı olacak piyasada. Dolayısıyla bunu değerlendirmelerini öneriyorum. Yapay zekaya gelince kısaca ondan bahsedeyim.
1: Hızlıca alalım, buyurun.
0: Değerleme sektöründe yapay zeka konusunda hazırlığımız var. Özellikle biz şirket olarak da bunu hazırlanıyoruz. Robotik öğrenme dediğimiz makine öğrenmesiyle değerleme raporlarındaki bir takım mantık hatalarının işte ve süreçlerin hızlandırılması, projelerin LIDAR denen uygulamayla taranarak daha kolay bir şekilde mevcut ruhsat projeleriyle kıyaslanması ve bir hata varsa bulunması, tespit edilmesi, işte biraz evvel bahsettiğimiz kolon giriş gibi konularında çalışıyoruz. Bir süreç yönetimi baştan sona kadar ve yapay zekalı da aynı şekilde değerleme sektörüne de önümüzdeki dönemde hızla girecek. Bu yalnız dünyada bir standart var. Bunu özellikle Uluslararası Değerleme ve Standartları Kurulu söylüyor. Kesinlikle insan biyasının, yani insan ögesinin olmadığı bir değerleme olmayacak. Yani değeri sonuçta biz değerleme uzmanları olarak vereceğiz. Buna çok dikkat ediyoruz. En önemli olan şey kaliteyi arttırmak. Ama değer kararını hiçbir zaman yapay zekaya bırakmayacağız. Değerleme uzmanlarında olacak.
1: Aslında tüm yapay zeka ile ilgili de bir uyarı bu. Yani neticede yapay zeka da insanlığın yüzyılları, bin yılları aşan bir ortak üretimi haline geldi. Bunun içinden insanı çıkardıktan sonra hemen hemen dünyada hiçbir şeyin de anlamı kalmıyor. O vurgunuz için de ben ayrıca teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: demek?
1: Genç arkadaşlarımız da hem bu tarafta kendilerine bir kariyer yapmak, bölüm seçmek isterse en büyük temennim biraz bu yollardan geçmiş biri olarak insanca yaşayabildikleri güzel bir adımın başlangıcı olsun. Mesela oturmak istedikleri evi almakta bize göre çok çok daha rahat ederler diyelim ve EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı'ya teşekkür edelim.
0: Ben
1: Bu
0: teşekkür ederim.
1: detaylı harikulade sohbet için noktayı koyalım. Burada gün içerisinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
2: Akülü
1: araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Tarım Analizi'ne hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Dün Salı günü Akıllı Tarım programında tahıl ve yağlı tohumlardaki küresel gelişmeleri, fiyatlara yansımasını ve Türkiye'ye olası etkilerini hem görülen hem de görülmesi muhtemel etkileri konuştuk. Orada hafiften ucundan biraz böyle yağlı tohumları konuşurken ayçiçekte geçti işin içine ama bugün Tarım Analizi'de özellikle ayçiçek tarafına yoğunlaşacağız. Çünkü Türkiye'de kullandığımız sıvı yağın yaklaşık %80'ini ayçiçek yağı oluşturuyor. Dolayısıyla mutfaklarda ayçiçek yağının önemli bir ağırlığı var. Hazır Çukurova'da hasat başlamışken stratejik ürün olarak nitelenen bu gruba da bir bakalım istedik. Rekolteyi konuşalım istiyoruz. Rekolteyi konuşurken maliyet ve fiyatları konuşmazsak olmaz, o taraflara biraz bakacağız. Hatta işin bir de dış ticaret boyutu var. Ayçiçeğinde hem çekirdek hem de ham yağ olarak ciddi bir ithalatımız söz konusu. Buradaki tablo Rusya-Ukrayna denkleminde bize ne söylüyor? Önümüzdeki döneme dair o ihtimalleri de biraz konuşalım istiyoruz. Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen bizimle birlikte. Aynı zamanda kendisi Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkürler İrfan Bey. Yani hoş bulduk.
0: Şimdi hasat başladı dedim. Hayırlı uğurlu olsun Çukurova'da. Yavaş yavaş peyderpey Trakya'ya doğru da önümüzdeki haftalarda geleceğiz. İnşallah bereketi de bol olur. İlk izlenimleri sizden alayım. Sahadan gelen bilgiler. Bu sezon nasıl bir rekolte beklentisi hakim ayçiçeği tarafında?
1: Öncelikle yani stüdyolarınıza bizleri ağırladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlar için bol bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Bu yıl öncelikle iklim şartlarından kaynaklanan yüksek rekolteden, yüksek verimden ötürü çok çok mutluyuz. Sözümün başında bunları söylemek istiyorum. Çünkü bundan önceki son 3 sezonda özellikle baharlık yazlıken ürünlerde ciddi manada kuraklık ve yüksek sıcaklık etkisiyle çiftçimiz çok ciddi sınavlar verdi. Çok ciddi maliyetlere katlandı. Yazlık baharlık ürün dediğimiz ayçiçek başta olmak üzere mısır, pamuk ve diğer yağlı tohumlar, yani yem bitkileri olmak üzere verim problemleriyle çok karşılaştık. Kalite problemleriyle çok karşılaştık ve başa baş noktasının altında zarar etme noktasında çok ciddi sorunlarla çiftçimiz yani karşılaştı. Bu yılın ana argümanı kıştan başlayarak çok olumlu iklim koşulları altında, yani hububatlarla beraber, yani hasadı tamamlanmak üzere olan kanalı takip etti ve şimdi sıra yani ayçiçekte. Tüm tarımsal ürünlerimizde bol bereketli bir yıl yani geçiriyoruz. Dünya jeopolitiğine baktığımızda da böylesi bir yılda bunu yaşıyor olmaktan da ayrıca yani mutluyuz.
0: Riskleri yönetebilmek açısından, en azından biraz daha minimize etmek açısından.
1: Kesinlikle. Çünkü malum yani coğrafyamızın her iki tarafında da çok ciddi sorunlar var. Bunlar da her gün hem bizi hem çiftçilerimizi direkt ve dolaylı olarak yani etkiliyor. Yüksek verimlilik altında bizlere düşen yani görevde çiftçilerimizi üretimdeki sürdürülebilirliği sağlayacak fiyat mekanizmasını oluşturmak, piyasa yapısını oluşturmak.
0: Mesela şimdi TÜİK'in rakamlarına baktım şeyden önce. Birinci tahminlere, tabii sonbaharda ikinci tahminler de yayınlanacak muhtemelen. Orada birçok ürünle ilgili revize olacak ama ayçiçeği üretiminde bu yıl %16.

0: Altın üzerinde bir artış bekleniyor. 2.3 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Şimdi bir artış olduğu konusunda herkes hemfikir ama 2.3 milyon tonu görür müyüz?
1: Şöyle İrfan Bey, TÜİK verilerimizde çerezlik ve tohumluk üretimi de dahil olmak üzere bu rakam var. Biz tabii biraz daha satılan tohum tarafından, pratik taraftan baktığımız için biz bu yıl ülkemizde 1.7 milyon tona varan bir yağlı kayçe üretimi bekliyoruz. Hmm. Geçtiğimiz hafta düşen yağışların etkisiyle beraber de bu konuda iyimserliğimizi daha da arttırdık. Maalesef geçtiğimiz son iki sezonda 1.1-1.2 milyon ton kadar yen üretebildik ve yeterlilik oranlarımız da %40'ın dahi altına düştü.
0: Düşmüş.
1: Bu yıl tekrar %50'nin üzerine bir miktar çıkmış olacağız. Ve 3 yıldır aslında ülkede biz yağlı tohumlardaki dışa bağımlılığımızı azaltma noktasında çiftçilerimiz için daha öngörülebilir ve daha sürdürülebilir üretimi destekleyecek fiyat mekanizmasını oluşturmak adına tarife kontenjanı, yani uygulamasını hayata geçirdik ülke olarak. Bunun da en pozitif ayrışmasını veya etkisini bu yıl yaşamaya başlıyoruz.
0: Normalde 1 Temmuz 30 Kasım tarihleri arasında değil mi? Tarife kontenjanı.
1: Evet, bu tarihler arasında yurt içindeki üreticilerimizden alım gerçekleştiren sanayicilerimiz Aralık ayı içerisinde talepte bulunacaklar. Devletimiz de o 1 milyon 250 bin ton kota karşılığında yaptıkları alım miktarlarına göre oransal olarak tahsisatlarını verecek. Bu sektör içinde vergi takvimleri geçmişte hem üreticilerimizi hem de üretici birliklerimizi oradaki şok ani değişiklikler zorlayan, üretimdeki öngörülebilirliği sıkıntıya sokan yani gelişmeler yaşanıyordu. Tarife kontenjanının en büyük etkisi, birincisi çiftçimizin stok maliyetinden oluşan maliyeti üstlenmemesine sebep oluyor. İşte pratikten bir örnek verirsek, şu an TMO'muzun alım fiyatı ile piyasada oluşan alım fiyatı arasındaki makas birazcık bu stok maliyeti, finans maliyetinden kaynaklı bir iskonto doğuruyor. Tarife kontenjanı vasıtasıyla biz sanayicimize ve üretici birliklerimize taşıdıkları stok karşılığında bir katkı sunmuş oluyoruz yani aslında. Birincisi bu. Yani ikincisi de bir sonraki sezona kadar ülkemizde uygulanacak gümrük vergileri tarifesinin net olarak pencerelerin yani belli olması. Öngörülebilirlik kazandık. Ve bunun sayesinde de 3 yıldır özellikle yaz bitkilerinde yaşanan kuraklığa rağmen çok ciddi bir ekim alanında artış yaşadık.
0: Aslında onu da soracaktım. Yani bu rekoltedeki artış ekim alanlarının artışıyla mı paralel? Verim, çünkü yağışlar da iyi gitti dedik. Yani hem verim hem etkisi de mi var? Ağırlık ne tarafta?
1: İkisi birlikte. Hmm. Özellikle sevindirici kısmı, bitkisel yağ sanayi anlamında da sevindirici kısmı. Ülkenin imalat yapabilmesi ve tüm testlerini çalıştırabilmesi açısından da istisnai yıllardan yani biri. Bu yıl Trakya dışındaki ayçiçek üretimimiz Trakya'dan çok daha fazla.
0: Sökle Ovası'nda falan da ayçiçeği, yani pamuk ekilen alanların bir kısmı ayçiçeğine kaydı diyebiliyorum ben. Başka yerlerde de
1: çok
0: var mı?
1: Çok doğru, var. Benzer durum Çukurova'da, yani Hatay'da, Çorum'da, Muş Ovası'na uzanan ciddi bir tüm havzalarımızda önemli ekilişler var. Ve bitkisel yağ sanayinin ham madde erişimi anlamında da son derece müspet, sevindirici. Trakya'da 3 yıllık kuraklığın etkisiyle ürün deseninde bir miktar değişiklik oldu. Sürdürülemez noktada verimle karşılaşınca çiftçimiz yani arayışa girdi. Kışlık ürünler yağış konusunda daha yani stabil ve riski çok daha az. Bu sebeple bu yıl yani hububat ekim alanları ve kanolaya ciddi bir yöneliş oldu yani Trakya'da. Trakya'da bir miktar ekim alanı kaybettik ancak diğer bölgelerden bunu fazlasıyla telafi ettik. Üzerine iklim koşullarının müspet yaşanmasıyla birlikte 1.7 milyon tona varan, inşallah bunun üzerinde de oluşacak bir rekolteyle karşılaşacağız. %55-60 bandında bir iç yeterliliğe kavuşmuş olacağız uzun yıllardan sonra.
0: Bu güzel gelişme en azından Türkiye adına. O %55-60'lık kısmı şimdi kenara koyalım, geri kalan %35-40'ı konuşalım. Yani ithalat kısmını. Çünkü burada da tabii birçok üründe o kırılganlık var, kendine yeterlik derecesi diyoruz ya, stratejik ürün diye mutfakların %80'inde ya kullanılan sıvı yağın ayçiçek yağı olduğundan bahsettik. Şimdi burada da üretim tarafına baktığımız zaman Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkeleri diye kategorize edilmiş 3 şey çıkıyor, üretimde öne çıkan bölge. Avrupa Birliği'nde de Romanya, Macaristan gibi ülkeler. Şimdi baktığımız zaman 2025-2026 döneminde ayçiçeği üretiminde dünya üretiminin %32'si Rusya'da gözüküyor. %20.1'i Ukrayna, %15,8'de Avrupa Birliği diye gözüküyor. Şimdi bu iki ülke Rusya ile Ukrayna'da savaş halinde ki son haftalarda özellikle liman ve gemi saldırıları Karadeniz'de trafiği, ticaret trafiğini durdurdu. Yani bundan buğday da nasibini alıyor. Ayçiçeği tarafı da nasibini alacak gibi gözüküyor. Sizin şu ana kadar gözlemlediğiniz, gelen bilgiler bize ne söylüyor o bölgeden, o coğrafyadan?
1: Rekolte ve verimlilik anlamında dünyanın tamamında aslında ayçiçek anlamında bir müspet bir durum var. Dünya bu yıl ilk defa 60 milyon ton barajını aşacak.
0: Arzda bir problemimiz yok.
1: Arzda bir problem yok. Ancak malum dünya jeopolitiği çok değişken. Yaklaşık işte 4 yıldır, 5 yılı yaklaşan bir süredir kuzeyimize devam eden yani savaş. Bilakis yani aşağıda İran, Amerika, İsrail gerilimiyle beraber her iki cepheden de gerek emtiayı gerek lojistiği sıkıntıya sokan çok ciddi bir yani durum var. Az önce de bahsettiğiniz en üzere son bir haftalık 10 günlük periyotta da özellikle Rus limanları, Kerç Boğazı ve her iki ülkenin birbirinin tarımsal sanayi testlerine yapmış olduğu saldırılar bu mal akışkanlığı ve bu işte ülkemizin de girişimleriyle yani hayata geçmiş bulunan tarım koridoru konusunda şu an kesintiye uğramış durumda. Öncü göstergeler çok parlak değil, yüksek rekolteye rağmen. Bunun da kısa dönemde aşılmasını temenni ediyoruz. İşte bunun gelişmelerine göre de ülke içindeki planlarımızı revize edip, işte tedarik kanallarımızı çeşitlendirip. Çünkü biz büyük bir ülkeyiz. Tedariğimizin tonajlı ve montanlı olması gerekiyor. Gemi trafiği bizim için çok çok önemli. Eğer savaş dönemindeki gibi karayolu üzerinden işte Ukrayna'nın bir miktar tohum satışı yani söz konusu olabilir. Biz tohum tedariğimizi ağırlıklı olarak Balkanlardan, Moldova ve Romanya'dan gerçekleştirmekle beraber o yıllarda Ukrayna'dan da tedarik yapmıştık.
0: Bu ama burada bir hem bir zaman kaybı hem de yani büyük montandan küçük montanlara mı düşmek tabii gerekiyor? Karayolu işin içine girdiği zaman.
1: Hem navlun maliyetleri navlun yükselir maliyeti hem de artıyor. Pazarın ihtiyaç duyduğu derinlikli mal tedariki konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz yani uzarsa. O yüzden hani sözümüzün başında dediğimiz bu yıl ülkedeki yüksek rekolte bizim için bir miktar emniyet yani sübabı.
0: Ama sanki bizim dün de onu konuştuk hatta artık tartışmaya açtık desek yeridir resmi olarak Bloomberg HT ekranlarında. Türkiye tahıl koridorunu yeniden açacak bir rol üstlenmek durumunda kalacak gibi gözüküyor. Yani savaşın ilk başladığı dönemde hatırlayın küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olmuştu. Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber tarımsal emtia tarafı özellikle enerji buna dahil. Ve orada Türkiye ara bulucu bir rol üstlenerek tahıl koridorunu açtı ve tırnak içerisinde dünya rahat nefes aldı. Yani bu sadece Türkiye özelinde bir mesele değil. Dünyanın tarımsal ticaretinde emtia piyasasının sakinleşmesi ya da istikrarlı hale gelebilmesinde önemli bir misyondu. Sanki şimdi ikinci bir tahıl koridorunun tekrar açılması şart gibi gözüküyor mu? Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Kesinlikle İrfan Bey. Burada ülkemizin oynadığı rol çok kritikti. Dediğiniz gibi artık dünya tamamen emtia ticareti konusunda birbirine çok bağlı ve en önemli tarım oyuncularında gerçekleşen bir hadise tüm ülkeleri, tüm dünyayı, tüm milletleri etkiliyor. Biz her iki tarafla da teması olan, siyasi olarak yeni görüşebilen nadir ülkelerdeniz. O manada yani ülkemizin bu üstleneceği rolün kısa zamanda inşallah sonuçlara, olumlu sonuçlara taşımasını temenni ediyoruz. Bu rol çok kritik, yani dünya içinde kritik. Çünkü iki taraflı bir savaş var ve her ikisinin de etkileşimi olumsuz tüm dünya ülkeleri evet ve milletleri için.
0: Hatta siz şeyden de bahsettiniz, orayı da biraz açalım. Şimdi evet limanlara saldırı var, gemilere saldırı var ama sanayi tesislerine aynen de saldırı var. Şimdi orada özellikle yağ tesisleri, ham yağ tesisleri de zarar görüyor. Yani tabii ki bu hani fırsatçılık diye yorumlamak lazım ama şimdi Türkiye'nin de bu noktada kendi kapasitesi var. Acaba oradaki tesis, çünkü o tesislerin bugün anlaşma sağlansa tekrar yeniden faaliyete geçmesi aylar sürüyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama Türkiye'nin de burada kurulu bir kapasitesi var. Bazı zamanlar kapasitenin altında bir üretimin gerçekleştiği. Bir Türkiye'ye o noktada da bir fırsat doğabilir.

0: Mi? Geri planda ikincil senaryolarda bunlar son derece yani olası. Tabii birçok hani bileşen var. Biz kendi ülke olarak ihtiyacımızın yarısını karşılıyorken diğer taraftan da dahil değiştirme rejimi kapsamında önemli bir ihracatçı yani ülkeyiz. Bunun da ana orijini ithal ham yağı tedarik edebilmek. İşte bir taraftan artı yazabilecek konularımız olabilir yani ikinci senaryolarda. İşte çalışmayan tesislerden ötürü
1: Kırma
0: tohum,
1: testleri
0: kırma
1: arasında.
0: tesislerimize çünkü 10 milyon tonu aşan yani yıllık yani kapasitemiz
1: Kapasite.
0: var. Oradaki dünyanın ihtiyacı olan yarı mamul tedariğini de ülke olarak biz taşıyabiliriz. Ancak dediğimiz gibi birçok bileşen var içerisinde. Bunların tez zamanda olağan ticarete döndüğünü ve ülkemizde de çiftçilerimiz için onları mutlu edecek fiyatlama düzeyini tesis edebildiğimiz, aynı zamanda rafta da tabii tüketicilerimizin de kendi mali dengelerini koruyabilecek, her tarafı mutlu edebilen bir senaryo üretebiliriz.
1: Şimdi oradan o zaman içeriye tekrar döndüğümüz vakit. Şimdi tabii bir enflasyon gerçeği var. Maliyetlerin arttığı finansman tarafında. Finansman maliyetleri bugün birçok sektörün sırtında bir yük yaratıyor. Bugün tarım tarafına baktığımız zaman çiftçinin sırtında da hissediliyor. Sanayicinin, ihracatçının tüm zincirin halkları bundan etkileniyor. Maliyetlere baktığımız zaman bu sene fiyatlarla ilgili nasıl bir beklenti hakim? Çünkü şimdi Çukurbirlik tabii orada hasat başladığı için 2026 ürünü yağlık ayçık alım fiyatını açıkladı. Orada %44 yağ oranı için kilo başına 35,5 liradan %40 yağ oranı ayçiçeğinde de 33,5 lira. %35'te de 31 lira gibi bir rakam açıklandı. Sonrasında bu fiyatlar tabii piyasadaki dengeye göre değişebiliyor ya da bölgeden bölgede de değişebiliyor.
0: Değişebiliyor.
1: Siz daha açıklamadınız Trakya Birlik
0: Doğru.
1: olarak. Çünkü daha hasat
0: Doğru.
1: başlamadı. Bir de bu sene galiba yağışlar iyi falan dedik ama hasatlar kaymaya mı başlıyor? 2-3 hafta gecikmeli mi başlayacak Trakya'da?
0: Doğru.
1: Ya
0: Bu
1: ben ne
0: yıl
1: bekliyorum? Yani fiyatla ilgili nasıl sizin bir öngörünüz var burada?
0: doğru. Burada işte bu yüksek yağışlı yılın etkisiyle hem ekiliş takvimi hem ürünün gelişme dönemi normal yıllara göre bir 2-3 hafta kadar asgari sarktı. Hal böyle olunca Eylül başı gibi aslında yerli mahsulden sanayiye daha akışkanlık sağlanacak. Yağlık ayçiçeğimizde de yani üretim maliyetlerimiz bu yıl çok büyük oranda işte bu savaş sonrası, Amerikan-İran savaşı sonrası oluşan girdi fiyatlarından gerçekleşti maalesef. Biz burada ayçiçek tohum pazarlıklarını tüm ülke çiftçisi için Aralık ayında gerçekleştiriyoruz. Bunda da çok doğru bir takvim belirlediğimizi bir kere daha kurguladık. En azından ayçiçek tohum fiyatlarındaki artışı bu süreçten ari tutmuş olduk ama mazot ve gübre gibi temel bileşenlerde çok ciddi maliyet artışlarıyla çiftçilerimiz karşılaştı. Biz tüm üretim havzalarında, bizim Trakya Birlik olarak ana faaliyet bölgemiz Marmara bölgesi, yani %90 oranında. Ama diğer tüm üretim bölgelerindeki üretim maliyetlerini de yani hesaplayıp bakanlığımıza görüş ve önerilerimizde bunlara da yer vermeye gayret ediyoruz. Yani bu cepheden baktığımızda ülkemizde çok değişik yani üretim havzaları var. Sulu tarım, İşte toprak yapısı, büyük ovalar, kıraç araziler. Bunları bir maliyet potasında birleştirmek çok zor. Oradaki biraz makasımız da çok farklı. Verimlilikler de çok farklı. Ama kuru tarım şartlarında bu yıl bizim gördüğümüz tarla yani icarı artı finans, çiftçinin finans maliyeti dahil 6.500 lira seviyesinde bir dekar maliyeti var. Bu sulu tarım yapılan bölgelerde de 11.5-12.5 lira bandında. Geleneksel verim potansiyeliyle baktığımızda da 31-33 lira bandında bir maliyet oluştuğunu yani hesaplıyoruz. Bu bölgelere göre değişebilir, kullanılan bileşenlere göre değişebilir. Bunun yanında devletimizin özellikle son 2 yılda yani alan bazlı destekler kapsamında verdiği destekler var. Bir de bizim en büyük yani güvencemiz bu 3. yıl olan ana etkisini de inşallah önümüzdeki yıl ilk defa 2 milyon tonun üzerinde bir üretim büyüklüğüne taşıyacak olan tarife kontenjanı sübabı var yani çiftçimiz için. Bu konuda da biz özellikle Ticaret ve Tarım Bakanımıza ve şahsınlarında bakanlık yani bürokratlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 2 yıldır yağlı kayçek fiyatlaması diğer tüm konvansiyonel ürünlerden yurt içinde pozitif ayrışıyor. 2 yıllık yaklaşık yani ürün fiyat artışı %100'ün yani üzerinde. Tonajlı bir üründe bu kadar artış yakaladığımız başka ürünler yok. Bu manada tarife kontenjanı çok yani kritik. Bu yılda işte Çukurova bölgemizde erkenci ürünler çıkmaya başladı. Ağustos başı gibi bunun yoğunlaşmasını ve sanayinin orada daha tonaj ürüne kavuşmasını bekliyoruz. Tabii burada İtalyan gümrük vergisi oranları, kurun seviyesi, bu az önce bahsettiğimiz yurt dışındaki ana üretim bölgelerindeki hadiseler çok belirleyici. Geçen yılda çok dalga boyu yüksek bir hasat yaşamıştık. Tarife kontenjanı öncesi yani Adana'da 23-24'lerle başlamıştık. Tarife kontenjanı ilanından sonra 27-28-30'lara geldik. Bir dönem 34-35'lere çıktık. İşte sektörün stoksuz sezona girmesi sebebiyle bir hızlı yükseliş dönemimiz oldu. Ama sonra yani dengelendi. Sezonu da 31-32 bandında tamamlamış olduk. Biz Trakya Birlik olarak da 28 lirayla başladığımız sezonu 33 lirayla kapattık. Erkenci ürünlerde birazcık işte malum bu finans maliyetinin yüksekliği de sektörü bir miktar bekle göre yani itiyor. Alım miktarı ve parasal büyüklük çok çok önemli ama tarife kontenjanı hem çiftçilerimiz için hem sanayicilerimiz için bir emniyet sübubu olarak yani yanımızda.
1: Son bir dakika. Şimdi bu niye önemli? Yani burada maliyet yönetimi ve tabii ki fiyat beklentisi çiftçinin karşılandığı vakit işte ekiliş alanları artıyor. İklim şartları da iyi giderse verim tarafındaki artış bunların hepsi kendine yeterliliği daha makul seviyelere yükseltiyor. Aksi takdirde de bu olmadığı vakit biz ithalata daha yoğun konuşuyoruz. Geçen sene sektörün ithalatı ne kadardı yıllık, geçen yılki ithalat?
0: Şöyle söyleyelim İrfan Bey, hep söyleriz ya işte petrolden sonra ikinci en çok girdiği döviz çıktısı yani yaratan yani alan. 2025 takvim yılında 10 milyon tonun üzerinde yağlı tohumlar ve türevi ithalatı gerçekleştirdik. 6.3 milyar seviyesinde de yani döviz ödedik.
1: 6.3 milyar
0: 3
1: dolar.
0: 3 milyar lira. Tüm yağlı tohumlar ve türevleri.
1: Dolar değil mi?
0: Yılın 2026'nın ilk 5 ayı da bu yılın geçtiğimiz yılı da geçeceğini maalesef ithalatta
1: geçen yılın ilk 5 ayına
0: gösteriyor.
1: Göre daha fazla.
0: Aynen.
1: Olacak.
0: Hem parasal olarak yani yukarıda birim fiyatlar yükseliyor hem de miktar bazında.
1: Dolayısıyla bu yılın sonunda belki biz 6.3 milyar doları da aşan bir ithalatla mı karşılaşacağız?
0: Kuvvetle muhtemel. İşte bu yurt dışında yaşayacağımız yani senaryolar bunun parasal boyutunu daha da arttırabilir. Barış olsun. Yani bütün temennimiz bu. Ve bu yıl çiftçimize yağlı kayçek üretimi anlamında memnun ettiğimiz noktada ki bunun yani emareleri de yani bu yönde. Sene inşallah 2 milyon tonun üzerinde bir yani üretim rakamıyla %70'leri aşan bir iç yeterlilik oranına kavuşmuş olacağız. Evet. Yine bir sevindirici gelişme. İlk defa ikinci bir yağlı tohumu da ülkede bu yıl Kanalo olarak 250 bin ton seviyesinde yani üretmiş olduk. Sonraki yıllarda da bu makro plana hep beraber çalışarak ülke yeterliliğimizi daha da yükseltmeyi umut ediyoruz.
1: Umut ediyoruz evet. Yani önemli. Sonuç itibariyle bunlar stratejik ürünler ve böyle küresel gelişmenin olduğu noktada da yerli üretimin ne kadar kıymetli olduğu çok daha net anlaşılıyor. Çok teşekkür ederim paylaştığınız bilgiler için. Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen bizimle birlikteydi bugün. Özellikle hasadı başlayan Çukurova bölgesinde Ayçiçeği tarafındaki gelişmeleri konuştuk. Hem dünyadaki gelişmeler hem Türkiye'deki gelişmeler ve bunun tabii ki nihai olarak bizlere etkisi. Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Şimdi hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle bir rakamlarla görünüme bakarak programı açalım. Bugün biliyorsunuz piyasaların odağında FED kararı var. Bir yandan jeopolitik gelişmeler takip ediliyor. Bizim açımızdan da tabii önümüzdeki süreç için kritik belirleyici olan alacağımız enflasyon rakamı. Bugün Borsa İstanbul 13.643 puanda %0,33'lük geri çekilmeyle, bankacılıkta geri çekilmenin seviyesi %1,29. Sanayi tarafta %0,40, mali tarafta %0,82. Bir yandan bilanço sezonunda olduğumuzu da hatırlatalım, hem içeride hem dışarıda. Hizmetler tarafında %0,41, turizm tarafında %0,68, ulaştırmada %0,37 kadar geri çekilmeyi takip ediyoruz bugün Borsa İstanbul'daki negatif görünümde. Dolar TL'de 47,39 seviyesi var. Euro TL 54'ün çok az üzerinde. Dolar endeksi 101'in üzerinde, 101,33'te. Euro dolar çaprazı 1,13,91 seviyesinde. Doların güçlenmesi temasını dün de bir miktar tartıştık. Nereye kadar gider diye, özellikle jeopolitik taraftaki belirsizlik devam ettikçe dolar endeksindeki yukarı yönlü seyrinde sürdüğünü takip ediyoruz. Ama doların değer kazanmadığı para birimi Çin'in para birimi olarak, yuan olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim bir hızlıca. Borsalara bakalım Avrupa tarafında. Londra'nın pozitif ayrıştı. Daha doğrusu Londra'nın yatay pozitif olduğu, sayfanın geri kalanının kırmızıda seyrettiği. Milano borsası yatay negatif. Kakaran endeksi %0,72 satıcılı. DAX endeksinde ise %0,38'lik geri çekilme var. Amerikan vadelilere bakalım. O tarafta özellikle çip tarafındaki satışları takip etmiştik dün ve önceki gün. Bugün Nasdaq tarafında toparlanma var %0,37 kadar. S&P'de %0,28 pozitif bölge hareketi var. Dow Jones %0,16 aşağı yönlü FED kararı beklenirken. FED cephesinde %30 kadar bir faiz arttırım fiyatlaması var. Sonbaharda da bu beklentinin seviyesi sonbahar için %100. 10 yıllık tahvil faizi 4,62'de, 5 yıllıklar 4,38'de, 2 yıllıklar 4,30'da seyretmeye devam ediyor. Amerika'da tahvillerin uzun bacağı da yüksek seyretme eğilimini koruyor. Aslında baktığımızda dünya genelindeki eğilim bu yönde devam. Spot altının ons fiyatı 4033 dolarda. Gümüşte 57 dolar 69 sent seviyesi var. Bitcoin'de 64607 dolardan işlemler geçerken Brent petrol yeniden biraz yukarı doğru gitti. 87 dolar 11 sentte. Amerikan tipinde de 81 dolar 99 sent fiyatlaması var diyelim. Ve hemen ilk konuğumuzu Serkan Gönençleri, Gedik Yatırım Baş Ekonomistini yayına davet edelim. Serkan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi günün odağı FED. Dolayısıyla buradan başlayalım. Sizin bu tarafa ilişkin değerlendirmenizle ve işte buradan çıkacaklar üzerinden hangi varlık sınıfında ne olabilir? Strateji raporunuza yansıyanlar da var. Dolayısıyla buradan başlayıp sırasıyla gidelim. Öncelikle Walsh'un ikinci toplantısından duymayı bekledikleriniz neler? Faiz arttırım beklentisi içinde olanlar var. Seviye %30 kadar. Stadel dün mesela net bir şekilde faiz arttırma beklediğini, bir sürpriz beklediğini duyurdu. Ne diyorsunuz? Sonbahar içinde kesin gözüyle bakılıyor bir faiz arttırımına. Fed ne yapar?
2: Yani bu toplantı için aslında daha bir iki hafta öncesine kadar gene faiz artırım beklentileri bu kadar yüksek dile getirilmiyordu. Şimdi gene %20-30'larda fiyatlanıyor ama bir iki hafta öncesine daha fazla dile getiriliyor. Ama Eylül için, artık sene sonu için faiz artırım beklentileri daha yerleşmiş durumda. Onun nedeni de açık şekilde 70 dolarlara kadar düşmüş olan petrolün yeniden 90-100 dolarlara kadar çıkmış olması. Şu an 87'de olması da bir şey değiştirmiyor. Çünkü belirsizlik orada devam ediyor. Yani halen 100 dolar ya da 110 dolar, 120 dolar. Yani bu seviyeye çıkması şeyi masada kalmaya devam ediyor. Yani neden? Çünkü bu süreç uzarsa, iki taraf arasındaki uzlaşmazlık süreci uzarsa bu işte Mart, Mayıs, Mart, Haziran döneminde çalışan o tamponlar işte nedir? Stokların kullanılması, işte stratejik rezervler, alternatif rotaların devreye girmiş olması. Ki o açıdan bu Kızıldeniz'den geçişlerinde devam etmeyeceği de orada önemli bir belirsizlik önemli. Oradan devam ediyor olması. Yani dolayısıyla bu tamponla artık uzlaşmazlık uzadıkça bu tamponların kullanılması da bir sınır noktasına gelirse evet 100 dolarların üstü 120 dolarlar yeniden gündeme gelir. Buna ilişkin belirsizlikler nedeniyle bu faiz artış beklentilerini haliyle canlı tutuyor. FOMC üyelerin dağılımına baktığında zaten Haziran için ağırlıklı beklenti faiz artışına işaret ediyordu. Daha 9 üye faiz artışı bekliyordu en az bir tane. Hatta 6 tanesi 2 tane faiz artışı bekliyordu. Borsun işte daha ne yapacağımızı işte, daha muğlak bırakacağız. Daha doğrusu net mesaj vermeyeceğiz yönünde bir politika değişikliği var. Dolayısıyla bir net mesaj vermek istemeyeceklerdir. Ama politika metninin detaylarında bugün faiz artışı olmayacaktır muhtemelen ama politika metnin detaylarında bu Şahin üyelerin de ağırlığının artmış olmasını da göz önünde bulundurursak politika metnin detaylarında daha enflasyona vurgu yapan bir metin görürüz diye düşünüyorum. Yani çünkü bir yandan da yani ne kadar işte bu dalgalı şey yapsa da yapay zeka temasının büyüme üzerinde desteği de devam ediyor. Yani bu piyasa fiyatlamaları çok dalgalı gidiyor tabii bu tarafa ama büyümeye desteği devam ediyor bu CAPEX yatırımlarının. Hani büyüme tarafı fena gitmiyor özetle ama enflasyon riskler canlı kalıyor. Dolayısıyla faiz artış vurgusunun güçlü kaldığı bir toplantı olur gibi geliyor bana.
1: O zaman dolar bu durumda bu seviyelerden mi devam eder geri kalanında yılın?
2: Ben doların güçlü kalmasını bekleyen taraftaydım, kamptaydım diyelim. Azınlık olan o kamptaydım diyelim sene başından beri. Bunun nedenlerinden biri de ben hani güç zayıf dolar teması konuşulduğu dönemde evet zayıf dolar temasının altını dolduruyoruz da güçlü euro temasının altını dolduramıyoruz diyordum. Hani bundan sonra tekrar atıyorum petrol fiyatları 80'in altına döndü bir risk iştahında tekrar iyileşme oldu. Evet bir o euroyu destekleyebilir ama tekrar 1.17'ler, 1.18'leri görmeyi bekleyen yani o durumda dahi bugünkü seviyelere yakın bir yerde dengelenme olur diye düşünüyorum. Bunun da nedeni doların görece, daha doğrusu Amerikan ekonomisinin Avrupa ekonomisine göre görece çok daha avantajlı olması mevcut konjonktürle. Yani Avrupa hem MTI'ye, Körfez'den gelen MTI'ye özellikle oldukça bağlı, duyarlı. Bir yandan orada yapay zeka tarafında geri kalmış durumda zaten o taraftan da gelen bir destek yok. Özetle hani dolar euro arasındaki şeyi de Amerikan ekonomisi ne çok daha güçlü konumda gördüğüm için euro lehine çok kalıcı ve güçlü bir şey beklemiyorum önümüzdeki süreçte. Değerlenme beklemiyorum.
1: Şimdi tabii bütün bu konuştuklarımızın yanına bir jeopolitik taraftaki beklentileri de eklemek lazım. Hani en iyi durum, en kötü durum senaryosu olarak uç riskler ne kadar geride kaldı? Siz baz senaryo olarak neyi koyuyorsunuz? Yani buna bağlı olarak petrol tarafında ortalamayı nereden alıyorsunuz?
2: Dediğim gibi belirsiz bir süreç var. Yani Nisan başında bu strateji raporu yaparken o zaman daha belirsiz bir ortam vardı. Çünkü o zaman 150-200 dolarlar dahi konuşuluyordu. Biz o zaman bir 4 tane senaryo öyle çıkmıştık. İşte sürecin hemen normalleştiği, işte kademeli normalleştiği, uzadığı ve çatışma ortamının çok daha hani gelecek ile sarktığı gibi bir şey yapmıştık. Şu an hani bu uç riskler açıkçası Haziran ortasından itibaren masadan kalkmış gibi duruyordu ama işte Temmuz başına itibaren yeniden uç riskler devreye girdi. Ama yani şu anda o senaryoların aslında ikiye düştüğünü söyleyebiliriz. Yani petrol fiyatları buradan tekrar 80 doların altına düşecek mi? Bir fiyatlama bu. Diğeri de mevcut seviyelerde kalması ya da daha yukarıya gitmesi tabii. Daha yukarıya gitmesi bambaşka bir senaryoyu da getirebilir ama aslında kendi içinde benzer yani petrol fiyatlarının düşmesi ya da düşmemesi gibi iki senaryomuz var aslında. Orada da hani gene temel varsayımı en azından strateji raporu için biz temel varsayımı bu durumun uzlaşmazlık durumun kimsenin yararında olmadığı için sürdürülebilir görmediğimiz için bir noktada yeniden normalleşme petrol fiyatlarında, yani daha doğrusu bir uzlaşma ve yeniden normalleşme. Normalleşmeyi de aslında 80 doların altında düşmesi, 75 dolar, 70-75 dolar civarında dengelenme diye tanımlayabiliriz. Bu süreç olacak diye varsayıyoruz. Ama biraz önce de söylediğim gibi uç riskler masadan kalkmış gibi gözükürken bir ay önce Haziran ortasında, şu anda uç riskler yine var. O da biraz da şeylerle alakalı işte. Yani süreç uzarsa, bu arada işte Mart-Mayıs arasında fiyatlarda dengelenme ya da daha yukarı gitmesini önleyen alternatif rotaların kullanılması, işte Kızıldeniz üzerinden mesela sevkiyat arttı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada devreye soktuğu rezerv şey olmuştu, talep üretim olmuştu. Mesela Kızıldeniz rotası da kapanırsa bu tabii petrol fiyatlarına 100 dolarların üzeri taşıyabilir. Stoklar sonsuza kadar sürmeyecektir. Stoklar tükenme aşamasına geldikçe bu da petrol fiyatları için yeniden 100 doların üzerine gitme riskini getirir. Dolayısıyla sürecin ne zaman şey olacağına bağlı olarak, uzlaşmaya bağlı, uzlaşmaya ile sonuçlarına bağlı olarak ya da daha uzayacağına bu uzlaşmazlıkların bağlı olarak bu şeyler değişiyor tabii. Uç senaryolara gidebiliriz pek de.
1: Peki Serkan Gönençler, şimdi bu iyimser taraf üzerinden bakacak evet, olursak bizim içeride Merkez Bankası'nın alanı ve patika açısından nasıl bir ihtimal güçleniyor? Yani bir yandan da şunu da tabii not etmek istiyorum. Yani hani 80 dolar civarından gidecek olursak bir tarafa onu koyalım, ama bir yandan da eğer küresel anlamda faizler yüksek kalmaya devam edecekse bunun da yaratacağı bir baskı, yani reel faiz verme ihtiyacı, gerekliliği, zorunluluğu belki devam edecekse ne kadar alan kalıyor?
2: Şimdi alan şöyle aslında, dönem içinde değişecek diyelim bu. Hani Temmuz sonu, Ağustos başı gibi petrol fiyatları 70 dolara düştüğü dönemde Temmuz sonu, Ağustos başı gibi Merkez Bankası parasal gevşemeyi kademeli olarak haftalık repoya geçmeyi başlatacak gibi bir güçlü algı vardı tabii, ama tamamen şu ortadan kalkmış durumda. Yine petrolün seyrine göre bu şekillenecek. Yani petrol 80'in altına gelirse yeniden bu kademeli gevşeme şeyi başlayacaktır. Ama hani öncekine göre daha sınırlı adımlar. Belki bu seneyi işte 34-35 değil, belki 36-37, belki orada kapatma durumları olabilir, ama daha fazla çok burada piyasanın odaklanacağı bence şey olacak. 2027 yılı. Bu 70 dolarlarda dengelenme, 70'e dengelenme devam ederse bu sefer hani 2027'de hızlı bir enflasyonda daha sert bir düşüş alanı oluşur. İşte 24-25'lere doğru, yani böyle 6 ay 9 ay buralarda dengelenme olursa ve rezervleri baskılayacak farklı unsurlar olmazsa diye de eklemek lazım. Biraz önce çünkü oradan da aslında onu, oraya da değindi. Reel faizimizin yüksek kalması gerekiyor bir yandan da. Ama hani enflasyon 24-25'e gideceği bir patika oluşabilirse, bunun da ana koşulu dediğim gibi petrolün 70 dolar civarında dengelenmesi, o zaman bu sene görmediğimiz o faiz indirimleri 2027'nin ilk yarısında daha hızlı bir şekilde de gelebilir. Yani o zaman o alan biraz ötelenmiş şekilde yeniden ortaya çıkabilir tabii. İşte orada bir bu dengelenme, petrolün geri gelmesi ve orada kalmasına bağlı tabii bu olacaktır. Ama hani piyasa bunu önden fiyatlama elimde de olacaktır diye de düşünüyorum bir yandan. Hani çünkü şu baskılanma devam ediyor. Bu belirsiz şeyi görmek istiyor yani piyasa aslında. Bu faiz indiriminin ne zaman başlayacağını görmek istiyor. Yani başladıktan sonra ilk başta yavaş gitmesi çok kısıtlayıcı bir unsur olmaz. Yani sonrasında devam edeceğine inanırsa, görürse piyasa, bunun fiyatlaması da önden, olumlu anlamda fiyatlaması önden olur diye de düşünüyorum.
1: Oradan devam edelim. Yani o olumlu fiyatlamayı ne vadede beklersiniz? Çünkü yine strateji raporunuzda savaş etkisiyle yılın geri kalanına ilişkin kar görünümü karmaşık ve zayıf kalmaya devam ediyor notunu düşmüşsünüz. olumlu döngü en erken nerede başlar o zaman?
2: İşte bunun cevabı iki ülke ne zaman uzlaşırsa orada olur gibi. Yani şu an net bir kimsenin aslında cevabını veremediği bir durumdayız. Yani 80-90 dolar arasında kaldığı müddetçe açıkçası Merkez Bankası'nın da fonlamasını 40'tan aşağı çekmesi çok mümkün olmayabilir açıkçası, öyle cevap vereyim. Yani öncelikle bir 80'in altında dengelenmeyi görmemiz lazım. O olduktan sonra son çeyrek içinde Merkez Bankası gevşeme adına ilk adımları atabilir. O dönemde o olumlu fiyatlama başlayabilir. Ama dediğim gibi öncelikle o 86'ını bir görmek gerekir petrol fiyatları. Yani 80, ben kritik eşik diye 80 doları görüyorum. 80 doların altına gitmesi için, çünkü o bir uzlaşma şeyinin şartların öne çıkması lazım. Bu öne çıkıp zaten uzlaşma şartları oluşuyorsa hızlı bir şekilde 80 doların altına, hatta 70 dolara gidebildiğinde, gittiğinde gördük petrolün. Yani dolayısıyla farklı bir durum olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte de hızlı bir şekilde 70-75'lerde gidilebilir.
1: Tamam. O zaman bu beklentiler hisse tarafında sizin nasıl bir revizyona gitmenize yol açtı? Model portföyün ağırlığını nasıl dağıttınız?
2: Şöyle tabii hangi iki senaryo dedik ya, iki senaryoda da şeyler farklılaşıyor. Olumsuz senaryo öne çıkıyorsa tabii ki son bir aydır olduğu gibi nedir, savunma, petrokimya, petrol, işte demir çelik, gıda, metal, bunlar öne çıkıp işte banka, GEO, havacılık, turizm, bunlar geri kalacaktır. Ama olumlu senaryoda bunların tam tersi, yani işte faiz indirim döngüsü fiyatlayacaksa bu sefer artık bankacılık, holding gibi şeyler öne çıkacaktır. Ama şu an bu belirsiz şeyde biz daha dengeli tutmaya çalıştık model portföyü. Hani hem olumlu senaryodan nemalanacak hisseler de var, ama onu dengeleyecek olumsuz senaryodan nemalanacak hisseler de var. Mesela sigorta sektörü aslında baktığınızda hem olumlu senaryoda da olumsuz senaryoda da pozitif ayrışma gösterebilecek bir sektör olarak görüyoruz. İki senaryoda farklı dinamiklerle yarıyor. O yüzden sigorta sektörü de model portföyde, orada Anadolu hayatı tutuyoruz. Coca-Cola yine iyi de kar açıklayacak. Orada hacim büyümesi, onu yine uzun süredir tutmaya devam ediyoruz. Holding tarafında biz Doğan Holding. Sağlık sektörü bu dönemde yine bu sene yine her iki sektör senaryoda aslında öne çıkan diyebileceğim sektörlerden. Orada Medical Park var. Holding Sabancı var. Tap Gıda yine uzun zamandır portföyde tuttuğumuz, o da defansif ve iki senaryoya da aslında olumlu olabilecek. Tüpraş var, Türk Hava Yolları var. İşte burada birbirini dengeleyebilecek dediği bu Tüpraş olumsuz senaryoda daha pozitif. Türk Hava Yolları da olumluya gidilirse o ondan nem alacak sektör. Banka ağırlığını da işte burada bir tane banka tutuyoruz, Yapı Kredi. Şu anda BİST'teki banka ağırlığına paralel tutmuş oluyoruz bu şekilde. Ona yakın, belki bir miktar altında banka ağırlığının borsadaki tutuyoruz. Yani banka ağırlığı borsaya paralel, biraz altında. Ama hani faiz indirimine ilişkin sinyaller daha netleştikçe burada bankacılığın ağırlığını arttırmak gerekecek de tabii önümüzdeki süreçte.
1: Serkan Gönençler, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız, sorularınızı yanıtladığınız için. Devam edelim. Zeynep Elif Yıldızel yayına katılacak bu noktada. Enerji, petrol ve doğalgaz uzmanı. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Merhaba.
3: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi önemli haber akışı var, sizin de yakından takip ettiğinizi, hakim olduğunuzu bildiğim. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İran-Kerkük bölgesindeki ana petrol sahalarının geliştirilmesi hedefiyle British Petroleum'un, yani BP'nin bölgedeki iştirakinden %15 hisse satın aldı. Yine bunu takiben de Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji ortaklığı çerçevesini takip ettik. Buna göre Ceyhan'dan günlük 1 milyon varil petrol akışı sağlanacak. sağlanması hedefleniyor. Yani önemli gelişmeler, sizinle uzun süredir konuştuğumuz meseleler bunlar. Özellikle Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme, enerji hub'ı olma. Bunun ekseninde de Irak ile ilişkilerde de işte yani hem güvenlik çerçevesinde hem bu kalkınma yolu projesi çerçevesinde işbirliklerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Bir değerlendirelim özellikle BP'nin hisse tarafındaki yani bizim attığımız adım, o sahanın önemi, niye kritik, Ceyhan için ne ifade eder, Avrupa'nın yeni pozisyonu bizim hedeflerimiz açısından ne kadar destekleyici?
3: Evet, öncelikle Türkiye Petrolleri'nin yapmış olduğu bu anlaşma bence çok doğru bir anlaşma. Ben de 1996 yılında meslek hayatıma Türkiye Petrolleri'nde başladım. 2003 yılından beri de bir kısmını orada, bir kısmını başka yerlerde olmak üzere de Irak'a çalışıyorum. Irak'taki bütün sahalara ve jeolojisine çok hakimim. Dolayısıyla yapılmış bu anlaşma çok yerinde ve Türkiye için de önemli bir anlaşma. 2003'ten beri de Türkiye'nin mutlaka Irak'ta var olması gerektiğini, TFA olarak ve diğer özel sektör şirketleri olarak orada var olmamız gerektiğini, petrol ve doğalgaz arama ve üretim anlamında ve boru hatları anlamında üzerine basmış ve hala da bu konuda ısrarcı olan bir kişiyim. Şimdi yapılan bu anlaşmada BP biliyorsunuz geçen sene Kerkük, Bay Hasan, Yanbur ve Habbaz isimli bizim giant dediğimiz ve rezervleri milyar varilin üzerinde, yani 1 milyar varilin üzerinde olan sahalara anlaşma imzaladı Irak'la. Ve buradaki hedefi bu sahalardaki üretimi 450 bin varile çıkarmaktı. Geçen sene Temmuz ayında biliyorsunuz Kerkük Ceyhan boru hattını devam ettirmeyeceğimiz konusunda bir resmi gazetede bir
1: bildirim oldu.
3: Şey yayınlanmıştı. Hı hı. Ve o zaman da biz yaptığımız yayında söylemiştim Kerkük Ceyhan'ın çok önemli olduğunu, BP'nin bu sahaları plato production'a yani 450 bine ulaştırdığında bir çıkışa ihtiyacı olduğunu, onun için Kerkük Ceyhan'ın da bu anlamda önemli olduğunu. Ama zaten geçtiğimiz günlerde bu anlaşma bir yıl daha uzatıldı. Şimdi yapılan bu sözleşmeyle beraber Türkiye'nin Irak'taki ve özellikle Kerkük Ceyhan'daki etkisi artmış olacak. Kerkük sahası bizim için çok önemli biliyorsunuz. Aslında 1927'de bulunmuş bir saha ve 2027'de 100 yaşında bir saha olacak ve biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Irak kurulmasıyla beraber orada yine BP'nin önü çektiği ve diğer bazı büyük petrol şirketlerinin yapmış olduğu aramalar ve bunların sonucu olan sahalar bunlar. Dolayısıyla bu çok önemli. Türkiye Petrolleri'nin yurt dışında arama üretim yapması ve hatta Irak'ta burada olması da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Milli Petrol Şirketimiz ve hep ne söylüyoruz? Türkiye bir enerji merkezi olmalı ve Türkiye enerjide bağımsız olmalı. Enerjide bağımsızlık olarak bazen dar çerçevede düşünüyoruz ve diyoruz ki karalarımızda ve denizlerimizdeki keşifleri bağımlıdır enerji bağımsızlığımız. Oysa pratikte evet bu doğru ama daha büyük geniş anlamda dünyanın herhangi bir yerindeki bir rezerve sahip olmamız Türkiye'deki enerji bağımsızlığı için çok önemli. Örnek Irak olmasın, daha uzak bir bölgedeki bile bir sahada 1 milyon varilimiz varsa günlük 1 milyon varil kullandığımızı düşünürsek birbirine eşitleniyor. Oradaki 1 milyon varili satıp Türkiye'ye aldığımız

0: 20 milyon varil böylece balance of books gibi bir durum söz konusu oluyor. Irak'a gelecek olursak zaten Hürmüz Boğazı'nı hep konuşuyoruz. Son günlerdeki en önemli konulardan birisi bu. Bu sahaların geçen sene de yapmış olduğumuz yayında bu sahaların piyasaya ulaşabilmesi için bir boru hattına ihtiyaç olduğunu, Kerkük Ceyhan'ı devam ettirmezsek Suriye'nin Banyas Limanı'nın öne çıkacağını söylemiştik. Nitekim şimdi bu BP'nin oradaki iştirakinin %15'ine Türkiye Petrolleri'nin sahip olması, Türkiye'nin enerji merkezi olması adına da önemli bir adım olarak görüyorum ben. Bu durum bence Avrupa için de önemli. Çünkü Türkiye'nin enerji merkezi olması Avrupa'nın enerji güvenliği açısından da çok kritik diye düşünüyorum.
1: Yani Avrupa'nın artık buradaki pozisyonu Türkiye lehine işlemek zorunda diyebilir miyiz? Bu çıkarımı yapabilir miyiz?
0: Tabii şöyle, aslında son birkaç senedir özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Avrupa'nın enerji güvenliğini kendi adına Avrupa konuşmaya başladı. Ve burada hep Türkiye'nin enerji merkezi olmasını istemediklerini beyan ettiler. Daha çok bu duygusal bir davranış, rasyonel bir davranış değil. Irak... Türkiye için önemli olduğu kadar Avrupa için de önemli. Çünkü rezervleri yüksek bir ülke petrol ve doğalgaz anlamında. Dolayısıyla şimdi Hürmüz'den çıkamayan, çünkü Irak yine Hürmüz'deki eksportta önemli bir ülke. Yaklaşık 4 milyon varile yakın bir ihraç kapasitesi var Basra'dan. Şimdi bunları tabii son 6 aydır burada bir sıkıntı söz konusu hepimizin bildiği gibi ve bunu ihraç edemiyor. O yüzden de eğer Ceyhan'dan bu petroller ve doğalgazlar çıkarsa Avrupa'nın buradaki bu petrol ve doğalgaza ulaşımı daha kolay olacak. Ama Türkiye'nin Banyat Limanı'na ya da başka alternatiflere göre daha avantajlı bir konumu var. Bu da Hazar Denizi'nden gelebilecek. İşte Azeri, Çıralı, Güneşli gibi, Şah Denizi gibi TEPA'nın ortak olduğu yine. Bu sahalardan ve burada keşfedilebilecek ve yeni ortaklıklar yapılabilecek sahalardan gelebilecek petrol ve doğalgazın da Avrupa'ya ulaşması, yani kaynak çeşitliliği açısından da Avrupa adına önemli bir bölgedeyiz. Dolayısıyla artık bence Avrupa rasyonel bir şekilde oturup masada düşünmesi ve doğru kararları vermesi gerekiyor kendi adına. Çünkü malumunuz, biliyorsunuz, önümüz kış, pahalı elenci doldurmak zorunda. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı sebebiyle gördüğünüz gibi bir gün iniyor bir gün çıkıyor ama 70 doların altına inmedi. Dolayısıyla orada da bir enflasyon riski söz konusu. Tüm bunları bertaraf edebilmek için sürdürülebilir ve güvenli bir enerji merkezine ihtiyacı var Avrupa'nın. Bence bu da Türkiye'de TEPA'nın atmış olduğu bu adımlarda bunu hızlandırıyor diye düşünüyorum.
1: Doktor Zeynep Elif Yıldızel, çok teşekkürler katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Burada bir araya gidelim, aranın ardından seans ortasına devam edeceğiz.

0: Bloomberg KT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Öğretim üyesi merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Zeynep Hanım, iyi yayınlar olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Önce Fed'den bugün faiz artırımı beklentiniz var mı?
2: FED'den faiz artırımı beklentim yok aslında, genel beklentiye uygun olarak, ama son zamanlardaki petrol fiyatındaki artışlar böyle bir hafif burada beklentilerin artmasına neden oldu. Ama zannediyorum ki genel kanı FED'in duracağı. Bence buradaki aslında toplantıda faiz artırımından çok metnin nasıl olacağı, muhalefet şartının olup olmayacağı, bu yeni FED düzeninde yeni muhalefet şartları çok görmeye başladık biliyorsunuz. Bunları daha fazla takip edeceğimizi düşünüyorum. Yani Walsh'un bu ikinci konuşması, Forward Guidance'da yapmayacak olacak olduğu bu konuşması bence ilgiyle takip edilecek. Burada ne mesajlar verecek? Daha sonraki faiz toplantıları için bir kılavuzluk vermeyecek, bunu biliyoruz, ama tonlaması nasıl olacak? Enflasyona karşı nasıl bakıyor? Bunu takip edeceğiz. Yani çok aslında enteresan bir toplantı olacak. Hem ileriye dönük bir kılavuzluk vermeden nasıl bu enflasyon görünümüne baktığını takip edeceğiz.
1: Tabii yani forward guidance, hani sözlü yönlendirme yapmayacağım diyor. Ama en nihayetinde ağzından çıkan her cümlede bir tür sözlü yönlendirme olmayacak mı?
2: Yani kesinlikle öyle. Nasıl konuştuğu, nasıl yaptığı. Bu daha çok Greenspan zamanında örnek verilir Zeynep Hanım. Nasıl bir çantayla geldiği, çantanın kalınlığı, yani evet, hatta taktığı, belki giydiği kıyafetin rengine kadar tahminler yapılırdı eskiden. Şimdi yine benzer bir durumda biz de hani kullandığı cümlelerden, seçtiği cümlelerden böyle bir okuma yapmaya çalışacağız. Enteresan olacak. Bu da değişik bir aslında tarz diye bakıyoruz. Daha önceki o şeffaf merkez bankacılığı anlayışından kaymış, ama sonuç itibariyle yine de kullandığı tonlama, verdiği işte kullandığı cümleler, seçtiği kelimeler ve enflasyona ne kadar vurgu yapacağı, bunlar daha sonraki FED toplantıları için bizim için önemli bir aslında sinyal içerecek.
1: Peki şimdi baktığımızda bugün vereceği mesajları takip edeceğiz dediğiniz gibi, faiz arttırımı yapsa da yapmasa da beklenti sonbaharda %100 bir artırım gelmesi şeklinde ve aslında bu savaşın da etkisiyle yüksek faiz ortamının küreselde bir müddet daha bizimle olacağını anlıyoruz. Şimdi dönelim içeriye. Dolayısıyla bizdeki patikaya ilişkin beklentilerin ne kadar ötelenebileceğine, yani dünyada özellikle hem enflasyonist baskı varken hem yüksek faiz veriyorken Amerika, ABD ve AB, bizde ne kadar faiz indirim döngüsünün başlaması için zemin var. Çünkü bir yandan da güçlü reel faiz verme gerekliliği o zaman daha da belirgin hale gelmeyecek mi sorusu akla geliyor.
2: Evet, yani dışarıda böyle bir sıkı para politikaları uygulanırken ve likiditenin dar olduğu bir ortamda bizim de içeride hiç elimiz rahat olmayacak tabii ki. Biz de mecburen, özellikle de finansal istikrar bu kadar önceleyen bir merkez bankamız olduğunu düşündüğümüzde, biz de bu şeye uymak durumundayız. Yani kurdaki hareketleri dikkate almak durumundayız. Buradaki yatırım geçişlerini dikkate alarak bir para politikası uygulamak zorunda kalacaktır merkez bankası diye düşünüyorum. Evet, bizim de benzer bir şekilde içeride de biz de aynı şekilde bir enflasyonist baskıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bugün tam biraz gevşedi derken, bugün yine petrol fiyatları 87 dolarları gördü. Anlaşılan bu böyle devam edecek. Yani bu

0: volatil bir şekilde gidecek ama yani 70 dolarlar seviyesine inmesini ben artık eskisi kadar rahat olacağını düşünmüyorum. Yani bir müddet daha böyle 80-90 dolar arasında giden bir petrol fiyatı göreceğiz. Muhtemelen çatışmalar arttığında 90'lara yaklaşacak. Bu 90'ları geçecek. Daha kolay geçiyor. Dikkat ederseniz şimdi daha kolay yükseliyor. Ama işte çatışma gevşediğinde belki 80'lerin alt taraflarında dengelenecek bir petrol fiyatı olabilir. Bu da bizde içeride enflasyon üzerine baskı yapacak. Tam da Eşel Mobil sistemi, aslında Eşel Mobil'den de çıkmaya çalıştığımız bir dönemde. O yüzden ben bu Eşel Mobil'in de, onu da parantez içerisinde belirteyim, belki buradaki takvimin biraz uzatılabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten yeniden oradan bir petrol şoku yemeye başladık. Şimdi böyle bir durumda Merkez Bankası'nın bu dış faktörler hala devam ediyorken, Merkez Bankası'nın ben burada açıkçası bir faiz indirim sürecini başlayabileceğini, kolay kolay başlayabileceğini düşünmüyorum. Ama şunu da unutmayalım. Merkez Bankamız aslında çok da fazla yüksek, yani daha yüksek bir reel faiz de istemiyor. Çünkü bu içeride artık sıkıntılar yaratmaya başladı. Her gün görüyorsunuz ki iş dünyasından bir buradan serzeniş geliyor. Yani buna da göğüslemek çok kolay değil gerçekten. Bir taraftan da hani bunu geçen hafta da çok konuştuk biliyorsunuz. Erken sanayisizleşme temasını da konuşmaya başladık. Sanayimiz de çok ciddi zarar görmeye başladı bu dezenflasyon programının içerisinde. Haliyle Merkez Bankası'nın şu anda istediği bir an önce daha düşük bir faiz oranına geçmek, ama şartlar buna el vermiyor. Öyleyse bence yapacağı şey şu an için yine durmak ve beklemek olacaktır. Yani şu anda da hala burada fiili olarak uyguladığımız faizin %40 olduğunu görüyoruz. Politika faizimiz bunun altında. Öncelikle politika faizi seviyesine gerileyen bir fiili faiz göreceğiz ki ondan sonra bir faiz indirimi sürecinin içerisine girelim. Yani bu bizim için bence biraz daha ötelenmiş gibi görünüyor şu an için. Ha evet, her şey çok süt liman olursa, kalıcı bir barışa doğru gidersek, yani bence kalıcı barışa doğru gitmediğimiz her an bizim için yine bu risklerin sürdüğü anlamına geliyor. Ama kalıcı barışa doğru gidersek ve petrol bu eski seviyelerine 70 dolarlar civarında düşerse orada biraz eli rahatlayabilir. Ama şu an görünen, yani maalesef o kadar zor ki burada tahmin yapmak, şu an elimizde olan veriyle ve görünen veriyle görünen o ki maalesef bu üçüncü çeyrekte indirime başlamamız bile, yani çok ufak ufak indirimlerle, o da enflasyonun gelişimine bağlı olarak ufak ufak indirimlerle devam edebileceğimizi düşünüyorum ben. Açıkçası zaten zorlandığımız bir dezenflasyon süreci içerisindeydik. Üstüne bir de bu dışarıdan gelen şokların ne yazık ki etkisinin geçmediği bir durum söz konusu.
1: Yani o zaman şu çıkarımı yapabilir miyim? Merkez Bankası bir müddet daha risk yönetimi odaklı devam edecek.
0: Kesinlikle. Bence risk yönetimi, yani durduğu yerde duracak. Çünkü bunu hep söylüyorum. Bir toplantıyla birlikte faiz arttırmak çok kolay. Yani ara bir toplantı yapılıp bir faiz arttırılabilir. Ama tekrar o çıktığınız faizden böyle ara bir toplantıyla faiz indiremezsiniz. O çok daha zor olur. Dolayısıyla bunun iletişimi çok zor olur. Haliyle Merkez Bankası bu durumda bence riskleri gözeterek, buradaki gelişmeleri izleyerek durduğu yerde duracaktır. Zaten bir reel faiz veriyoruz ve bu reel faiz de aslında hiç azımsanmayacak bir reel faiz baktığınızda. Dolayısıyla bu noktada Merkez Bankası durduğu yeri devam ettirecektir diye düşünüyorum. Ama yükseltmez, ama aşağıya da indirmek kolay olmayacak galiba.
1: Peki burada beklentilerin çıpalanması noktasında el ne kadar zorlanıyor? Yani burada baktığımız faktörler açısından en belirleyici olan hangisi? Yani faiz seviyesi mi? Hani rezerv orada güçlü kası gibi duruyor şu an. İletişim tarafı ne kadar etkili olabiliyor? Burada enflasyon faiz seviyesi ana unsur olmaya devam edecekse eğer, hani bu diğer ikisi ne kadar kontrolü sağlamada, çıpalamayı sağlamada destek olabilecek? O denge nasıl seyredecek?
0: Beklentiler bizim en zor yönettiğimiz alan aslına bakarsanız Zeynep Hanım. Çünkü Türkiye'nin gerçekten geçmiş uzun yıllar boyunca hep yüksek enflasyon tecrübesi var. Tabii bu yüksek enflasyon tecrübesi hafızalardan silinmediği için burada enflasyonun düşebileceğine inanmak zaten zor. Daha sonrasında da yapılan, yani bizim dezenflasyon programı yaptığımız süre içerisinde de enflasyonun istediğimiz hızla aşağı inememesi bunda bu yapışkanlığın devamına neden oluyor. Ama şunu söyleyebilirim ki Amerika Merkez Bankası bir anlamda bu kredibiliteyi yavaş yavaş toparlamaya başladı. Dikkat ederseniz artık bu tüm hane halkında kurun yükselmeyeceğine dair örneğin böyle bir artık kanı oluşmaya başladı. Yatırım tercihlerinde de hane halkı anketlerinde de bunu görüyoruz. Bu bir şok olduğunda da kimsenin döviz devlet hesabına geçmemesinden de bunu görüyoruz. Demek ki Merkez Bankası yavaş yavaş kredibilite sağlamaya başladı. Dolayısıyla bundan sonra bu daha kolay bir adımıydı. Tabii kuru daha kolay kontrol edebiliyor. Ama buradan sağladığı kredibilitenin yavaş yavaş toparlanmasıyla güçlü duran bir Merkez Bankası olduğu sürece yavaş yavaş buradaki beklentilerdeki de düşüşü sağlayabilecektir. Dikkat ederseniz beklentilerde zaten hafif de olsa bir uyumlanma var. Evet, hane halkı beklentileri hala çok yüksek ama hane halkının zaten tüm dünyada beklentilerin yüksek olduğunu biliyoruz. Hane halkının karşılaştığı mal ve hizmetlerde biraz beklentiler daha yüksek. Reel sektörün beklentileri de şu anda yapışkan olmuş durumda. O da aslında Merkez Bankası'nın burada daha yapabileceği bir şey yok. Bu noktada başka politikaların devreye girmesi gerekirdi. Maliye politikasından hep bahsediyoruz. Maliye politikasının son dönemde devreye girdiğini görüyoruz. Sıkı bir maliye politikası var ama ben bunu hep söylüyorum. Maliye politikasının sıkı olması beklentileri yönetmek için yeterli değil veya para politikasının yana destek olmak için, enflasyonla mücadele için, dezenflasyon için çok yeterli değil. Yani orada maliye politikasının kalemleri arasındaki geçişler çok önemli. Yani hangi kaleminden sıkıyorsunuz? Örneğin maliye politikasında çok fazla vergileri arttırırsanız bu dezenflasyon programınıza bir taraftan negatif de yazabilir. Çünkü bir taraftan fiyatları da arttırır. Haliyle burada nereden bir mali sıkılaşma yapıyorsunuz? Bu çok önemli. Bu noktada bence maliye politikası hem biraz geç girdi hem de devreye hem de ne yazık ki o içerideki ayarlamaları, bazı kısılacak yerdeki ayarlamaları yeterince yapmış olmasına rağmen hala biraz eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ve bu noktada tabii ki daha kapsamlı bir maliye politikası uygulamak beklentileri yönetmek açısından daha önemli. Üçüncüsü bence iletişimin yanı sıra yapılan bütünlüklü politikaların yani ne yazık hep yapısal politikalardan bahsediyoruz. Bu artık dillere pelesenk oldu ama yine söylemek zorundayım. Bu politikaların bazı politikaların devreye girmemesi örneğin vergi, artan oranlı vergilendirme olabilir. Bunun yanında tarım politikalarındaki bir takım değişiklikler olabilir hep konuştuğumuz. Bunların devreye girememesi maalesef burada beklentilerin de istediğimiz yani gerçekten enflasyon düşecek beklentisinin de istediğimiz kadar oluşmamasına neden oluyor. O yüzden ben burada Merkez Bankası'nın bir anlamda kredibilite topladığını düşünüyorum. Ama onun dışındaki unsurların ne yazık ki eksiklikleri nedeniyle bizim en sorunlu olduğumuz alanın bekleyişler olduğunu düşünüyorum. Hala da çözebilmiş değiliz. Bir miktar rahatlamış olsak da hala da bu alanda eksikliklerimiz var.
1: Derya'm, son bir soru. O zaman şunu da tartışalım kısaca. Tahvil tarafındaki faizlerin özellikle de uzun tarafın yüksek kalmaya devam etmesini ağırlıkla hangisiyle açıklamalıyız? Yani bir yandan da çünkü hazinenin borçlanma ihtiyacı azaldı. Hani iç borç çevirme oranlarının daha makul seviyelere geldiği analizi var. O zaman niye inmiyor?
0: Evet, orada biraz işte enflasyon bekleyişleri bence devreye giriyor. İşte enflasyon yüksek olacağı bekleniyor ve bizde zaten uzun vadeli enflasyonun da hiçbir zaman o hedeflediğimiz %5'e düşeceği beklenmiyor. Yani bunu kimse beklemiyor. Bunu tahvil piyasasında da okuyabilirsiniz. Bunu sıradan bir anketle sorsanız da herkes size aynı şeyi, benzer şeyi söyleyecektir. Ki keza piyasa profesyonellerinin anketinde de böyle piyasa katılımcıları anketinde de benzer sonuçlar çıkıyor. Yani baktığınız zaman evet aslında tahvil piyasasında Türkiye'nin yüksek bir borçluluğu yok. Yani öyle bir oradan gelebilecek bir etki yok. Özellikle uzun tarafta böyle oradan hani Türkiye'nin borçlarının zaten öyle bir durumu yok. CDS'leri aşağıya geliyor ama uzun vadeli tahvil faizleri aşağıya inmiyor, düşmüyor. Burada da ne yazık ki işte yüksek faiz ortamının devam etmek zorunda kalacağı, enflasyonun yüksek kalacağı bir fiyatlamanın olduğunu düşünüyorum ben. Burada da biraz önceki sorunuzla bağdaştırırsak Türkiye'deki gerçekten enflasyon tecrübesi çok oturmuş bir enflasyon tecrübesi var zihinlerde. Hem piyasa profesyonellerinde hem bu yurt dışı yatırımcılarda hem Türkiye'nin kendi hane halkı içerisinde de. Dolayısıyla bunun etkilerini her tarafta görüyoruz. Bunu kırmak kolay değil ama kırdık. Yani bunu da hatırlatmak isterim. Daha önce bunu kırdığımız dönemler var. Biliyorsunuz 2002 sonrasında. işte orada neler yaptık, nasıl bütünlüklü politikalar uyguladık, bugün neleri yapmıyoruz, bununla bence karşılaştırmakta fayda var.
1: Peki, Derya Hekim çok teşekkürler, sağ olun katıldığınız, katkınız için. Bir araştırma masasına gidelim.

0: Seans ortasının son bölümünde Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir bana eşlik edecek piyasa notlarıyla. Mehmet.
1: Evet Zeynep, öğle saatlerinde bir miktar daha geçerken özellikle şimdi fiyatlamalara baktığımızda yurt içi tarafta o tarafta iştahsız seyrin özellikle sürdüğü bir tabloda eğer bugün negatif tarafta kapanacak olursak üst üste 5. işlem gününde de Borsa İstanbul tarafında özellikle tepki göstermeksizin geri çekilmelerin devamını takip ettiğimiz bir gün olacak. Özellikle sabahki fiyatlamalara baktığımızda açılış rakamları bir miktar daha alımlıydı. Ama daha sonrasında son özellikle 5 gündür gördüğümüz üzere yerini satışlara bırakan bir fiyatlamayı yakından takip ettik. Bilançoları diğer taraftan takip ediyoruz Zeynep. Akbank'ın beklentilerin hafif üzerinde gelen bilançosu yıllık bazda kuvvetlenmeye, çeyreklik bazda ise bir miktar daha momentum kaybını işaret ediyordu. O tarafta öz kaynak karlılığının bir miktar negatife doğru en azından daraldığını gördük. Ama TAV Havalimanları çerçevesinde en azından bir miktar daha beklentileri karşılayan ve üzerinde gelen, bir hayli üzerinde gelen bir bilanço rakamı vardı. Bu akşam itibariyle Tofaş ve Arçelik bilançolarını bekliyoruz. Hem otomotiv sektörü açısından, hem beyaz eşya sektörü açısından, hem de ihracat pazarlarımız açısından da bir miktar daha bizlere fikir sunacağını da o tarafta söyleyebiliriz. Diğer taraftan şöyle bir halka arz performanslarına baktığımız zaman Zeynep, bugün aslında çok nadir gördüğümüz bir olay gördük ki Albayrak Beton tarafının halka arzından sonra taban seviyeye doğru tekrar geldiği ve ardından şu saatlerde bir miktar daha pozitif tarafa geçme çabasında olduğu bir taraf ki pozitif tarafa da geçti ama bir miktar daha volatil seyrettiğini söyleyebiliriz. Temmuz'un başında başlayan, daha doğrusu hızlanan diyelim, halka arz ritminde bir miktar daha karışık fiyatlamalar söz konusu. O tarafta özellikle yakın zamanda 3 haneli getirileri de yakından takip ediyorduk. Çok kısa zaman içerisinde ama en tepeden primlerinde bir miktar daha törpülendiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında şöyle bir genel anlamda küresel çerçeveye baktığımızda ise petrol fiyatlarının yukarı doğru gelmesi de endekslerdeki en azından toparlanmayı ya da yukarı momentumu bir miktar daha sınırlandırıyor diyebiliriz. Ama bugün özellikle Avrupa çerçevesine baktığımız zaman hafif negatif özellikle endekslerdeki görüntülere nazaran İspanya tarafında bir miktar daha bankacılık endeksi başta olmak üzere %2'ye yakın en azından satışları yakından takip ediyoruz. Ama şöyle bir ABD vadelilerine baktığımızda ise dün hali hazırda Dow Jones endeksinin %1 civarında yukarıda kapandığı, Nasdaq 100 endeksinin ise %1'e yakın aşağıda kapandığı performansta bir miktar daha karışık fiyatlamaların sürdüğü ve belki de bu hafta içerisinde makro ajandada en çok yer kaplayan Fed'in faiz kararını yakından takip edeceğiz. Warsh'un özellikle konuşması ve belki de bir miktar daha son dönemde artan faiz artışı beklentileri de mercekte olacak diyebilirim Zeynep.
0: Mehmet, çok teşekkürler.

0: seans ortasını böylece tamamlayalım. Birazdan piyasa hattı var, tekrar görüşürüz.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak, televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
3: Abi,
2: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
4: Bloomberg GT Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Piyasa hattını yine rakamlarla görünüme bakarak başlayacağız. Küresel piyasaların odağının FED kararında ve daha da önemlisi FED mesajlarında olduğu bir günde Borsa İstanbul fiyatlaması negatifte. %0,7'ye yaklaşan satıcılı seyirle 13.592 puanda son 5 gündür negatif kapatan bir Borsa İstanbul görünümü söz konusu. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafında satışlar belirgin %1,67 kadar %1,7'ye geldi. Bu arada burada şu notu da düşelim. Fitch'ten gelen yüksek seyreden faizler ve İran-ABD savaşının yarattığı enflasyonist baskılar nedeniyle Türk bankalarının faaliyet koşullarının zorlaştığı notunu da hatırlatalım. Bu tablodaki etki yaratan unsurlar açısından unsurlar arasında sayalım. Sanayi tarafta %0,66'lık geri çekilme var. Mali tarafta %1'in üzerinde bir negatif görünüm söz konusu. Turizm, ulaştırma, hizmetler diye baktığımızda sayfanın tümü burada da kırmızı. Ulaştırmada %1'in üzerinde geri çekilme. Hizmetlerde %0,72, turizmde %0,53'lük negatif hareketi takip ediyoruz. Paralara bakacak olursak dolar endeksinin yüksek kalmaya devam ettiği 101.42'de olduğu bir görünümde 1.1387'de euro dolar çaprazı seyrediyor. 47.39'da dolar TL, 53.99'da 54'ün kıyısında da euro TL'yi görüyoruz. Avrupa borsalarına bir hızlıca bakalım. Londra borsasının yatay pozitif görünümü devam ediyor. Biraz daha da yukarı gitmiş. %0,24'lük bir alıcılı görünüm var. Geri kalan endekslerde görünüm negatif. Frankfurt yatay negatif. Alman DAX endeksi. Milano borsasında da yine yatay negatif görünüm var. Kakaran endeksinde %0,61'lik satıcılı seyri takip ediyoruz. Amerikan vadelilerini görelim. Bu arada Amerika'dan gelen son dakikayı da seslendireyim. Mortgage başvuruları geçen hafta %6,4 düşmüş. Önceki %1,9 artışken. Dow Jones %0,3 aşağı yönlü FED kararı öncesi. Nasdaq'ta %0,2'lik yukarı yönlü hareket var. S&P 500'de de aynı oranda pozitif görünümü takip ediyoruz. Getiri eğrisine de bir bakalım. 10 yıllık tahvil faizleri 4,63'te. Uzun tarafın yüksek kalması aslında bu mortgage başvurularındaki düşüşle de ilişkilendirilebilecek bir taraf. Özellikle 30 yıllıklar buradaki faiz oranlarını da etkiliyor. 5 yıllıklar 4.40, 2 yıllıklar 4.31 seviyesinde. Ne kaldı? Brent petrole bakalım, son geldiği seviyeye, altına bakalım. $88.53'ten geçiyor işlemler Brent petrolde. $83.26'de ise Amerikan tipi var. $4028.24'e geldi altın, spot altının ons fiyatı. Gümüşte $57.47 seviyesi var. $64.416'dan geçiyor Bitcoin işlemleri diyelim ve devam edelim. Bir bağlantı yapacağız. İntegral Yatırım'dan Harun Raşit Demircan yayına katılacak bu noktada. İntegral Yatırım araştırma uzmanı. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Evet, FED beklenirken içeride tablo kırmızıya dönmüş durumda, FED kararı beklenirken. Ama tabii bunu FED kararı ile ilişkilendirerek söylemiyorum. Oranın tabii yüksek kalma ihtimalinin, daha doğrusu verilecek mesajların bu yönde olması ihtimalinin yaratacağı bir baskı olabilir. Ama daha ziyade özellikle bankacılık tarafına ilişkin Fitch'ten gelen yorum. Bir miktar enflasyonist baskıların, yani petrol tarafındaki hikayenin bir yere oturmaması, bunun sürmesi gibi sebepler. Bir yandan da tabii bilanç.

0: Şoların gösterdiği tabloyu sıralayabilir miyiz borsadaki görünüm için? Ne dersin?
1: Evet, ana gündemimiz bugün akşam saatinde FED kararı dediğiniz gibi. Burada küresel taraftan başlayacak olursam fiyatlama bakımından faizin sabit bırakılması aslında piyasalar tarafında fiyatlandı. Burada sürpriz yaratacak unsur faiz artışına gidilmesi olacaktır FED tarafında. Ancak sabit bırakılsa dahi verecek mesajlar çok önemli. Çünkü bundan sonraki toplantıda şu anda faiz artış ihtimalleri artmış durumda. Petrol tarafına bakıyoruz tabii, burada dalgalı bir fiyatlama var. Enflasyon riski hala devam ediyor. ABD-İran savaşındaki iyimserlik de bugün tersine döndü. Yani kısacası baktığımızda öngörülebilir bir senaryo şu anda petrol tarafında yok. Burada risk iştahını hala yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu da Fed'in temkinli duruşunun devamına sebep olabilir. Bundan kaynaklı fiyatlamaların tabii oynaklık kazanması bekliyoruz, ancak verecek mesajın burada çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamada ise tabii ana gündemimiz Fed diyoruz, ancak yurt içinde biraz da enflasyon tarafına odaklı bir fiyatlama göreceğiz gibi duruyor. Önümüzdeki hafta Temmuz ayının kritik enflasyon rakamını alacağız. Burada bir sonraki PPK toplantısına kadar aslında iki enflasyon rakamı alacak olmamızdan dolayı enflasyonun seyri merkezin vereceği karar konusunda en önemli etken olacaktır. Burada tabii Merkez Bankası'nın ihtiyatlı davranmaya devam etmesini bekliyoruz önümüzdeki süreçte. Ancak enflasyon tarafında iyimser bir iyileşme olması durumunda ve petrol tarafında daha az dalgalı fiyatlama görmemiz halinde biraz daha olumlu bir senaryo görebiliriz Borsa İstanbul'da. Bu da tabii yine söylemiş olduğunuz gibi banka tarafının hareketine bağlı olacaktır. Özellikle ciddi bir toparlanma hareketi görmemiz için bankacılık tarafında pozitif performansa ihtiyacımız var. Burada seviye bakımından da endekste 13.900 seviyesi kritik bir bölgeydi. Toparlanma için bu seviyenin tekrar aşılmasına ihtiyaç var. Diğer taraftan son olarak da bahsetmek gerekir ki bilanço tarafı önemli. Dün yine banka bilançolarını almaya başladık. Burada finansallar tarafında zaten çok güçlü bir beklenti yok. Ancak önümüzdeki süreçte endekse ağırlığı yüksek şirketlerin getireceği finansallar yukarı yönlü hareketlilik için önemli olacaktır. Burada beklentisiyle gidebilecek karlılıkların Borsa İstanbul tarafına olumlu yansımasını bekleriz. Ancak tekrar söylemek gerekir ki en önemli etken burada önümüzdeki hafta enflasyon rakamı olacak diyebilirim.
0: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarını aldık. Bir araya gidelim, aranın ardından konuklarımızla piyasa dinamiklerini konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz. Özellikle hisse tarafına ilişkin iki önemli konuğumuz olacak. Görüşelim az sonra.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Cemal Demirtaş yayına katılacak bu noktada. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Merhaba Cemal Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bilanço sezonundayız. Önce bir bu taraftan başlayalım. Hisse tarafındaki, borsa tarafındaki negatif görünüme de bir miktar bağlarız sonra, ama önce ben bir merak ediyorum, bilanço tarafını nasıl görüyorsunuz? Geçen seneyle kıyasladığınızda tablo benzer mi?
1: Genel olarak ya ikinci çeyrek rakamları karışık olacak bu arada. Operasyonlar olarak bankalarda şunu görüyoruz. Bankalarda da bir çeyreklik bakıyoruz. Geçen yıla göre yani nominal olarak çok büyük değişiklikler belki yok, ama çeyreklik bazda %20-25'lere varan geri çekilmeler var karlılıkta. Ki ilk açıklamayı Akbank yaptı. Akbank'ın da karı 15 milyar TL'ye geldi. Yani geçen yıla göre çok büyük fark yok, ama bir önceki çeyreğe göre %21 civarında bir gerileme var. Öncelikle tabii bankaların negatif olduğunu söyleyebiliriz, ama bu artık bilinmeyen bir noktada değil. Ayrıca Akbank'ta da gördük, bazı revizyonlar geldi. Sermaye karlılığı gibi rakamlara, net faiz marjları gibi rakamlara ve tabii görünüm olarak biraz daha yüksek enflasyon olacak. Politika faizi daha yüksek kalacak beklentileriyle ilk açıklamayı onlar yaptı. Önümüzdeki günler işte Garanti Yapı Kredi'yi ve diğer bankaları da göreceğiz. Bankalar tarafı negatif tarafta, ama tabii zaten yani Şubat'tan beri de bankaların nefes almadığını gördük hisseleri. O nedenle de önemli ölçüde o taraf yansımış durumda. Şirketler bazında bakarsak şöyle göreceğiz. Örnek vereyim, bugün TAV açıkladı. Havacılık tabii bir önceki çeyreğe göre iyi bir dönemde, noktada. Tabii savaş etkileri biraz daha azaldığı bir dönem ve aslında yüksek sezonun başladığı döngüsel şirketler var. Burada TAV'ın fena gelmedi aslında, sonucu beklentileri aştı. Ki sıkıntılara rağmen geçen yıla göre bile. Şimdi perakendeler fena gelmeyecek diye düşünüyoruz. Onu söyleyebilirim. Telekomlar çok çok yüksek karlılıklar yok ne yazık ki orada. Büyümeler de sınırlı. Arada mesela Tüpraş'ın tabii iyi gelmesini bekliyoruz. Emtia'nın bir kısmı iyi gelecek. Operasyon olarak da kar olarak da Tüpraş gibi. Erdemir örneğinde, Erdemir'de operasyonlar çok iyi gelmeyecek, ama orada da tek seferlik bu vergilerle ilgili bir gelir olacak. Orası bizim tahminimiz piyasanın üzerinde, ama biz tabii ki operasyonlara bakıyoruz. Tüpraş keza, diğer Emtia

0: Siyahlar da fena gelmeyecek. Otomotivler onlarda çok yine çok renkli bir durum yok ikinci çeyrek üzerinde. Orada birkaç gündür çok fazla baskı da var hisselerde. Biz aslında orada temel bir gerekçe görmüyoruz. Hatta Tofaş en beğendiğimiz hisseler listesinde. Ama orada da acaba o ertelenmiş vergi tarafı eksi mi etkileyebilir gibi kafamızda sorular var. Yani bu enflasyon muhasebesiyle ve özellikle bu muhasebe kuralları ile ilgili bazı şeyler ne yazık ki öngörülebilirliği bayağı zorlaştırdı. Ama tabii biz hem geçmiş dönemi hem de mevcut dönemi düşünerek biraz daha tahminler yapmaya çalışıyoruz. Orada gıda tarafında da yine şirketlerde bazı şeyler olacak. Karışık sonuçlar göreceğiz. Ama genel anlamda bizim için belirleyici bir çeyrek değil. Onu ifade edebilirim. Yani böyle her şeyin olumlu ya da olumsuz olduğu değil ama ya otomotivi biraz olumsuz tarafta söyledim zaten. Havacılıkta mesela Türk Hava Yolları biraz daha iyi olabilir gibi düşünebiliriz. Aygaz, Tüpraş iyi olabilir. Enerji Sağ yine iyi olabilir. Aksa Enerji yine takip edelim. O kadar iyi beklemiyoruz. Petkim yani Aksa bunlar iyi olabilir. Bakıyorum işte Perakende fena olmaz. Coca-Cola olumlu olur. Ülker'inki biraz olumsuz bekliyoruz. Ama dediğim gibi bazı hisselerde de olumsuz olabilecek operasyonel sonuçlara fazlasıyla piyasa fiyatlamış hale geliyor. O nedenle bu sürece biraz dikkat etmek gerekecek. Yani birçok hissede ikinci çeyrek sonucunda ters hareketler. Mesela olumsuz gelen bir bilanço olumluya dönebilecek ya da olumlu gibi
1: Orada
0: görünen bir bilanço terse dönebilecek.
1: onu biraz açalım. Yani fırsat gördüğünüz, risk gördüğünüz yerler nereler, hangileri?
0: Şöyle söyleyeyim mesela şimdi Ereğli Demir Çelik tarafında şöyle bir durum göreceğiz. Operasyonlar çok iyi değil fakat tek seferlik kar konusu olacak. Yani normalde kar yani şey vergi öncesi kar 30 milyar milyon dolar falan gelirken ertelenmiş vergi geliri yazacak. Bu da tamamen kurumlar vergisinin 2027'de itibaren 25'ten 12,5'a inmesinin muhasebesel etkisi. Bu tip şirketlerin net vergi yükümlülüğü yani ertelenmiş vergi yükümlülüğü olduğu için bu tip şirketlerde tek seferlik artı olacak. Bu Tüpraş'ta da olacak. Ya mesela örneğin Ereğli rakamının yüksek bir rakam bekliyoruz biz konsansusa göre. Ama operasyonlarla ilgili ve çok iştahlı olmadığımız için orada sonuçlardan sonra kar realizasyonu gelebileceğini düşünüyoruz. Keza Ülker'in sonuçları zayıf bekliyoruz operasyon olarak. Orada da hala net kar tartışılabilir tabii. Orada da ertelenmiş vergi gelir olur mu? Ama operasyonları beklentiler olumsuza döndüğü için sonuçlar açıklandığında biz yine beklentiler dahilinde bir tam yıl rakamı beklediğimiz için oralarda fırsat oluşturacağını düşünüyoruz. Bu nedenle mesela bankalarda da yani şu anda kötü sonuçlar bekleniyor ama bu sonuçlar zaten fiyatlandı. Yani biraz böyle fiyatlandığıyla rakamların bundan sonra ne olacağı arasında bir denge bulmaya çalışacağız. Mesela bu akşam Arçelik. Arçelik ama tabii hem performans olarak hisse performans düşük kaldı hem de sonuçlar zayıf bekliyoruz operasyonlarda. Ama net kar olarak yine orada da bu başka tek seferlik sebeplerden dolayı piyasa beklentisinden iyi gelecek diye düşünüyoruz. Ama her şeyi alt alta üstü koyduğumuzda Arçelik'te mesela aceleci değiliz. Şişe biraz daha merak ediyoruz nasıl olacak? Çünkü bazı şirketleri ölçmesi çok zor ve sonrası nasıl hareket edeceğini görmek de zorlaştı son dönemde. Buralardan biraz da tabii şirketlerin öngörülerini nasıl paylaşıyor ona da bakacağız Zeynep Hanım. Orada o bize bir resim verecek. Mesela Akbank'ın duruşuna baktığımız zaman mesela bize göre daha biraz daha şüpheli bakıyor. Özellikle politika faizi biz biraz dördüncü çeyrekte toparlanma olur diye bekliyoruz. Ya da enflasyon 28 falan olur diyoruz ama genelde biraz daha tabii ki çok daha bankalarında daha temkinli olması gerekiyor. Daha fazla provizyon ayırdıklarını görüyoruz. Yani uzun lafın kısası buradan bir şeyler sonuçlar çıkmaya başlayacak. Ama tabii tepemizde daha büyük bir gölge olduğu için petrol fiyatları o şu andaki analizleri bile yarım bırakıyor. Yani şunu da söyleyebilirim. Bizim şirketlerimiz bu tip şeylere, dalgalara alışık. Yani bunu çok gördük. Birçok hisse gerçekten yine ölü fiyatlarına geldi. Buralarda sonuçlardan sonra biz yine dediğim gibi ilk maddemiz Hürmüz ve o bölge ve ona nasıl adapte olacağımız olacak. Şirketlerde de tabii ki şirketlerin de iletişimi daha güçlü yapması gerekecek. Ne yazık ki Türk şirketleri, ülkemizin şirketleri gururlu oluyorlar ve kötü şeyler olduğu zaman sessizleşiyorlar. İyi olduğu zaman daha ortaya çıkılıyor. O yüzden iletişim açısından da sanki şirketlerin bu dönemi de atlatacağına olan inancını, inanıyorlarsa tabii, yani bir şekilde yatırımcı taraflarını biraz daha rahatlatmaları gerekecek. Ama tabii bunları söylerken hep bir rasyonelite giden bir piyasada biz zaten raporumuzda, strateji raporumuzda oluşturduk. Ama bir taraftan da oluşmuş köpükler var piyasada. Bunların normalleşmesi mesela biraz vakit alacak. Yani İMKB 30'da görüyoruz. İlla isim vermek belki gerekli olmayabilir ama görüyoruz. Borsa İstanbul'un BIST 100'de de görüyoruz. Yani biz analistler olarak anlayamıyoruz değerlemeleri. Tabii karşı argüman da olabilir. Şöyle olabilir. Değerleme her şey değil diyebilirler. Yani biraz böyle bilime bilimsel yaklaşımla baktığınız zaman olabileceğinden çok daha yüksek değerde hisseler var. Bunlar konuda tabii uyarılar da geliyor. Bu konuda eminim önlemler de alınacak ama yani çok görmediğimiz, belki benim 30 yıldır sektörde görmediğim komplikasyonlar da var. Bunları biz ama bunların dışında bakmaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Burada tabii birçok portföyde tabii performans yaratmakta zorlanıyordur ya da işte öneri verirken, çünkü bir tarafta inanılmaz gelirler var, bir tarafta temeli sağlam dediğin şirketler geride kalıyor. Bu da olacaktır, bu doğaldır böyle dalgalanmalarda, ama biz yine temele odaklanarak Zeynep Hanım bakmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu sıkıntıları da görerek, ama burada herhalde biz önümüzdeki, ki yine raporumuzda da ondan bahsettik, Kasım ayı birçok konuda bizim için test olacak. Yılbaşında çok daha iyimser beklentilerle başlamıştık ama her seferinde görmediğimiz yeni şeyler görüyoruz. Ben bazen kendimi kişisel olarak da kurbağa gibi hissediyorum. Yani hep o kadar bakıyorum ki her seferinde ısıtılıyorum ve alışıyormuşum gibi geliyor ki, ama yine iyi tarafından bakayım. Gerçekten de bizim ekonomimiz dinamik. Yani bunu ben bizzat hissediyorum bütün hücrelerinde. Ama işte inşallah bu noktadan çıkacağız, ama her negatifle adapte olmak gibi bir durumda ne yazık ki ona göre esniyor bizim piyasalarımız. Ki işte şu son 10 yılda yaşananları düşündüğümüz zaman gerçekten de çok birçok riski atlattık. Aslında evet, yüzüp kuyruğuna gelmiştik yılbaşında da. Şimdi Hürmüz olayı çıktı. Ama bunu da aşacağız diye düşünüyorum, ama özellikle hisse yatırımcıları ne olursa olsun Türkiye'de şey olmaları, duruşlarını korumaları ve inandığı hisselere yatırım yapmalılar. Kasım'a kadar da biraz sabredecekler. Öncesinde de iyi şeyler gelebilir. Bu şekilde yaklaşmakta fayda var.
1: Cemal Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Çok sağ olun. Üzeyir Doğan'ı yayına çağıralım. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Üzeyir Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda hisse bazlı ayrışma devam ediyor diyebiliriz. Yani bir süredir konuştuğumuz temalarda çok bir farklılaşma yok. Bu bir müddet daha böyle gidecek gibi mi duruyor, ne dersiniz? Yani yabancı hareketine baktığımızda da bunun belirgin olduğunu söyleyebiliyor muyuz?
2: Yani şöyle söyleyeyim, piyasanın keyfi kaçtı. Yani bir süredir bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani olumsuz haber oldu mu yurt dışı ile beraber satılıyoruz. Olumlu haber oldu mu da tek başımıza satılıyoruz, ama neticede satılıyoruz. Yani yerimizde saymamızın bile kayıp olduğu bir dönemde geriye giden bir endeks görüyoruz. Bu da özellikle Haziran ayındaki bu MSCI'nin açıklamaları sonrası daha da belirginleşti. Yani daha önce de endeks bazında biz endeks rakamlarını çok konuşuyorduk, ama ben aylardır bu MSCI uyarısından da çok öncesinde endeksin hiçbir şey ifade etmediğini, İçine dönüp baktığımızda ise şirketlerin çoğunda durumun daha vahim olduğunu ifade ediyordum. Ve geldiğimiz noktada bugün endeksin içerisindeki şirketleri de endeksin hesaplanışında endekse dahil olan şirketlerde daha fazla

0: tartışmaya başladık. Yani genel itibariyle ben MSCI gölgesi düştü diyorum piyasa için. Daha sonra S&P'den, Dow Jones'tan gelen açıklamalarda bunun tuzu biberi oldu. Ve piyasalardaki düzenlemeler ve yeni yapılması beklenen düzenleme beklentiler daha doğrusu, onlar da yine piyasa üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Yani bir normalleşme görene kadar piyasada bu anomaliler, yani geçmiş dönemde yaşanan bu hareketler işte vesaire normalleşene kadar, yabancı ilgisini tekrar buraya çekecek bir atmosfer oluşturulana kadar da maalesef biraz daha negatif tarafta kalacağız gibi gözüküyor açıkçası.
1: Yabancıların belli hisselerde belirgin hareketleri olduğunu da takip ediyoruz ama.
0: Yani evet, yani çok spesifik olmak kaydıyla belli alanlar belki yabancıların da dikkatini çekiyor ya da oralarda işlemler görüyoruz ama bu yabancıların da ne kadar arzu ettiğimiz uzun vadeli fonlar, uzun vadeli yatırımcı olduğu da tartışma konusu. Yani baktığımız zaman bu ilgi olana da hareket olan hisselerdeki hareketlerin de çok uzun vadeye yayılmadığını da görebiliyoruz. Yani bir bakıyorsunuz çok hızlı satışlar ya da çok hızlı alışlar
1: Anladım.
0: şeklinde biraz daha kısa vadeli trade portföyleri gibi davranıyorlar. Arzu ettiğimiz taraf burası değil. Biraz daha uzun vadeli fonların, yatırımcıların belki Türkiye giriş çıkış tarafında bu tarafa biraz daha odaklanmak gerekiyor. O tarafta da çok bir etki görmüyoruz. İçeride de pasta büyümüyor. Yani yatırımcı sayısında ya da işte yeni kaynak girişi sayısında çok artışlar görmüyoruz. Üstüne bir de bu mevcut pastadan yeni gelen halka arzlar pay almaya başlıyor. Pasta dilimleri daha da küçülüyor. Piyasanın likiditesi de daha çok düşüyor. Ve bunların hepsini üst üste koyduğumuzda hem MSCI gelişmeler hem yabancının ilgisizliği uzun vade tarafında hem bu yeni gelen halka arzların mevcut dilimleri küçültüyor olması. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda piyasada genel itibariyle bir keyif kaçıklığı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dediğim gibi bunu değiştirecek bir atmosfer var mı bugünden yarına? Hani böyle bir hikaye de kuramıyoruz. En büyük sıkıntımız da o. Yani Borsa İstanbul'da, hani dünyanın neresinde olursa olsun borsalarda, borsaları taşıyan ana şey bir hikayesinin olmasıdır. Biz şu anda borsa üzerine bir hikaye yazamıyoruz maalesef. Hisselerimiz ucuz mu? Evet ucuz ama geçmişte bu ucuzluğun yıllarca sürdüğünü gördüğümüz için artık ucuzluk tek başına bir hikaye olmuyor. Hani oradaki bir katalizör arayışı piyasanın uzun süredir var ama o aradığı katalizörü bir türlü bulamıyor. Onu bulamayınca da yerinde sayar. Hani iki ileri bir geri tabiri caizse git gel yapan bir piyasa izlerimiz daha ağır basıyor. Son günlerde de bu iki geri bir ileri formatına döndü. Yani biraz daha zayıf tarafta kalıyoruz. Çünkü yurt dışı tarafına baktığımızda da orası da bize geçmişte çok destek verdiği dönemlerde de faydalanamadık belki ama bu sefer orası da tam anlamıyla pozitif bir destek vermiyor. Yani Amerika'da endekslerden zirveden dönüş hikayeleri, bir düzeltme hikayesi konuşuyoruz. Asya piyasaları zaten oldukça negatif tarafta. Avrupa'nın zayıf seyri ortada. Yani böyle bir atmosferde ne dışarıdan ne içeriden piyasamız aradığı desteği bulamıyor. Bulamayınca da böyle yeri geldiği zaman düşük hacimlerle, yeri geldiği zaman hacimler yüksek olsa da ne kadar gerçekçi, reel yayılan hacim, o da ayrı bir tartışma konusu. Böyle gelgitleri yaşayan bir piyasa izlemeye devam ediyoruz.
1: Şimdi az önce temas ettiğiniz halka arz vurgusu üzerinden de bir miktar konuşalım. Yani son dönemde hızlanan bir halka arz tablosu var ama bir karışık fiyatlamalar da var. Son olarak Albayrak Beton'un ilk işlem gününde taban yaptığını takip ettik. Gerçi bir miktar pozitife geçti. Ne diyorsunuz bu halka arz sonrası fiyatlama nezdinde?
0: Yani o pandemi dönemindeki ya da belli dönemlerde gördüğümüz ne halka arz dersen et tavan tavan gider döngüsü son zamanlarda bozuldu. İşte Albayrak Beton'dan önce de saatte saatte vardı, Ekim Turizm'de vardı. Yani son halka arzlarda içlerinde ciddi negatif gidenler de var, pozitif gidenler de var ama daha böyle bir ayrışmanın olduğunu söylemek mümkün halka arzlar tarafında da. Piyasanın genel isteksizliği o tarafa da yansıyor. Yani onun da etkisi söz konusu. Ve üst üste gelen halka arzlar var. Artık yatırımcı hangi halka arza girecek, neyi takip edecek? Biraz da onun yorgunluğu da oluşmaya başladı. Yani aynı hafta içinde 3-5 tane halka arz bu piyasanın derinliğinin kaldırabildiği ya da kaldırabileceği şeyler değil bana kalırsa. Yani daha çok sırada halka arz bekleyen firmaların olduğu konuşuluyor. Yani 130-135 tane başvurudan bahsediyoruz. Muhtemelen yenileri de geliyor olacaktır. Bizim sermaye piyasalarımızın derinliği bu kadar şirketin halka arzını kaldırabilecek boyutta mı? Bunu

0: da belki
1: Evet.
0: bir incelemek lazım. Yani sonuçta burada amaç sayıyı arttırmak mı, buradaki niteliği arttırmak mı? Bu konuda çok net bir karar vermemiz lazım. Yani Türkiye'nin total gayri safi

0: pay piyasasına ayrılan kısmı dikkate aldığımızda ki bu toplam tasarrufların yaklaşık %10 civarı. Ortada bir de realite olan gayri safi yurt içi hasılamız var. Yani bunları dikkate aldığımızda burada 600 tane, 700 tane, 800 tane, 1000 tane halka açık şirket olması doğru bir strateji mi? Belki önümüzdeki günlerde bunu da tartışmamız gerekiyor. Yani biz Hindistan gibi, Çin gibi çok sayıda şirketi halka arz eden bir borsa konumunda mı olacağız? Yoksa gayri safi yurt içi hasılasına göre örneğin bizden 20 kat büyük bir piyasa olan Amerika ya da Avrupa borsalarındaki gibi o gayri safi yurt içi hasılaya oranla kaç tane şirketimizin halka açık olması gerekir? Bunları mı tartacağız? İşte ISO 500'ü mü buraya çekeceğiz yoksa kim gelirse alacak mıyız? Belki ilerleyen dönemde bunları da bir sorgulamak lazım. Çünkü bu sadece halka arz mevzu değil. Yani bugün halka arzlar başarılı oluyor. Evet, oldu bitti diyoruz. Burası güzel bir unsur. Ama geriye dönüp 6 ay 1 yıl sonra baktığımızda günlük işlem hacmi İstanbul'da ortalama bir daire fiyatını geçmeyen birçok hisse senedimiz oluşuyor. Hacim olmayınca da, likitte olmayınca da o hisse senetlerinde çok piyasanın olağan akışına uymayan, hayatın olağan akışına uymayan fiyat hareketleri görmeye başlıyoruz. Yani o açıdan biz bu likitteyi, bu derinliği sağlayabilecek miyiz bu halka arzlar için? Onları da bir değerlendirmekte ben fayda olduğu kanaatindeyim.
1: Son bir soru, mümkün olduğunca kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi özellikle bu ucuzluk teması üzerinden buradan faydalanmak isteyen yatırımcı bunlar arasından, ucuzlayan hisseler arasından seçim yaparken hangi finansal rasyoya bakmalı? Yani tek başına karlılık, net kar da çünkü çok doğru bir metrik olmayabiliyor zaman zaman. Ne dersiniz?
0: Yani enflasyon muhasebesi sonrası gerçekten net karın hiçbir önemi kalmadı piyasa tarafında. Hala bir umut varsa umut bence esas faaliyet karlılığı, fabrik marjı yüksek olan ve o taraftaki gelişimi pozitif olan şirketler belki değerlendirilebilir. Yani şu konjektürde ekonominin biraz daha büyüme ivmesinin yavaşladığını göz önünde bulundurursak bir brüt kar marjı yüksek, ikincisi fabrik marjı yüksek oraya yansıtabilen şirketler belki biraz daha avantajlı olabilir ama toplamda baktığımızda hani piyasanın bir cazibesi olacak ki bu bahsettiğimiz şirketlere de bir ilgi oluşabilsin. Biz majör tarafta o piyasa tarafındaki potansiyeli biraz daha sınırlı gördüğümüz için açıkçası ben hani çok büyük hikayeler de yazsalar bazı şirketler birkaç istisna dışında o hak ettiği değerlere ulaşmalarında biraz sorun yaşanabilir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Üzeyir Doğan, Abir Kapital Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Çok teşekkürler, sağ olun katıldığınız katkınız için. Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu yayına katılacak bu noktada. Ceren, hoş geldin. En son yayının başında baktığımda Avrupa tarafında daha negatife eğilimli bir görünüm vardı Londra borsası pozitif ayrışırken.
2: Sabah saatlerinde satıcılı bir seyir vardı. Sonrasında endeksler karışık seyre döndü Zeynep. Fakat bugün İspanya borsası %1,5'a ulaşan düşüşle görece negatif ayrışan cephede. Diğer Avrupa endekslerinde biraz daha sınırlı hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bugün gelen bilançolar, bugün biz bir dizi bilanço aldık Avrupalı şirketten ve kapanışa yakın STOXX 600 sektöründe faaliyet gösteren 50'den fazla şirketin bilanço açıklaması bekleniyor. Hermes ve aynı zamanda ASM International gibi bazı şirketlerin bilançolarının hayal kırıklığı yaratması bankalardan gelen güçlü sonuçları baskıladı. Biz bu nedenle aslında bir miktar daha endeksler üzerinde baskının olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmış olması da piyasalarda risk iştahını baskılayan diğer bir unsur. Mesela Hermes'in bilançosuna bakalım. Çin'deki zayıf eğilime dikkat çekti şirket ve zayıflık uyarısı yapmasıyla beraber hisselerinde yaşanan düşüş %10'a ulaştı. Son 3 yılın en sert düşüşü yaşanıyor hisselerde. Bugün STOXX 600 tarafında en fazla baskıyı yaratan şirketlerden biri diyebiliriz. Fakat bir başka lüks perakende devi Gucci'nin bilançosunu aldık. Gucci tam tersi güçlü bir bilanço açıkladı. Satışlarına düşüş açıkladı fakat beklendiği kadar kötü gerçekleşmedi. Aynı zamanda önceki döneme kıyasla tüm pazarlarda iyileşme belirtti. Özellikle Kuzey Amerika pazarında güçlü bir toparlanma yaşandığını görmekteyiz. Hisseleri bugün %13 oranında değer kazanıyor. Diğer yanda teknoloji tarafında baskı var. Biz bu hafta başından beri aslında çip hisselerinde satışların hızlandığını takip etmiştik. Bugün ASM International'ın açıkladığı bilanço da beklentiyi karşılamadı. yıl sonu için tahminleri yatırımcıları tatmin etmedi. Bu nedenle hisseleri %3 üzeri değer kaybıyla işlem görüyor. İspanyol banka CaixaBank aslında güçlü bir kar açıkladı ikinci.

0: çeyrekte. Yani piyasa beklentisini aştı fakat yıl sonu görünümünü yükseltmemiş olmasının yarattığı tedirginlikle hisseleri %6,5 oranında değer kaybediyor. Bu da bugün İspanya borsasının negatif ayrışmasına yol açıyor. Diğer yanda UBS ve Deutsche Bank'tan oldukça güçlü sonuçlar aldık. Mesela UBS 3 milyar euroluk dolarlık hisse geri alım programı açıkladı ve önümüzdeki 3 ay içerisinde 1 milyar dolar hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Hisseleri %3'e yakın primli. Alman banka Deutsche Bank oldukça güçlü bilanço açıkladı. Hatta gelirleri ABD'li rakiplerinden çok daha hızlı bir artış gösterdi. Almanya'daki işlemlerde hisselerinde %3'ü aşan primler var. Ve biz daha aslında kapanışa kadar bir dizi bilançoyu almaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bugün en çok yükselen hisselerden biri Electrolux hisseleri. %21'e ulaştı hisselerinde yaşanan yükseliş. İsveçli beyaz eşya üreticisinin de ikinci çeyrek sonuçları piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Diğer yanda BMW, Alman otomotiv devi, işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Yaklaşık 8 bin çalışanıyla önümüzdeki dönemde yollarını ayırma hazırlığında. Gönüllü işten çıkarma programı kapsamında yapmasını planlanıyor bu küçülme programını. Şirket bu kapsamda özellikle Almanya'daki çalışanlarına odaklanacak ve 2028 yılından itibaren maliyet azaltma programının etkisiyle karlılığında bir artış beklentisini sundu. Burada baktığımız zaman özellikle bu işten çıkarmalar hangi birimlerde gerçekleşecek diye planlama, idari birimler ve araştırma gibi birimlerde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz Zeynep.
1: Ceren'in notlarıyla kapatalım piyasa hattını. Finans merkeziyle ben geri geleceğim. Görüşürüz tekrar.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İş dünyasından herkese merhabalar efendim. Ece Maat. Ben iş dünyasının bugünkü konuğu İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı Dursun Baş bizimle birlikte. Dursun Bey hoş geldiniz
2: yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınımıza. Teşekkürler.
1: Bugün sizle biraz spesifik bir konuyu konuşacağız. Zaten uzun zamandır aslında sınırda karbon düzenleme mekanizması hayatımıza devreye de alındı. Avrupa'nın bazı beklentileri, yaptırımları olacak konuyla ilgili ama daha finansal karşılığını görmediğimiz için 2027'de göreceğimiz için belki de çok da fazla konuşulmuyor. Dolayısıyla biraz sizinle bugün bu konuyu detaylandıracağız. Net sıfır emisyon hedefine ne kadar yakınız belki bu taraflara bakacağız. Ama çelik sektörü özelinde değerlendirmeler yapmaya çalışacağız daha çok. Çünkü sizin Türkiye çelik sektörünün karbonsuzlaşma projesi var İstanbul Politikalar Merkezi'nin ve buna dair de yayınladığınız bir rapor var. Dolayısıyla hemen konuya gireyim ben. Türkiye çelik sektörü bu sınırda karbon düzenleme mekanizmasına gerçekten şu anda ne kadar hazır? Bunun için ne gibi çalışmalar yapılıyor?
2: Çok teşekkür ederim. Hem çalışmamızın bulgularını paylaşmak için iyi bir fırsat olacak bize. Hem de sektöre dair bilgilendirmeleri geniş bir kamuoyuyla paylaşma fırsatımız olacak. Bu sorunun benzerini bizde yaklaşık 4 yıla yakın bir süredir hem sahada hem sektör toplantılarında hem de çok yakın bir şekilde kamu kurumlarıyla beraber tartıştığımız bir çelik sektörü dönüşüm projemizi hayata geçirmiştik. Mayıs 2022'de şu soruyu sorarak başladık projemize. Türkiye çelik sektörü dönüşmeye ne kadar açık? Dönüşüm için gerekli olan politika ihtiyaçları nerede? Sektördeki temel aktörler kim? Bu aktörlerin dönüşüme dair pozisyonları kim? Bu soruları yerinde sahada 20'nin üzerinde saha ziyareti yaparak hem yurt içinde hem yurt dışında yanıtlamaya başladık, çalıştık. Günün sonunda teknik bir mevcut durum raporu ve politika önerileri raporu ürettik. Bunu elbette tek başımıza üretmedik. Sektördeki çalışanların desteğiyle, sektör derneklerinin desteğiyle de bu toplantıları, bu görüşmeleri mümkün kılabildik. Ben buradan sizin de vesilenizle hepsine teşekkür ederim. Bugün de hatta sabahtan öğlen kendileriyle telefon görüşmeleri yapıp daha yerinde, daha güncel bilgileri de aktarmak için biraz da çalışmış bulundum. Sektöre doğrudan etkilere dair hazırlığa da ne diyebiliriz diye ilk soracağımız soru aslında çalışanlar üzerinden yanıtlanabilecek bir soru. Çünkü SKDM'in etkilerini doğrudan çalışanlar teknik raporlamalar ve prosedürleri takip ederek yapmaya çalışıyorlar. Buradaki ilk basit yanıt çalışanların SKDM'ye hazır oldu ama SKDM'nin uygulama detayları, yani SKDM dediğimiz Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihraç edilen belirli çelik ürünleri grubundaki ürünlerin gömülü karbon emisyonlarına konmuş bir fiyat. Yani bu fiyatın hesaplanması sonucu sizin bu ürünü Avrupa'daki ithalatçıya teslim ettiğiniz durumda ithalatçının size fiyat müzakereleri yoluyla ya da sizden ürünü almama yoluyla geri dönüşlerini görebileceğimiz bir alan. Bunun için teknik doğrulama prosedürünün tamamlanmasını bekliyoruz. 2026'da raporlama dönemi tamamlandı, uygulamaya geçildi. Sizin de dediğiniz gibi 2027 yılında da finansal karşılıklarını görmeye başlayacağız ama en önemli teknik eksiklik yani AB tarafında hazır olmayan bir teknik doğrulama prosedürünün olması, bunu tamamlanması bekliyoruz. Sektörün geneli içinde hazırlık düzeyi kimi kurumlarda iyi, kimi büyük firmalarda iyi ama geneli için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son olarak buna karşılık gelecek ülkemizdeki kamu politikalarının da mevcut durumu yeterince güçlü değil diyebiliriz.
1: Peki şimdi aslında genel olarak baktığımızda şimdi düzenlemenin detayını da siz aktardınız, ara ara da konuşuyoruz ama bu yüksek emisyonlu sanayi sektörleri aslında burada baktığımızda bu uygulamanın karşılığı olarak doğrudan bir bedel ödemiyorlar. Bunu ithal eden şirketlerin ödediği bir pay var. Dolayısıyla belki buralarda adım atmakta birazcık yavaş mı kalıyoruz diye merak ediyorum. Şimdi Paris Anlaşması hedefleriyle mevcut üretim modeli ne kadar uyumlu gözüküyor şu an baktığınızda özelinde?
2: Ya, güzel bir soru. Hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında aslında üretim modellerimiz, ulaşım modellerimiz, elektriği, enerjiyi elde etme biçimimiz Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu değil maalesef. Ufak bir Paris Anlaşması arka planı bilgisi de vereyim.
1: Lütfen.
2: Yani biliyorsunuz uluslararası iklim değişikliği politikaları Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi altında yürüyor. Paris Anlaşması da bu çerçeve sözleşmesinin altında uygulamaya konan bir temel anlaşma silsilesinden birisi. 2015 yılında Türkiye'nin de dahil olduğu bir imzacı grubu oldu ve 2020'den sonra uygulamaya girdi. Paris Anlaşması'nın ve iklim sözleşmesinin temel hedefi toplam sera gazı emisyonlarını azaltmak. Bunun için de ülkeler üzerinden belirli yükümlülükler tanımlanmış durumda. Her ülke, sözleşmeye taraf olan ve Paris Anlaşması'na taraf olan her ülke 5 yılda bir güncelleyecek şekilde ulusal katkı hedeflerini daha iddialı bir noktaya çekecek şekilde bu sözleşmenin sekreteryasına sunuyor. Bu girişi şu nedenle yapıyorum. Üretim modeline buradan geçiş yapacağım. Hı hı. Önemli bir detay burada. Türkiye'de 2030 ve 2035 yılları hedeflerini içeren sera gazı azaltım yükümlülüğünü sekreteryaya sundu. Buradaki mevcut hedefimizin karşılığı ne diye bakacak olursanız, referans yıla göre Türkiye hali hazırda emisyonlarını 2030 ya da 2035 yılına gelindiğinde %40 arttırmayı taahhüt etmiş durumda. Azaltmayı değil. Temel bir politika eksikliği ya da üreticiyi yönlendirecek bir temel bir azaltım mekanizmasının mutlak azaltımı tanımlanmadığını görüyoruz. Yani bu iyi bir kamu yönetimi politikasına ve sektördeki sanayi politikalarını da zorlayacak bir atlık sağlamaması açısından önemli bir uyumsuzluk denebilir. İkinci konu da şu, evet anlaşmaya tarafız. Yakın tarihlerde olumlu bir gelişmeyle iklim değişikliği kanunu da, iklim kanunu da meclisten geçirdik. Önemli uygulamaları da tanımladı emisyon ticareti sistemi gibi ama iklim kanununda sektörlerde azaltım hedefi ya da iklim kanunu altındaki düzenlemelerde sektörlerdeki azaltım hedefleri tanımlanmış değil. Yani şöyle örnek verelim, diğer ülkeler ya da Avrupa Birliği ülkelerinde ilgili sektörlerin karbon bütçesi tanımlı. Yani sanayi sektörü 2030 yılına gelene kadar şu kadar emisyonla sınırlandırılmış durumda. Binalar sektörü için, ulaşım sektörü için de bunun yeni çalışmaları devam ediyor. Biz de mevcut durumda karbon bütçesi tanımlanmadığı için de ortada bir düzenleyici ortam boşluğu var diyebiliriz. Hem yatırımlara sinyal verecek hem de yatırımları sanayiciyi zorlayacak bir düzenleyici ortam boşluğu, üretim modellerinin dönüşmesini de yavaşlatan önemli bir eksiklik. Teknolojiden yönünde ark ocaklı tesislerimiz, yani hurdadan üretim yapan ham çelik üreticileri, demir cevheri ve kömürü kullanarak birinci çelik üretimi yapan entegre tesislerdeki teknolojiler görece dünyadaki muadilleriyle benzer. Özellikle ark ocaklı tesislerin teknolojileri yeni teknolojiler ama temel mesele sizin kullandığınız ürünlerin girdilerinin kalitesi. Sizin kullandığınız elektriğin arka planda doğalgaz, kömür, yenilenebilir enerji ne oranda karbondioksit yoğunluğu düşürülmüş bir elektrik girdisi sağladığınızda ilintili olduğu için bu soruya birden fazla sektörde ilerlemeyle yanıt vermek mümkün. Yani bizim üretim modelinin yanına sanayi politikası modelimizi ve enerji politikası modelimizi de koyarak daha rahat bir yanıt verebiliriz.
1: Şu anda ekranı da yönetmenim yansıttı. Aslında ülkeler bazında da emisyon yoğunluğuna dair bir grafiğiniz var. Buradan da buna dair aktarmak istedikleriniz varsa o tarafı da konuşalım. Zira hani biraz önce dediniz ki %40 yükseltme taahhüdünde bulundu azaltmak yerine. Dolayısıyla küresel tarafta durumlar nasıl ilerliyor? Grafik üzerinden de biraz konuşabiliriz.
2: Elbette. Dönmem uygun olur mu bilmiyorum ama buradaki notlarıma da bakabilirim. Şöyle, Türkiye'de 40'a yakın tesis var ham çelik üretimi yapan. Bu 40 tesisin 3 tanesi demir cevherinden kömür kullanarak birinci çelik dediğimiz sıvı çeliği üretiyor. Bu sıvı çelik üreticileri yaklaşık entegre tesislerde cevherden üretim yapan sıvı çelik üreticileri yaklaşık 10 milyon ton kadar üretim yapıyor. Geriye kalan 30 milyon tonluk üretim ise hali hazırda var olan hurdayı eritip, ergitip yine sıvı çelik üreten elektrik ark ocaklı tesislerimiz var. Durum şu, biz 40 milyon ton zirve 2021 yılında üretimde bulunduk. Yine 2024-2025 yıllarında 40 milyon tona yakın bir ham çelik üretimimiz vardı. İkiye böldük. Cevherden üretim yapan tesislerde siz üretmiş olduğunuz her bir ton ham çelik için yaklaşık 2.2 ton sera gazı salıyorsunuz. Hı hı. Ark ocaklı tesislerde ise yani var olan çeliği ergittiğiniz için bunun daha aşağısında bir sera gazı emisyonuna neden oluyorsunuz. Yani ark ocaklı tesiste her bir ton sıvı çelik, ham çelik ürettiğiniz vakit yaklaşık yarım ton kadar sera gazı salıyorsunuz. Şimdi bunun kaynağına bakmak önemli. Bu soruya da yanıt vermek için az önce de göstermiş olduğunuz elektrik yoğunluğunun bağlamı şurada devreye girecek. Ark ocaklı tesislerde oluşan, yani 30 milyon ton üretime karşılık 15 milyon ton üretimi, 15 milyon ton sera gazının yarısından fazlası kullandıkları elektrik nedeniyle dolaylı sera gazı emisyonları. Yani siz teknolojinizi müthiş hale getirdiğinizde ark ocaklı tesislerde iyi girdilerle de çalıştığınız durumda sistemden çektiğiniz elektriğin karbondioksit yoğunluğu yüksek olduğu için yine sera gazı emisyonlarına dolaylı bir biçimde o elektriğin üretildiği yerdeki termik santral nedeniyle sizin de bu dolaylı emisyonlarda bir payınız olacak. O nedenle elektrik üretiminin sera gazı emisyonunun yoğunluğunun düşürülmesi aynı zamanda sanayideki rekabetçiliği de artıracak temel unsurlardan biri. Elektrik üretiminin sera gazı emisyonunu azaltmak demek, arka ocaklı tesislerdeki sera gazı emisyonu yoğunluğunda azalması demek. Bizim mevcut ortalamamız Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa'daki İtalya, İspanya gibi benzer üretim yapısına sahip olduğumuz ülkelere göre iki kat daha fazla. Burada bir rekabet dezavantajı söz konusu.
1: Peki böyle bir ortamda aslında çelik sektöründe emisyonu düşürmek için öncelikle hangi adımların atılması gerekiyor diye sorayım ben de.
2: Üç temel adım var aslında. Yani bunu raporlarımızda da bu şekilde özetlemiştik. Birincisi şu, ürün portföyünü değiştirmek. Örneğin siz 1 milyon ton inşaat çeliği üretmiş olun. Yeni bir yatırımla, yeni bir mühendislik bilgi birikimiyle, yeni bir müşteri pazarıyla şöyle bir karara geçiş yapın. Yani ben 500 bin ton inşaat çeliği üreteyim. Yanına da 100 bin ton nitelikli bir, vasıflı bir çelik ürünü üreteyim. Gelirlerim azalmasın ama üretim miktarım, kapasitem biraz azalsın. Ama gelirlerim artmaya devam etsin. Doğrudan yani aslında özel bir teknoloji yatırım yapmadan sera gazı emisyonlarını azaltmak için siz üretim miktarınızı azalttığınız vakit sera gazı emisyonlarını azaltmış oluyorsunuz. O yüzden yapısal dönüşüm, ürün portföyünde dönüşüm bir numaralı, en kolay, en hızlı dönüşüm yerlerinden birisi. İkincisi ve üçüncüsü verimlilik. İkincisini entegre tesisler özelinde açalım. Türkiye'de tarihi bu üç büyük tesisimiz var biliyorsunuz. 1930'lar, 70'lerde kurulmuş tesislerimiz. Buralarda çok yüksek bir elektrik enerji verimliliği ve dijital verimlilik ve meteorolojik verimlilik potansiyeli var. Bu çok kolay, 2030'a kadar hayata geçirilebilir. Aynı şekilde kullandıkları demir cevherinin kalitesi, kullandıkları diğer girdilerin kalitesinin iyileştirilmesiyle 2030'a kadar büyük miktarda azaltım mümkün. Bu entegre tesislerde, cevherden üretim yapan tesislerde. Ark ocaklı tesislere biraz giriş yapmış olduk. Yani siz ark ocaklı tesislerde sera gazı emisyonlarının yarısından fazlasının geldi. Elektrik kaynaklı dolaylı emisyonları azaltabilirseniz çok hızlı bir şekilde ark ocaklı tesislerin sera gazı emisyonlarını da azaltmış olursunuz. Ama bu tek başına yeterli değil. Şöyle, çünkü elektrik ark ocaklı tesisler aynı zamanda büyük ithal kömürle çalışan termik santrallere de sahip. Yani eğer elektrik ark ocaklı tesis sahibi şirketler bu enerji portföyündeki ithal kömürlü santrallerden dönüşümü planlı bir şekilde yapmadığı sürece kendi toplam sera gazı emisyonlarını da elektrik şebekesi kaynaklı azaltmaları mümkün olmayacak. Hepsi azalttı ya da ithal kömürlü santrallerden yakında gelecek olan ulusal emisyon ticaret sistemi, vergi sistemi nedeniyle şöyle düşünün. Hem üretim yapmış olduğunuz çeliğin üzerinde bir karbon vergisi yükü olacak, hem de kömürden yapmış olduğunuz elektriğin üzerinde bir karbon vergisi yükü olacak. Firmalar şunu tercih edebilir. Ya ben elektriği kendim üretmeyeyim, şebekeden alayım. Çünkü kendim üretince büyük bir karbon vergisi maruz kalıyorum. Ama tesisimi dönüşümlü bir şekilde yenilenebilir enerjiye dönüştürdüğümde karbon vergisi ödemediğim ya da orada katlanmadığım maliyeti yenilenebilir enerji yatırıma dönüştürdüğümde toplam maliyetlerim azalabilir diyebilir. O nedenle çelik üretimindeki özellikle ark ocaklı tesislerdeki dönüşümü, şebekenin dönüşümü ve bu tesislere ait, bu şirketlere ait ithal kömürle çalışan termik santrallerle de beraber düşünmek gerekiyor.
1: Peki şimdi bunlar yapıldı diyelim, ark ocaklarıyla alakalı detayları verdiniz ama bir yandan da işte üretim kapasitesinin de bir şekilde arttığı, kullanımların, tüketimin arttığı dönemlerden geçiyoruz. Az önce yine yönetmenim ekrana da verdi tüketim rakamlarını çelik sektörüne dair. Tüm bunlar artarken bu adımlar atılsa bile emisyonunu azaltmanın ne kadar aslında gerçekçi olup olmadığını merak ediyorum.
2: Ya çok iyi bir soru aslında bu. Bizim de raporda 10 temel bulgu ve 10 temel önerimiz arasında yer alan bir bulguydu bu. Birincisi, ürün portföyünde ve tesis bazında bir dönüşüm planlaması gerekiyor. Türkiye'nin iyi bir sanayi politikasının parçası olarak çelik sektöründe 2030'da 2040'a gelindiğinde hangi ürünler ne kadar üretileceğine dair bir projeksiyon ortaya çıkarılması gerekiyor. Bunu çıkarırsak eğer biz toplam üretim miktarımızın şu an 40 milyon tonlarda olan üretim miktarının örneğin 2040'a 2035'e gelindiğinde yine 40 milyon ton kalacağını öngörüyorsak buna bağlı bir senaryoda sera gazı emisyonlarına karşılaşacağız ama ortadaki tablo ya da mevcut durum senaryosu şu şekilde. Biz 40 milyon ton üretim yapıyoruz. Bunun 10 milyon tonu demir cevherinden üretim yapan 3 entegre tesiste. Bunlarda kapasite artışı çok öngörülmüyor. 10 milyon ton civarında kalacak diye varsayabiliriz. Asıl kapasite artışı ark ocaklı tesisler tarafından geliyor. Yani hurdayı kullanıp, hurdayı yurt dışından temin edip özellikle. Türkiye dünyanın en büyük çelik hurda ithalatçısı aynı zamanda. Ülke içerisindeki hurda tedariği yetersiz olduğu için yurt dışından da hurda tedariğinde bulunuyor bu firmalar üretimini yapmak için. Şöyle bir basit matematik yapacağım. Yani eğer 30 milyon ton hurdaya dayalı üretim yapan bir sistemimizi kurduğumuzu varsayalım.
1: Evet.
2: Her bir ton hurda bazlı üretim için 0,5 ton da sera gazı salalım. Üretim miktarımızı 40 milyon tona getirdiğimizde bugün saldığımız 15 milyon ton sera gazı emisyonu 20 milyon tona çıkacak. Yani siz özel bir iyileştirme yapmadığınız durumda toplam kapasitedeki üretim artışı nedeniyle sera gazlarını arttırıyorsunuz. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ben kullandığım elektriği yenilenebilire çevirdim. Enerji verimliliği yatırımı yaptım. Ve ton üretim başına saldığım sera gazı emisyonunu azalttım. Ama bu azaltma hızı kapasite hızının artışından daha az olursa günün sonunda yani terazide verimlilikler ve kapasite artışlarını karşılaştırdığımızda kapasite artışları ağır bastığında toplam sera gazı emisyonları artmaya devam edebilir.
1: Artmaya devam edebilir diyorsunuz. Peki şimdi 5 dakikalık bir vaktimiz var. Dolayısıyla hani az da kaldı. Ben şunu merak ediyorum. Günün sonunda net nette aslında bu sıfır emisyon, sınırda karbon düzenleme mekanizmasının getirecekleriyle beraber Türkiye'de içeride rekabet gücü ne kadar etkilenecek? Bir bu tarafı detaylandıralım isterim. Bir de az önce ekrandaki aslında çelik üretim verilerine dair hani izleyenlerimiz de merak etmiş olabilir. 2021 yılına da dair verilerdi bir miktar.
2: Doğru.
1: Orada en peak zaman
2: zirve
1: oldu.
2: Yıldır.
1: Zirve yılı olduğu için değil mi? Onu sormak ve teyit etmek istedim tekrar.
2: Şöyle SKDM sorunuza yanıt vermeye çalışayım. Sorunuzu şöyle anlıyorum. Yani SKDM'nin finansal uygulamaları devreye girdiğinde önümüzdeki 2 yıl içerisinde dış ticaret koşullarımızda Avrupa Birliği'ne yapılan çeliğin dış ticareti şartlarında bizim üreticilerimizin bu üreticilerden ürün alan yine çelik ürünlerini yurt dışına ihraç eden nihai çelik ürünü üreticilerimizin etkilenme durumu ne olacak diye soruyorsunuz.
1: Evet.
2: Biraz belirsiz bir durum var diyeyim. Yani bunu soruya yanıt vermek zor. Ama ben biraz daha pozitif tarafta düşünüyorum. Yani bu belirsizliğe karşın. Çünkü çelik çok büyük bir miktarda ticarete konu bir meta. Yani uluslararası çeliğin çelik ticaretinin büyüklüğü diğer ürünlere göre, diğer metallara göre çok yüksek. Yani siz çelik ürünlerinin üretiminde Türkiye içerisinde ya da çeliği kullanan tüketim sektörlerinde sadece ülke içerisinde değil, fiyat, kalite, işte ürünün servis edilmesi gibi detaylardan dolayı sadece ürününüzü içeriden değil de yurt dışından da temin ediyorsunuz. Türkiye için de geçerli bu. Türkiye büyük bir çelik ihracatçısı olduğu kadar büyük bir çelik ithalatçısı da. Yani şöyle özetleyeyim. Eğer siz SKDM'de yurt dışına ihraç ettiğiniz ürünün gömülü emisyonunu yüksek tutacak bir şekilde günün sonunda çalışmalarınızı yaptınız ve istediğiniz yere getiremezseniz evet büyük bir SKDM maliyetiyle karşılaşacaksınız. Bu net. Ama diğer ülkeler de karşılaşacak. Yani siz diğer ülkelerle, diğer ülkelerdeki rekabet ettiğiniz üreticilere nasıl fark atabilirsiniz? Verimlilik yatırımlarınızla bu sera gazı emisyonlarının doğrulanmasını, izlenmesini ve takibini akredite kuruluşlarla, güvenilir kuruluşlarla şimdiden, bugünden başlayarak, çalışarak yapmanız durumunda. Ve aynı zamanda da uzun dönemde de yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kullanımı da arttırdığımız durumda Türkiye çelik sektörünün etkilenme düzeyi bence beklenildiği kadar yüksek olmayacak. Özellikle ark ocaklı tesisler tarafında. Ama süreç çok karışık. Sizin Türkiye için genel çelik sektörünün SKDM'ye etkisi sorusunu biraz açmak gerekiyor. Ark ocaklı tesisler...
1: Ama bir dakikalık vaktimiz kaldığı için çok açamayacağız maalesef.
2: Şöyle özetleyeyim. Yani çelik üretim zincirinin neresinde olduğunuza, hangi müşterilerle çalıştığınıza, yurt dışında hangi ürünleri, girdileri nereden satın aldığınızda, son ürününüzü nereye ihraç ettiğinizde, müşterinizin niteliğine varana kadar çok temel faktörlere dayalı olacak SKDM etkileri.
1: Peki, İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı Dursun Baş, çok çok teşekkür ediyorum programa değerli katkılarınız için. Ve iş dünyasını not alıyoruz efendim. Saatlerimiz 19'u gösterdi, 60 dakikada görüşmek üzere.
3: Reklam. İstanbul'da online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın ortasına geldik ve Temmuz ayına noktayı koymak üzereyken Borsa İstanbul'da sancının sürdüğünü söylemek mümkün. Şu an itibariyle 13.500 puana doğru yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bir gün içi Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi grafiğini de rica edeyim ben. 13.571 puandayız. %0,85'lik aşağı yöndeki yüzdesel değişimle. Diğer endekslerde de paralel görünümler, paralel yüzdesel değişimler olduğunu aşağı yönde söyleyebiliriz. Bankacılık, sanayi ve ulaştırmada %1'in üzerinde bu düşüşler. Görüleceği üzere gün başlangıcında yine bir 13.700'ü ziyaret edip buradan uzaklaşmışız. Aslında 27, 28, 29 Temmuz'u düşünecek olursak da belki istisnai saat dilimleri olabilir, gün içi seyir dilimleri olabilir ama benzer hikayeyi bunu haftalığa da aslında çevirsek gördüğümüzü söylemek herhalde yanlış olmaz. 47-40 seviyesine kadar dolar TL'de geldik. Bu arada 101 milyar TL'lik bir BIST 100 hacmi var. Bununla beraber euro TL'de tekrar 54'lere yaklaşıyoruz. Euro dolar paritesi, euro dolar özür diliyorum, halen 1.14'ün gerisinde. CDS 239-240'lara yakın kalmaya devam ediyoruz. 2010 yıllık gösterge tahvillerimize yön tekrar yukarı. 2 yıllıklar %42'ye, 10 yıllıklarda %35'e doğru yaklaşıyor. Bununla beraber ons altın ve ons gümüşte Fed'in yaklaşmasıyla beraber diyelim. Açıkçası o bulundukları seviyelerden uzaklaşma aynı momentumda devam etmese de cılız görünüm sürüyor. Bugün petrol ve WTI'de yine yönün yukarı olduğunu görüyoruz. Brent 88 doların üzerinde. ABD tahvil faizlerine çok bir oynaklık yok ve 101'in üzerinde bir spot dolar endeksiyle giriyoruz. 29 Temmuz Fed'i beklediğimiz bu akşamki saat dilimlerine her zaman konuşan zat-ı muhterem konuşmaya devam ediyor. Trump İran'a sert bir darbe indireceğiz şeklinde Fox News'e dün de akıllı para zamanında biliyorsunuz tehdit etmişti İran'ı. Düşen ajansa gördüğümüz ifade kullanmış. Gideyim şimdi Paribu Araştırma Raporlama Bilim Yönetici Emirhan Erdoğan'a onun notlarını alalım. Emirhan hoş geldin, neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki bizim de gündemimizde hem küresel gelişmeler var hem de akşam açıklanacak Türkiye saatiyle 21'deki FED faiz kararı var. Asya'daki çok tarihi çip satışlarından ötürü gelen düşüşlere rağmen küresel tarafta ya da Orta Doğu'da Husilerin saldırıları sonrası gerilimin artmasına rağmen Bitcoin biraz baskılansa da 64 bin doların üzerinde tutunmayı başardı. Ama bunun dışında tabii bugüne dair kendi kripto ekosisteminin kendi içerisindeki haber akışından da üç başlığı sizler için derledik. İki tanesi ödeme sistemlerine ilişkin. İlkiyle başlayalım. Elon Musk'ın sahibi olduğu X, X Money adlı yeni finans uygulamasını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ücretli aboneleri için başlattı. Kullanıcılar bir X Visa banka kartıyla uygulama içinde ücretsiz ve limitsiz eşler arası yani P2P para transferi yapabiliyor. X Money'nin yurt dışı işlem ücreti olmayan ve ATM'lerden ücretsiz nakit çekim imkanı sunan bir kartı da fiziken kullanıcılara gönderilecek. Abonelik seviyelerine göre bazı kullanıcılar yıllık %6 faiz getirisi elde edebilecek. Bazıları alışverişlerde %3 nakit iadesi kazanabilecek. Bunlar tabii çok önemli gelişmeler. Bu Elon Musk'ın her şeyin uygulaması yaratma hedefinin bir parçasıydı. Bir adım daha ilerlendiğini görüyoruz ve tabii dijital ödeme sistemlerinin de tabana daha da yayılacağını gösteren bir haber akışı bu. Üstelik burada da durmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de uzandı bu hikaye. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden Emirates uçak biletleri için kripto para ödemesi kabul etmeye başladığını duyurdu. Şimdilik hizmet sadece Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde sınırlı. Fakat Emirates gibi küresel bir markanın bu sistemi benimsemesi seyahat sektöründe de artık dijital varlık ödemeleri için önemli bir gelişme, bir kapı açıldığını görüyoruz. Hizmetin uluslararası müşterilere ya da diğer para birimlerine genişletilmesi tabii ki regülasyonun izin verdiği ölçüde ya da müşterilerin talebine bağlı olacak. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu yılın sonuna kadar Dubai nakitsiz ödeme stratejisi vardı. Kamu ile özel sektördeki işlemlerin %90'ını dijitalleştirmeyi hedefliyordu bu strateji. Bununla da uyum sağladığını söylemekte fayda var. Son haberimiz regülasyon tarafından geliyor. Yine Amerika'ya uzanacağız. Burada Bankacılık Birliği yetkilisi ve banka liderlerinden oluşan 134 kişilik bir grup Senato'ya Clarity Act çerçevesinde revizyon yapılması çağrısında bulundu. Bir mektup gönderdi bu grup. Yine özellikle stablecoin'lere faiz ödenmesini kısıtlayan maddeye odaklandılar. Ve yasa yapıcıların nihai oylama öncesinde bu hükmü biraz daha güçlendirmesini ve yetkilerin kısıtlanmasını talep ettiler. Hatırlayacaksınız daha önce önünde iki engel var demiştik bu yasanın. Donald Trump'la ilgili etik meseleler vardı. Oranın önünü açmıştı Trump. Fakat stablecoin'lerle ilgili bu tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani yasanın ne zaman senatodan geçeceğine ilişkinde henüz net bir öngörü olmadığını söylemekte fayda var. Bugün notlarımız bu şekilde. Çağlar Kuzlukluoğlu, söz yeniden sizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Kısa bir araya gidelim şimdi. Malum akşam da aslında Aslı Savranoğlu Seren'i dinleyeceksiniz ama akıllı parada bugün yine Aslı Savranoğlu Seren Bloomberg KT baş ekonomistiyle derin bir FED sohbeti yapıyor olacağız. Sadece FED'le kısıtlı değil elbette. Dünyada merkez bankalarının gündemi ve bilhassa önümüzde yılın kalan kısmında nasıl bir patika bekliyor bize, özellikle parasal koşullar ekseninde tartışmaya çalışacağız. Bekleriz.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Evet, Akıllı Para'da Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu ile sohbetlerimizin olduğu bir gününde daha beraberiz. Son dakikalar gelmeye devam ediyor bu arada. Az önce Trump'ın rutin tehditlerinden birini siz değerli izleyicilerimize aktarmamı takiben. Güney Kore'de ETF spekülasyonunu dizginlemek için işlem ücretlerini artırmayı hedeflediğine dair resmi otoritenin Bloomberg Ajansı'na düşen bir son dakika var karşımızda. Eğer yanlış okumadıysam bu arada bir tek hisse senedine bağlı olarak bu ETF ile ilgili ne diyelim serbesti tanınmasına dönük olarak da bir gündemi var Kore'nin. Sadece Kore ekseninde değil böyle tek varlık sınıfına yatırımcının ne diyelim daha sonrasında sıkıntı yaşamasına neden olacak şekilde bir şeylerin yapılması en baştan olmaması gereken bir şey ama Kore örneğinde karşımızda gördük. Ama dönelim stüdyoya Aslı'yla FED sohbetimize başlayalım. Şimdi ilk aşamada biraz en azından çok sürprizle karşılaşmadan tanıma şansınız oldu yeni döneminde FED'in başındaki kişiyle beraber FED nasıl bir şeye benzeyecek diye. Sürpriz bekleyen Stadel var bildiğim kadarıyla. Başka rastlamadım ama sadece faiz düzeyi ve buradaki detaylarla ilgili değil. Bu akşam için bir sürpriz bekliyor musun Aslı? Öncelikle onu sorayım. Bir de bir şeyleri duymak ya da bir yerlere işaret edilmesi bu akşam senin beklentilerin içerisinde var mı? Orada bir sürpriz olabilir mi?
1: Açıkçası beklemiyorum. Aslında ekonomistlere sorduğun zaman bence ekonomistlerin de çoğu beklemiyor.
0: Ama trader söylemiyor olabilir bu arada beklese bile.
1: Olabilir. Çünkü aslında şöyle bir şey var tabii. Bu anketler yapıldığı zaman biraz daha farklı bir görüntü vardı belki. Sonradan petrol fiyatlarının özellikle yukarı çıkmasıyla bu piyasadaki fiyatlama özellikle yaklaşık belli ki bono traderlarının ya da işte vadeli piyasada işlem yapanların %30'u bekliyormuş gibi gözüküyor şu anda. Hatta %40'a kadar çıktığını da görmüştük. Dolayısıyla bekleyen bir kesim var mutlaka. Onların arasında bir mantık da var. Yani neden bekleyenlerin neden beklediğini anlamak da mümkün. Fakat ben de beklemeyen taraftayım. Hatta ben bu sene içinde Fed'in hiç faiz arttırma ihtimalini bile düşük gören biraz taraftayım aslında. Piyasanın buradaki öngörüsünün de biraz daha farklılaştığı, orada farklılaşıyoruz diyebilirim. Ama yani evet %30'u %40'a kadar şu anda bir fiyatlama var gibi gözüküyor ki aslında bu çok enteresan gerçekten. Aslında bunu bir iki gündür yayınlarda konuşuyoruz. Şimdiye kadar gördüğümüz şeyden oldukça farklı aslında. Yeni bir Kevin Warsh dönemi aslında gerçekten de geliyor galiba. Çünkü hiç bu kadar piyasa fiyatlamalarının aynı gün hele toplantı günü ya da toplantı haftası bu kadar beklentilerle fiyatlamaların bu kadar ayrıştığını görmemiştik. Yani tamam gene şey değil, gene ağırlıklı beklenti hareket etmemesi, faizleri sabit tutması yönünde ama %30'lar, %40'lar bile olsa bu şimdiye kadar uzun zamandır gördüğümüz aslında ilk şey, ilk ne diyeyim, bu kadar sapma. Şimdi ne bekleniyor diye baktığımız zaman bu ay Temmuz ayında çok ciddi bir şey yok ama Eylül'de neredeyse tam bir fiyatlamaya yakın bir fiyatlama var. 25 bas puan faiz artışı. Ekim'de bir miktar işte daha üstüne çıkabilir mi gibi gözüküyor ama asıl Aralık'ta ikinci bir faiz artırımına da aslında az olmayan %50'nin üzerinde bir ihtimal tanınıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla tam olarak iki faiz artışı diyemeyiz yılın geri kalanı için ama işte 1,5 1.5

0: miydi bir önceki ay 3.5'a doğru gerilediğini görmüştük. Gene tabii ki %2 hedefinin üzerinde ve yakın zamanda %2 hedefine de gidecek gibi bir görüntüsü yok aslında. Dolayısıyla faiz artırımı bekleyenler buradan besleniyorlar. Hedefin üstünde olmaya devam ediyor. İkinci beslendikleri noktada tekrar petrol fiyatlarının aslında volatil bir seyir izliyor olması. Şimdi orası gerçekten volatil çünkü en son bıraktığımız noktada petrol fiyatları işte 80, yani Haziran enflasyonu geldiği zaman 14 Temmuz'da aslında zaten 80-85 arasında bir Brent petrol fiyatından bahsediyorduk. Sonra bunun 100'ün üzerine kadar çıktığını gördük. Şimdi geldiğimiz noktada tekrar 90 işte 90'larda.
1: Yani,
0: dolayısıyla yine aslında çok uzak mıyız en son bıraktığımız Haziran noktasından, Haziran enflasyonunun açıklandığı noktadan değil belki. Ama orada neredeyse Temmuz'da hiç bir faiz artışı fiyatlanmazken şu anda hala daha saatler kala kararın açıklanmasına %30'un üzerinde bir fiyatlama var. Burada da aslında biraz demek ki başka beklentiler de giriyor işin içine. Belki onları konuşmak lazım biraz, ne bekliyor, yani neden piyasa böyle bir beklentiye girdi. Bu Stadel'in açıklamaları belki burada önemli. Çünkü şu, yani şunu vermeye çalışıyorsa eğer Kevin Borch, gerçekten ben şahin duruyorum ve fiyat istikrarını gözetiyorum, bundan sonra da Trump'ın politikalarına mesafeliyim mesajını en direkt verebileceği aslında platform şu anda bu Temmuz ayında sürpriz bir faiz artırımı yapmak. Ki elinde de sebep var. Nedir? Petrol fiyatları yukarı doğru gidiyor ya da yüksek seyrediyor görece ve enflasyon %3.5'larda bile olsa %2 hedefinin oldukça üzerinde seyrediyor. Bundan sonraki petrol fiyatı artışlarının da ikinci etkilerini sınırlamak açısından önemli bir sinyal olur bu. Sonuçta önümüzdeki dönemde bu petrol fiyatları yüksek kaldıkça ve manşet enflasyonu yüksek kaldıkça özellikle ücretler tarafına olan beklentiler orada hareketlenme potansiyeline sahip. Dolayısıyla burayı da bir miktar çapalamış olacak diye düşünerek ve bir sinyal, gerçekten nerede durduğunun gerçek sadece sözle değil bir konuşma sinyali ve sözlü yönlendirme değil gerçek bir yönlendirme yapmak istiyorsa böyle bir şey yapabilir. Ama bunun ihtimali bana sorarsan düşük diye görüyorum ben. Çünkü aslında yapısal olarak Kevin Borch'un o kadar da şahin olduğunu ben çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Borch'un yerinde olsam ya askeri danışmanlarına ya dış politika danışmanlarına gider. Derim ki bakın, petrol fiyatını savaşı sürdürdüğümüz müddetçe düşüremeyeceğiz. Bu kendisinin de siyasi bekası açısından riskli. Bizim de faizle ilgili onun istemediği şeyleri yapmamamızı istiyorsa eğer onu ikna edin derdim, ama tahmin ediyorum herhalde böyle bir şey çok mümkün değildir.
0: Evet ya bu zaten şey kısmı, gerçekten savaşın ne tarafa doğru evrileceği kısmı çok enteresan. Yani politik olarak hep şunu söylüyoruz. Bu petrol fiyatlarıyla ara seçimlere doğru gitmek istemez. Sonuçta seçimlere yaklaşırken burasının düzelmesi gerekir. Ve fakat öyle bir noktada kaldık ki şu anda savaşta bir kazanan ortaya çıkarmak için de biraz daha sanki orayı zorlaması gereken bir noktaya geldi. Diğer bir nokta da belki şu, yani petrol fiyatlarını gerçekten Amerika'nın duruşu mu yönlendirecek bir sonraki aşamada, o da çok enteresan.
1: Stratejik petrol rezervleri de bayağı çok uzun bir sürenin en dibinde şu
0: anda
1: Amerika.
0: Evet, zaten bence sıkıntılardan biri bu. Yani stratejik petrol rezervleri düşük seviyelerde, bazı işte rafinerilerde ve işte üretim kısımlarında sıkıntılar var ve hemen devreye giremeyeceğini biliyoruz. İki, şunu biliyoruz aslında, Çin şimdiye kadar bu petrol fiyatları belli bir seviyenin üstüne çıkmadıysa aslında özellikle Çin'deki petrol ithalatının sınırlanması aslında çok etkili oldu. Biliyoruz ki son 2-3 ayda çok ciddi şekilde Çin'de ya beklenmedik bir şekilde, yani gerçekten muazzam bir şekilde bir petrol ithalatında bir düşüş gerçekleşti ki bu da buradaki dengelenmeyi sağlayan unsurlardan biri oldu. Şimdi tekrar orada yani bu Çin'in ithalatının tekrar hızlanması hikayesi buradaki petrol fiyatını savaş bitse bile yüksek tutmaya neden olabilir. Dolayısıyla aslında şu anda petrol fiyatını kim yönlendiriyor? Orası biraz daha, yani ipler kimin elinde o kadar da net değil sanki gibi gözüküyor.
1: Şunu sormak istiyorum sana. Burada iletişim konusu ki seninle

0: Borç başkanlığı başlarken onun geçmişte bir takım çalışmalarına, söylemlerine bakarak nasıl bir karakter olduğunu ve nasıl bir Merkez Bankası başkanlığı yapacağına ilişkin sohbetlerimiz de olmuştu burada. Ve iletişim tarafıyla ilgili olarak da aslında en baştan yönlendirme, senin uzun uzun işte Merkez Bankalarının hedef sunmasının aralıklar vesaire ki sadece FedEx'in de değil biz de dahil olmak üzere Merkez Bankalarının buna dönük bir takım düzenleme ya da mesajlara gittiğine de tanıklık etmiştik. Şimdi bu kadar belirsizliğin içerisinde önceki bahsettiği bu yaklaşımla ortaya nihai ya da rakamsal bir şey koymasa bile çok bir şey söylemeden durması da bu kez kaçındığı şeye yaklaşmasına sebep olmaz mı?
1: Evet, sanki biraz daha ipucu vermesi gerekecek gibi değil mi? Ben de katılıyorum. Yani sonuçta burada biraz daha renk, her toplantıda biraz daha renk veriyor olacak diye düşünüyorum ben de. Renk vermemesi de aslında nerede durduğunu gösteriyor olacak. Bu anlamda sana katılıyorum. Yani şimdiye kadar çünkü şunun dışında çok da bir şey söylemedi konuşuyoruz. Yani fiyat istikrarını sağlayacağız dışında. Önümüze bir ne patika ya da bunun nasıl sağlanacağına ilişkin de bir şey söylemedi. Ne biliyoruz? Görev güçleri var. Bunlar çalışacaklar. O çalışmaların sonuçları da birkaç aylar sonra gelecek. Ve şu anda biraz önce şimdi ekrana da geldi aslında. Dolayısıyla bunun da yaratıldığı bir belirsizlik var şu anda. O yüzden borçla birlikte başlayan belirsizlik dönemi biraz da istenen bir belirsizlik dönemi diye belki konuşmak lazım. Çünkü burada sözlü yönlendirmeyi özellikle yapmadığını biliyoruz. Ne demişti en son toplantıda? Biz aslında büyük bir şeyden de bilgiden de yoksun kalıyoruz. Çünkü biz ne söylersek piyasa oraya doğru gidiyor. Ve biz piyasanın ne düşündüğünü, nasıl algıladığını ilişkin önemli bir bilgiyi kaçırıyoruz. Şu anda aslında piyasanın nasıl düşündüğüne olduğuna dair bir bilgi onlara gidiyor. Piyasa belli ki faiz artışı yönünde aslında yani şeyi bıraktığımız zaman ne denir? Sözlü yönlendirmeyi çok net bir şekilde bıraktığımız zaman aslında piyasanın beklentisi bir faiz artırımı. Burada bu şey kısmı önemli. Yani çok uzun zamandır piyasa beklentisiyle faiz kararı arasında bu kadar bir fark olmuyormuş. En son zannediyorum Eylül 2024'tü. Bu biraz gördüğümüz sarı uzun çizgi onu gösteriyor. 50 bas puanlık bir sürpriz bir faiz indirimi var ama oradaki de yine yön olarak ne olduğu belli olan bir şey. Yani 25 mi 50 mi? 25 yerine 50 yapıyor sürpriz kısmı. Oysa şu andaki tamamen yani arttıracak mı arttırmayacak mı? Yönünde o ciddi bir belirsizlik. Biraz da borç burada gerçekten istediği belirsizliği de yaratıyor gibi gözüküyor. İstediği bu ise eğer ama şimdi giderek biraz sanki katılıyorum. Biraz daha renk vermesi gerekecek bence de. Sonuçta bu petrol fiyatlarının nerede durduğuna ilişkin ya da işte ikinci etkilerinin nerede oluşmaya başladığına ilişkin önümüzdeki dönemde ne gördüğüne ilişkin, ekonomiyi nasıl gördüğüne ilişkin, enflasyon nasıl gördüğüne ilişkin biraz daha renk vermesi gerekecek gibi gözüküyor. Renk vermedikçe bence şu mesajı güçlendirecek diye düşünüyorum. Gerçekten istenen bir faiz artışı değil. Gerçekten de aslında bu sene için çok da faiz arttırmaya niyeti yokmuş mesajını benim açımdan güçlendireceğini söyleyebilirim. Bu konuda kaçındıkça. Kaçınmadıkça da zaten yani bu faiz yani piyasadaki bu faiz artışı beklentisini teyit edecek bazı yönde açıklamalar görmeyi isteyecek bence piyasa şu anda. Bunları yapmadıkça da bana sorarsan biraz benim beklentime doğru aslında bunun bir yani fiyat istikrarı deyip bu fiyat istikrarının ne zaman sağlanacağına ilişkin yani bu sene mi gelecek sene mi 3 sene sonra mı bu konuyu çok açıkta bırakıp biraz daha belirsizlik yaratmaya devam edecek gibi düşünüyorum.
0: Biz aslında konuşurken bu arada hali hazırda zaten kabaca 90 dolarda demiştik. Biraz önce Trump'ın İran'a dönük açıklamaları sonrasında da Brent'te 90 doların üzerini gördük. Şu an itibariyle 89,84'ü görüyorum ben. Program başlarken piyasa özetinde de belirtmiştim. Kabaca zaten sırasıyla Brent ve WTI %7 ila %6,5 civarında yönünü yukarıya çevirmiş durumdaydı. Hali hazırda böyle de malumun ilamı bugün içerisinde de 90 doları telaffuz etmiştik. Bugün öğle yayınlarından bir tanesinde aslında şeyi konuşuyorduk konuğumuzla. Konuğumuz da zaten gayrimenkuldü. İşte yapay zekanın buradaki bir takım özellikle gayrimenkul değerleme kısmında kullanımını vesaireyi. Ben tabii ana metni görmedim ama uluslararası bu konuda standart koyucu kurum demiş ki yapay zekayı tabii ki kullanabilirsiniz ama kesinlikle içerisinde

0: insani bir takım sınırları aşan boyutta ve nitelikte olmasın diye. Şimdi biz merkez bankaları, merkez bankacılığı, görev gücü Fed'in altında, yine yapay zeka vesaire konuşuyoruz. Aslında çok uzun süredir meslektaşlarımızın vesaire kendi yaptığımız işlerde biz bilhassa geleceğe dönük beklentiler kısmında yapay zeka olmasa bile biraz böyle otomasyondan ya da veri setlerini kullanarak bazı şeylerden faydalanıyorduk. Ama bu yapay zekanın bu kadar önemli kararlar, işte işin içerisinde para politikası oluşturmak, faizlerin seviyesini belirlemek gibi şeylerin olduğu bir zeminde kullanımıyla ilgili şu anda hali hazırda sıcak bir gündem var. Bununla ilgili kurumlar da bir takım şeyler söylüyor. Ona da değinelim istersen.
1: Evet, yani çünkü yani evet, senin de söylediğin gibi özellikle Kevin Bosch'un bu konuda yapay zekanın dezenflasyonist olacağı varsayımından yola çıkarak bu konu gerçekten önemli para politikasını oluştururken, özellikle de Kevin Bosch'un döneminin para politikasını oluştururken, bugün ya da dün galiba yayınlanan BIS'in bir raporu var.
0: Bankaların merkez bankası, bankaların bankası gibi
1: diyebiliriz. Bankaların bankası, aynen. Burada özellikle yapay zekanın para politikası üzerindeki etkilerine değiniyor ki şuna çok vurgu yapıyor. Yani bunu o kadar da tahmin etmek kolay değil. Yani kısa vadede şunun olacağı biliniyor, okey. Faiz, yani özellikle talebi güçlendirici, bu yatırımların talebi güçlendirici ya da bir servet etkisi yaratıcı bir etkisi olduğu biliniyor ama uzun vadeli etkilerinin o kadar da kesin olarak bilinemediği ve dolayısıyla uzun vadeli etkilerinin bu kadar öngörülemez olduğu bir ortamda para politikasının da bunu baz alarak şekillenmesine ilişkin riskleri söylüyor. Yani çünkü eğer gerçekten ve ne zamanını da bilemediğimiz bir ortamda, yani sonuçta yapay zekanın belli bir noktada üretkenliği arttıracağını ve dezenflasyonist olacağını öngörüyor olabilirsiniz ama bir kere burada biraz fazla gidiyor olabilirsiniz. Yani beklentinizden daha az bir üretkenlik yaratıyor olabilir ve zamanlamasını bilemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla para politikasını buna göre oluşturduğunuz zaman aslında çok destekleyici, biraz enflasyonist, yani önceden bunu öngörüp de hareket ettiğinizde aslında fazla giden enflasyonist bir para politikası da oluşturuyor olabilirsiniz şimdiden. Bir buna vurgu yapıyor ve bunu şu andan bilinemediğine, dolayısıyla merkez bankalarının buradaki uzun vadeli etkiye dayanarak şimdiden bir para politikası duruşu oluşturmaması gerektiğine diyeyim. İkinci olarak da aslında finansal istikrarla da ilişkin bazı uyarılar yapıyor. Özellikle bu görüyoruz son dönemde işte yapay zekanın finansmanına ilişkin tekrar gündem oluşmaya başladı. Yani bunların ne kadar sürdürülebilir olduğu ya da ne kadar fazla yatırım buraya yapılıp yapılamadığı ve bunun terse dönmesi durumunda bir finansal istikrarsızlık oluşturabileceğine ilişkin de gene bu uyarı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla sanki bu merkez bankalarının bankası biraz Fed'in buradaki yönelimini birazcık sanki daha temkinli bir yaklaşımla değerlendiriyor diye görüyorum. Bu kadar da uzun vadeli yapay zekanın pozitif etkilerine şimdiden bel bağlamak o kadar da iyi bir fikir değil gibi gözüküyor.
0: İnşallah Trump oraya da el atmaz. Yani benim tüylerimi diken diken etti. Birleşmiş Milletler'de Guterres'in yerine Infantino FIFA başkanının geliyor olması. Hani nazar da değdirmeyin, BIS çoğumuzun genelde raporlarına, söylediklerine, uyarılarına kıymet verdiği nadir son kalan uluslararası kurumlardan bir tanesi.
1: Doğru.
0: Oraya da el atarsa artık son çiviyi de çakarız herhalde bu kurumsal iktisat konusuyla ilgili. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Aslı
1: ederim.
0: Aslı Sağlamoğlu Seren bizlerle birlikteydi. Burada noktayı koyalım. Birazdan akıllı paraya da noktayı koyacağız.

0: Akıllı paranın sonunda Bloomberg AT Avrupa Piyasaları Analist Ceren Dilekçikösü olduğunu Uluslararası Ticaret ve İhracat Enstitüsü Başkanı Marco Forgione ile olan röportajına yer vereceğiz. Saat 16'da da araştırma turunda asıl savunan Oluseren, ben Mehmet Özdemir, Elif Canseven araştırma turunda olacağız. Yine sizlerle bekleriz.
1: ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel ticaret üzerindeki etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Uluslararası Ticaret ve İhracat Enstitüsü Başkanı Marco Forgione. Merhaba Marco, merhaba, programımıza merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba, iyi günler.
1: Başkan Trump düzinelerce ticari ortağa yönelik yeni bir gümrük vergisi paketi açıkladı. Bu önlemler küresel ticaret için ne kadar önemli?

0: Başkan Trump'ın kararlarının bir dizi etkisi olacaktır. İlki, yeni tarifelerin anlık etkisiyle ABD'ye ihracat yapan ülkeler için gümrük vergilerinin doğrudan yükselmesi anlamına geliyor. Ve tabii ki bu durum oradaki işletmeler için bir sorun yaratıyor. Potansiyel fiyat artışları veya arz sıkıntılarıyla karşı karşıya kalacak olan ABD'deki tüketiciler için de bir sorun. İkincil etki ise küresel ticaretteki bu belirsizlik ve istikrarsızlık. Bu durum ticaret akışlarını saptırıyor, yerel ekonomileri etkiliyor ve ticaret politikasındaki bu ani değişimlere ayak uydurmaya çalışan nakliyeciler ve lojistik sektörü için zorluklar yaratıyor. Biliyorsunuz, Başkan Trump'ın Kanada'dan gelen mallara önerdiği %50'lik gümrük vergisi kararına bakmamız yeterli. Bu sadece Kanada işletmelerini değil, İngiltere dahil bu işletmeleri besleyen küresel tedarik zincirini de etkiliyor. Yani bu durum son derece yıkıcı ve Başkan Trump'ın ticareti jeopolitik bir silah olarak kullanmaya kararlı olduğunun bir başka kanıtı.
1: İngiltere şimdiye kadar diğer ekonomilerden bazı ticari avantajlara sahip olduysa, bu avantajlar artık aşılmaya başlayabilir mi? Bu tarifeler İngiltere'nin ihracatını ve ABD ile ticari işletmeleri nasıl etkileyebilir?
0: Geçtiğimiz çeyrek dönemde İngiltere'nin ABD ile yaptığı oldukça avantajlı anlaşma şartları altında özellikle kimyasallar ve ilaç sektöründe ticaretin büyük ölçüde arttığını gördük. İngiltere'nin ticaret dengesine yardımcı olan muazzam bir artış yaşandı. Ancak bu şartlarda İngiltere, AB'ye kıyasla rekabetçi bir dezavantaj riski taşıyor. AB için açıklanan yeni gümrük tarifeleri kapsamlı ve her şeyi dahil edici nitelikte. AB işletmelerinin ABD ticaretinde ödeyeceği toplam tutar ise %10'luk bir gümrük vergisi. İngiltere içinse bu oran %10 artı DTÜ'nün en çok kayrılan ülke vergi oranıdır. Dolayısıyla kimyasal, içecek ve giyim sektörlerinde İngiliz üreticiler artık AB'ye kıyasla dezavantajlı duruma düşebilir.
1: Ve Trump Avrupa Birliği'ne karşı daha fazla önlem alınacağı konusunda da uyardı. ABD ne gibi ek gümrük vergisi önlemleri uygulayabilir?
0: Bu astronomik boyutlara ulaşabilir. Özellikle Başkan Trump'ın ABD'li teknoloji şirketlerinin AB pazarına erişiminin gerek para cezaları gerekse vergiler yoluyla engellenmemesini sağlama konusundaki kararlılığına bakarsak, yani Başkan Trump'ın bu devasa ABD'li uluslararası kuruluşları koruma konusunda kararlı olduğunu görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz Kanada için %50 gümrük vergisi getirdi, ilaç sektörü için %100, %200 gümrük vergisi öneriyor. Dolayısıyla bu ABD'li teknoloji devlerinden her türlü gümrük vergisini, vergiyi veya para cezasını kaldırmak amacıyla baskı kurmak için AB'ye büyük gümrük vergileri uygulandığını görebilirsiniz. Ve biliyorsunuz bu baskıyı kurmak için elindeki her kozu kullanacaktır. Yani giriyoruz bir türbülans dönemindeydik. Korkarım ki daha fazla türbülans ve belirsizliğe giriyoruz.
1: Hangi Avrupa endüstrileri ABD'nin ek vergilerine karşı en çok risk altında?
0: Özellikle otomotiv ve gıda sektörleri ve ilaç kilit alanlar olacaktır. Örneğin İrlanda'ya bakarsanız, İrlanda ilaç sektörü için ABD devasa bir ihracat pazarıdır. Almanya için otomotiv sektörü muazzam bir öneme sahip. Yiyecek ve içecekte ise ABD'ye İhracat pazarında kilit rol oynayan Fransa var. Bu yüzden Başkan Trump'ın eminim ve Washington'daki ekibinin ABD'li şirketlere özellikle de büyük teknoloji devlerine uygulanan ve haksız gördükleri vergileri, gümrük vergilerini ve para cezalarını kaldırtmak için baskı kurabilecekleri hem ülkeleri hem de ürünleri çok net bir şekilde belirleyeceklerinden eminim.
2: Öncelikli yayın. mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca yine piyasaların öne çıkan başlıklarını tartışmaya çalışacağız. Bugün biliyorsunuz Fed günü, geri sayım sürüyor. %30 civarında bir faiz artırım beklentisinden bahsediyorduk. 20-30 aralığında şekillenen bir yerde duruyor. Stadel mesela faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. Sürpriz yapacağını bekliyor Fed'in bu akşam ama bundan ziyade, faiz artırımından ziyade vereceği mesajlar, Kevin Warsh'ın ikinci toplantısı olacak bu. Bunlar önemli olacak. Çünkü forward guidance'dan, yani sözlü yönlendirmeden vazgeçen bir, daha doğrusu buna gerek duymayan bir Fed başkanı var artık. Dolayısıyla peki ne yapacak, ne söyleyecek, nerelerden ne mesaj çıkaracak piyasalar? Bunlara bakıyor olacağız elbette. Bir yandan da sonbahar içinde faiz artırım beklentisinin %100 olduğunu not düşelim bir kez daha. Yani bir müddet daha küreselde yüksek faiz ortamı devam gibi görünüyor. Birazdan Fed öncesi fiyatlamalara bakacağız. Ama önce günün öne çıkan başlıklarını bir okuyalım. Türk bankalarının varlık kalitesinde bozulmanın sürdüğünü belirten Fitch Ratings, yüksek seyreden faizler ve İran-Amerika savaşının yarattığı enflasyonist baskıların faaliyet koşullarını zorlaştırdığı tespitinde bulundu. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu yeni vergi düzenlemesinin Türk tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri açısından kaygı verici olduğunu düşünüyor. Wall Street devleri SpaceX hisselerinin halka arzı sonrası yaşadığı sert düşüşlerin ardından yatırımcıları olası kayıplardan koruyacak finansal ürünler sunmak için çalışmalara başladı. Morgan Stanley ve Marex Group gibi kurumların da aralarında bulunduğu en az 5 finans kuruluşu hisse senetlerindeki düşüş riskini %50'ye varan oranlarda sınırlayan yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç etmek için resmi başvurularda bulundular. Suudi petrol şirketi Aramco, Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki Sidikerir limanından yüklenip Asya'ya sevk edilecek petrol için yeni bir satış fiyatı hazırlıyor. Şirketin yeni satış fiyatı, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'deki risklerin artmasının ardından, özellikle bu işte Husilerin, İran destekli Husilerin saldırılarının artmasının ardından bu kararı aldığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki üslerine yönelik saldırısına ilişkin Fox News'a konuştu. Trump, son saldırının ardından İran'a sert karşılık vereceklerini bildirdi.

Evet, FED mesajlarının kararının beklendiği İran-ABD hattında iki ileri bir geri retoriğin devam ettiği, yani bir yumuşayan bir sertleşen ortamda fiyatlamalar nereye gelmiş bu saat itibariyle bir bakalım. Borsa İstanbul negatif fiyatlamada devam, %1'e varan kayıplar var, 13.559 puanda borsa. Sektörel kırılımlara bakalım, bankacılık tarafı satıcılıydı, oradaki satışların geldiği seviye %1,89, sanayi tarafta %1,13, yine mali endeks tarafında da %1'in üzerinde satıcılı seyri takip ediyoruz. Baktığımızda bugün de eğer böyle bu tabloda kapatırsa üst üste 5. günde yine negatif bölgeden kapanmış olacak kayıplarla. Hizmetler tarafı %0,92, turizm endeksi de %0,9'a gelen, yine ulaştırma da %1'e yakın satıcılı seyrediyor. Paralara bir bakalım, göz atalım orada görünüm nereye geldi diye. Dolar endeksi 101.46'da, 1.1379'da euro dolar çaprazı seyrediyor. 47.39'da dolar TL, 53.97'de de euro TL'nin seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarına bir kez daha göz atalım. Londra borsası pozitif ayrışıyor. DAX endeksi de pozitife dönmüş. Karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Kakaran endeksindeki satışlar biraz daha derinleşmiş. Milano borsasında da yatay negatif bir görünüm var. Getiri eğrisinde durum ne? Oraya da bir bakalım Amerika tarafında. 10 yıllık tahvil faizleri 4.62'de, 5 yıllıklar 4.39'da, 2 yıllıklar 4.31'de seyrediyor. Getiri eğrisindeki görünüm böyle. Bir de emtia tarafına, kripto para tarafına göz atalım son olarak. Brent petrol bu son açıklamalardan sonra yine 90'ın kıyısına geldi. 84 dolar 65 sentte Amerikan tipi seyrediyor. Spot altının ons fiyatı biraz daha geriledi. 4018 dolar 86 sentte. 57 dolar 16 sentte, 15 sentte şu an gümüş var. 64.158 dolardan da Bitcoin işlemlerinin geçtiğini söyleyelim ve araştırma turumuza başlayalım.

0: Sıla.
1: Evet, araştırma turuna Elif Cansever'le başlayacağız. Bloomberg HT araştırma analisti Elif, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Piyasaların gündemi, küresel piyasaların Fed'in bu akşam vereceği mesajlar, alacağı karar. Şimdi beklentilerde, faiz artırım beklentilerinde son dönemde bir artış gördük. %30 civarında fiyatlanıyor artış ihtimali. Ama tabii bunun yanında özellikle Warsh'un burada vereceği mesajlar da kritik olacak. İkinci toplantısı, ilkinde zaten majör değişiklikleri duyurdu. Şimdi o değişiklikler ekseninde piyasa nasıl yön bulacak, nereden yön arayacak, neyi benchmark alacak, bunlar tartışılıyor. Tabii kurumlar da analizlerini birbiri ardına yayınlıyorlar. JP Morgan'da Fed'den beklentiler üzerinden piyasa tepkisi analiz etmeye, piyasa beklentisi ve buna paralel tepkisi analiz etmeye çalışmış. Biraz bakalım istersen.
2: Evet, tabii ki dün Stedel'i yorumluyorduk yine bu saatlerde. Stedel'in 25 bas puanlık faiz artışı beklenme söylemini yorumluyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ise JP Morgan analizini görüyoruz Zeynep. Aslında gördüğümüz grafik bize net bir şekilde bu akşamki faiz artırımlarının piyasanın S&P 500 üzerinden piyasanın ne tepki vermesini gerektiğini gösteriyor ama birazcık bu swap piyasasının beklentisinden girmek istiyorum konuya. Çünkü orada oldukça volatil bir seyir var. Geçtiğimiz günlerde jeopolitik risklerin bir miktar daha yukarı yönlü olarak gelmesiyle, bir miktar daha dalgalanmasıyla beraber aslında Brent petrolde aşağı yönlü hareketleri görürken tam tersi yönde geçen gördüğümüz yine Brent petrol bu seviyede gördüğümüz senaryolarda hiç bu Temmuz toplantısı için faiz artırım ihtimali fiyatlanmazken bugün geldiğimiz noktada Brent petrol düşük seviyelerde olsa da faiz artırım ihtimali fiyatlamalara dahil olmuş durumda. Keza sabah baktığımda terminal sistemi üzerinden 29'lara kadar inmiş bugün 29'lara kadar inmişti bugün faiz artırım ihtimali. Şu an yayına girmeden hemen önce baktığımda 35 seviyelerine çıkan bir faiz artırım ihtimalinden söz ediyoruz.
1: 30'un da üstüne gitmiş yani. Ben onu kaçırmışım.
2: Yine gitti 35 seviyelerine tekrar geldi. Oldukça volatil bir seyir aldı o swap piyasaları da bu akşamki politika faizi beklentileri üzerinden. Hemen JP Morgan'ın yaptığı analize geçmek istiyorum buradan. Aslında bu tablo bize net olarak veriyor ama burada gördüğümüz en olumlu senaryonun politika faizinin sabit bırakılması ve Kevin Warsh'un söyleminin enflasyonun bir miktar daha düşeceği yönünde olup güvercin tonda bırakması ve bunu JP Morgan %28 olasılık olarak görüyor. Bu koşullarda da JP Morgan tarafı piyasadan %0.5 ile 1 arasında yukarı yönlü hareketi tetiklemesi bekleniyor. Ve en yüksek olasılık olaraksa yine faizlerin sabit bırakılmasını ama Kevin Warsh'un aslında göreve geldiğinden beri söylediği 2021'den beri enflasyonu %2'nin altına düşüremiyoruz söylemlerini tetikleyecek nitelikte bir miktar daha şahin kalması ve bu durumda da aslında piyasanın %0.5 ve 1 aralığında aşağı yönlü hareket etmesini bekliyor JP Morgan tarafı. Ve aslında geldiğimizde %1 olasılıkla 50 bas puan artış beklerken orada sert satışlar bekliyorlar. Eğer Stadel'in dediği olur ve 25 bas puanlık bir faiz artışı görürse buna da %20 olasılık vermiş JP Morgan. Burada da yine sert satışları tetikleyeceğini bekliyorlar. En düşük olasılık faiz indirimi tarafında %1 olasılık vermiş JP Morgan ve burada da aslında eğer indirimin ekonomiyi desteklemek için yapılmış olarak algılanırsa yukarı yönlü gideceğini, yatırımcıların bunu ekonomide beklenenden daha ciddi bir yavaşlama olarak görürse de düşebileceğini düşünüyor. Tabii ki de bu olasılıklar piyasanın oldukça dışında bir konsensüsü söylüyor bize. Yani swap piyasalarında yani şu an piyasanın asıl beklentisi sabit bırakması yönünde. Bütün ana bankalar ve analistler sabit bırakılması yönünde yorum getiriyorlar bu akşamki toplantı için. Ama unutmayalım bunun yanında jeopolitik riskler tabii ki de bu akşam makro verilerle beraber takip ediyor olacağız. Politika faizi kararıyla beraber yine piyasaları yorumluyor olacağız ama unutmayalım bunun yanında şu an yine tetiklenmiş olan bir jeopolitik risk var. Brent petrol oldukça volatil seviyelerde görüyoruz. Bunun yanında yapay zeka dalgası hayatımızda yine. Sert satışlar görüyoruz gelen bilançolarla beraber. Bu akşam yine seans sonundan sonra önemli bilançoları alacağız. Bunlar bunların hepsi piyasa üzerinde hareketleri doğrudan etkileyen kavramlar. İnceliyor ve analiz ediyor olacağız Zeynep.
1: Yine büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını da takip ediyor olacağız akşam. Elif teşekkürler. Aslında Elif'in bıraktığı yerden, daha doğrusu en son temas ettiği petroldeki volatiliteden devam edelim bir miktar Çağlar Kuzlukluoğlu'yla. Çağlar, tabii az önce ben yayının başında da toparlama yaparken, yani bu İran-ABD arasındaki iki ileri bir geri retorikten bahsettim. Bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün iyi, bir gün kötü. Petrol de çünkü ona göre bir gün gidiyor, bir gün geliyor. Ben birkaç gün gittim, 100 dolarlara gelmişti. Döndük baktık 85 dolarlara gerilemiş. Şimdi yeniden 90 doların kıyısında. Dolayısıyla bunun da elbette merkez bankaları açısından ürettiği ciddi bir baskı var. Öyle değil mi?
0: Yani başlıkta belirttiğim üzere aslında merkez bankalarının gündemi enflasyon. Enflasyonla ilgili normal koşullar altında odaklanılan konu talep vesaire gibi birçok terminolojik kavram olabilir ama savaş olduğu için gündemde. Savaşın iki kanadından birinde İran, diğerinde de Amerika Birleşik Devletleri olduğu için. İran petrol üreten bir ülke. Blok olarak işte BRICS diye kastettiğimiz ya da Rusya, Çin inorganik ya da organik blok tarafında. ABD'nin stratejik petrol rezervleri uzun sürelerin en düşük seviyelerinde. Dolayısıyla enflasyondan ziyade aslında gündem petrol. Ben de dün kaldığım yerden.
1: Petrol orayı çünkü itecek.
0: Aynen yeniden. Öyle. Zaten burada 4 farklı enflasyon eğrisi görüyoruz. Tüm dünyadaki ağırlıklandırılmış enflasyonu görüyoruz. Gelişmiş ekonomiler, Çin hariç gelişmekte olan ülkeler ve Çin'i görüyoruz bu noktada. Hı hı. Dün bıraktığım yerden de şöyle devam edeyim. Şimdi dün dünyada yılın kalanındaki seçim ajandasını konuşmuştuk biz seninle. İçerisinde ABD'de yaklaşan seçimler var. Bununla beraber Brezilya seçimleri var ki dün biz Brezilya'yı konuştuktan sonra Lula da Silva'nın onay oranı, seçilme olasılığı son 2 yılını yanlış hatırlamıyorsam en yükseğine çıktı. İsveç'te yine merkez sağ bir hükümet mi devam edecek yoksa sağ popülistler orayı da mı etkileyecek diye konuşuyorduk. İsrail var. Şimdi İsrail'le ilgili konu bambaşka ama ben dünyada şu an seçime giden ülkelerin içerisinde seçmen olsam şu solumdaki grafiğe bakınca şunu düşünür müydüm acaba? ABD'nin başkanı Trump ilk seçildiği ikinci dönemin ilk yılında dünyadaki ticaret normalleriyle oynayıp gümrük vergileri vesaire derken salgın sonrasında zar zor, hatta belki de hala kontrol altına alınamayan enflasyonu tetiklemişti. İkinci döneminin ikinci yılında da bu kez savaş üzerinden bütün merkez bankalarının enflasyonla ilgili gündemini petrole çevirdi. Dünyada hiç bu kadar petrol fiyatları beklenmiyorken. Bununla beraber özellikle AFD ile olsun, Polonya seçimlerinde olsun, dış politikada güya Amerika'yı birçok bölgede askeri olarak ben merkeze döndüreceğim, ülkesine döndüreceğim diyordu. Her alanda Amerika'nın şu an askeri hareketliliğini konuşuyoruz. Dolayısıyla ülkelerdeki bilhassa Trumpizmin temsilcileriyle ilgili bir takım şu anda içinde bulunduğumuz dönemin ideolojisini konuşuyoruz. Ya bu adam her şeyin merkezinde, bütün benim yaşam maliyetlerimden tutalım normalimle ilgili konuların üzerinde etki sahibi. Bu etkilerin de sonuçları çok hoş değil. Acaba ben buna değil de karşısındaki kişiye mi oy versem diye düşünürler mi acaba diye bir nokta koyayım. Şurada da görmüş olduğumuz o minik gibi görünen yükselişler kuşkusuz petrolün savaş şu an bile sona erse 90 dolarlarda, 100 dolarlarda kaldığı seviyeler ardıl etkilerle bizim karşımıza çıkacak. Başta Avrupa Merkez Bankası olmak üzere bunun kalıcı etkilerini ne kadar konuşacağız diye sürekli 3 nokta koyuyorlar. En nihayetinde de gündem böyle oldukça, petrol fiyatları alışıldık seviyelere dönmedikçe bunun siyasi sonuçlarını belki de dün anlatmış olduğum o yılın seçimlerinde sandıklardan çıkar biçimde de görebiliriz. Lula'nın popülaritesinin en yukarılara çıkması belki de Lula hiçbir şey yapmadan Lula'ya Trump tarafından sağlanmış bir plasman oldu. Bakalım neleri konuşacağız.
1: Bakalım, göreceğiz. Biraz tavuk yumurta ilişkisine döndü bu enflasyon siyaset hikayesi ama. Şimdi bu kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Bloomberg HT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le konuşacağız. Yine aslında enflasyonun bir ayağı petrol tarafıysa bir ayağında da bu yapay zeka hikayesini tartışıyoruz. Şöyle ki, yani aslında uzunca zamandır buradaki çok yüksek montanlı yatırımlar, çok ciddi paraların burada dönüyor olması. Ama dönüş vadesini, yani bu yatırımların geri dönüşünün ne hızda olacağı, nerede enflasyonist, nerede deflasyonist etki yaratacağı meselesi netleşmiş görünmüyor. Ki Portekiz'deki merkez bankaları toplantısında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da bu konuda söyledikleri vardı, bu dediğim minvalde. Biz yeni Fed Başkanı'nın dezenflasyonist etki beklediğini biliyoruz bu taraftan, ama öyle olmama ihtimali üzerinden de tartışma devam ediyor. Dolayısıyla bunun yarattığı baskıyı analiz eden grafikler de var sanırım senin önünde.
3: Evet, yani bu BIS'in bir çalışması var dün yayınlanan. Özellikle bu yapay zeka, yani bunlar aslında bildiğimiz rakamlar, burada gösterdiğimiz rakamlar şu anda, ama bu yapay zeka yatırımlarındaki artıştan yola çıkarak özellikle son dönemde bir talep ve fiyat artışlarının oluştuğu ve bunun kısa vadede enflasyonist olacağı ama uzun vadede dezenflasyonist olacağına olan inancın Merkez Bankası politikalarını nasıl yönlendirmesi gerektiğine dair bir çalışma bu. Yani şimdi bu ekranda da gördüğümüz gibi yapay zeka yatırımları zaten çok biliyoruz ki hızlı bir şekilde bütün dünyada artıyor. Amerika'da da öyle ve önümüzdeki dönemde de 2030'da da neredeyse 3'e katlanmış bekleniyor. Yaklaşık 500 milyar dolardan 2030'da 3-4 trilyon dolara kadar ulaşması bekleniyor buradaki yatırımların. Bir sonraki grafikte de şunu görüyoruz. Bu sürecin, yani bu yapay zeka talebinin, dolayısıyla bu yatırımların yarattığı talebin hem ihracat üzerinde etkileri olduğunu görüyoruz. Özellikle bazı ülkelerde daha fazla olmak üzere, işte Malezya, Çin, Tayvan gibi bazı ülkelerde çok daha fazla. Bu kırmızıyla gördüklerimiz özellikle yapay zeka içeriği yüksek olan ürünlerin ihracatının ne kadar hızlı arttığını görüyoruz diğerlerine nazaran. Ve aynı zamanda da bu yapay zeka içerikli ürünlerin fiyatlarının da ne kadar hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz diğer ürünlere nazaran. Ya bu kırmızı gördüğümüz 2023 Şubat ayında baz alarak bu yapay zeka içerikli fiyatların ne kadar arttığı, 100 seviyesinden 160, yani %60 neredeyse yaklaşık işte 2 yılda bir artış söz konusu, ki o sırada diğer ürünlerin fiyatları neredeyse aynı kalmış, hatta düşmüş olduğunu bile söylemek mümkün. Dolayısıyla bunun yarattığı aslında enflasyonist bir ortam var ve bu kısa vadede etkili oluyor. Şimdi buradan BIS şunu geliyor. Buradaki kısa vadeli etkilerin ne olduğunu biliyoruz ama uzun vadeli etkilerin üretkenlik yönünde olacağını tahmin ediyoruz. Fakat buna ilişkin de o kadar elimizde çok da bir veri yok. Yani ne kadar olacağı, ne zaman olacağı bu üretkenlik artışının ve hangi sektörleri, çünkü her ekonomiyi de her sektörü de farklı şekilde etkileyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla şu riskten bahsediyor BIS burada. Bugünden bunu bilmek zor olduğu için ve hangi sektörün ve hangi ekonominin nasıl etkileneceğini de bilmek o kadar kolay olmadığı için merkez bankaları bugünden bir pozisyon aldıklarında para politikasını fazla destekleyici yönde oluşturma riski taşıyorlar. Yani talebi, şu andaki talebi etkisini azımsadıklarında ya da uzun vadeli üretkenliğin etkisini biraz fazla tahmin ettiklerinde oluşturdukları bir para politikası aslında sonuçta enflasyonist de olabilir. Tam tersi de olabilir. Bu yüzden de BIS'in önerdiği daha kademeli giden ve veri odaklı giden bir patikada bunu yönlendirmek. Yani bugünden şunu kabul ederek değil, bu yapay zeka eninde sonunda, evet şu anda kısa vadede enflasyonist olacak ama uzun vadede dezenflasyonist olacak diye bunu ön kabulle para politikasını oluşturmak yerine şu anda kademeli ve veriye odaklı bir şekilde bunu zamana yayarak oluşturmak. Dolayısıyla bu anlamda biraz aslında Fed'in şimdiki duruşunu da biraz aşağıya çekiyor diye düşünebiliriz. Çünkü Kevin Walsh'un bu konuda çok şimdiden aslında orada durmaya yönelik bir pozisyonu varmış gibi sanki. Biraz bunu aşağıya çekiyor diye düşünebiliriz.
1: Aslı, çok çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim. Biraz Avrupa tarafında öne çıkan başlığı konuşarak devam edeceğiz. Sevgili Mehmet Özdemirli, Bloomberg ET araştırma analistimiz. Şimdi BMW'nun görünümünden başlayalım. Aslında şöyle kurayım cümleyi. Almanya'da otomotiv sektörü epeydir sarsılıyor ki lokomotif sektörlerinden en öne çıkan, ne diyelim, marka değeri yüksek sektörlerinden biri olduğu halde. Burada Avrupa'da da Çin baskısını yoğun hisseden, Avrupa'daki konumunda da erozyona uğrayan bir marka görünümü var. Daha fazlasını sen anlat. Bu çünkü aslında Avrupa'daki ana hikayenin de ögelerini, donelerini barındıran bir tablo anladığım
4: kesinlikle
1: kadarıyla.
4: Tam olarak özellikle bıraktığın yerden devam etmem gerekirse Zeynep, şöyle bir baktığımız zaman verimlilik, özellikle maliyet optimizasyonu, verimlilik artışı adı altında bu tarafta Avrupalı, özellikle Çinli şirketler, otomotiv devleri Avrupa'da yatırımlarını hızlandırırken Avrupalı otomobil devleri bir miktar daha, özellikle işçi maliyetlerinin de son dönemde bir miktar daha kesintiye gittiğini işçi maliyetlerinden söyleyebiliriz ki BMW tarafında işte biraz daha 8000 kişilik bir işten çıkarma programını özellikle bugün itibariyle konuşuyor oluyoruz. Çok da uzakta değil, yaklaşık 1-1,5 ay önce de Volkswagen için bir miktar daha aynı şeyleri konuşuyorduk. Tabii burada işçi çıkarmak Avrupa tarafında bir miktar daha zor. Sendikalarla o tarafta görüşmeler devam ediyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki önümüzdeki süreçte bu sektör nereye doğru evrilir? İşte özellikle ABD'nin büyük hedge fonlarına baktığımız zaman hem hisse senetleri hem de bunların tahvillerini açığa satar pozisyondalar. Genel anlamda pozisyonlanmalarına baktığımız zaman. Şimdi zaten yarın BMW'nin bilançolu rakamlarını karşılayacağız ama onun öncesinde 2026'nın projeksiyonlarına baktığımızda FAVÖK projeksiyonlarında BMW zaten ciddi anlamda %1'ler civarında aşağıda ve yarınki bilançoda bunu bir miktar daha geriye çekmesi bekleniyor. Bilanço beklentilerine baktığımız zaman orada da geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 3 dolarlara yakın 2.85 dolarlık bir kar görmüştük. Zeynep bu sefer diyor ki analistler 1.90 dolarlara kadar gerileyebilir. Hasılatta da 33 milyar euro civarlarından 31'lere doğru bir geri çekilmeyi de görebiliriz yıllık bazda rakamlarda. Dolayısıyla marjlar eriyor, satışlar geriliyor. Pazar kayıpları bir miktar daha hızlanıyor. Diğer grafikte de Çin pazarındaki bir miktar daha irtifa kaybını görüyoruz. ABD pazarı artık Çin pazarının önüne geçti BMW tarafında. Ama ABD pazarındaki yükselişten dolayı değil, Çin pazarındaki ciddi geri çekilme. Zaten BYD gibi Çinli rakiplerin çok ciddi anlamda zorladığı bir ortam vardı. Lüks otomobiller çerçevesinde de artık BMW gibi Porsche gibi rakiplerinin önüne geçmek istiyor BYD. Denza'nın en son bir ay önce Z modeliyle birlikte bir miktar daha buna hız kazandırdığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 2 milyar euroluk da batarya yatırımı yapmayı hedefliyor Avrupa çerçevesinde. Ama şöyle bir genel anlamda zaten hisselerin performansına baktığımızda bu özellikle geri çekilmeyi, bu irtifa kaybını fiyatlamış BMW'nin yılbaşından bu yana %35'ler çerçevesinde geri çekilen performansı da Volkswagen tarafına da bakacak olursak da oralarda da %30'lar civarında sert geri çekilmeler var.
1: Mehmet çok çok teşekkürler. Mehmet'in notlarını da aldık. Devam edelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu'na doğru ilerleyeceğim. Avrupa notlarını almak için bir kez daha Avrupa borsalarındaki görünüm bize bu saat itibariyle ne söylüyor? Özellikle yeniden Trump cephesinden gelen sert açıklamanın. Ceren, bir yumuşak bir sert açıklama piyasa tarafında bir etki üretti mi son açıklama şu an?
5: Evet Zeynep, baktığımız zaman Trump'tan gelen açıklamalar sonrası petrol fiyatlarında yükseliş hızlandı ve Brent petrolün varili 90 dolar seviyesine tırmandığını takip ediyoruz. Bununla bağlantılı olarak enerji hisselerinde yükseliş hızlandı. Zaten sabah saatlerinden bu yana enerji sektörü güçlü performans sergiliyordu. Fakat enerji tarafında yaşanan yükseliş %2'ye ulaştı. Burada baktığımız zaman Trump'ın Ürdün'deki ABD askerlerine yönelik saldırıya karşılık İran'ın ağır şekilde vurulacağını söylemesi etkili oldu. Endeks, FTSE 100 endeksi açıklamalar sonrası bir ara %0.4'e kadar gerilemişti. Ardından şu anda toparlanma çabasında. Aynı zamanda Orta Doğu'da yeni bir çatışma dalgasının başlamasıyla önümüzdeki dönemde enerji akışlarının yeniden risk altında olduğuna dair endişeler de artıyor. Bugün işte petrol fiyatlarında %7 civarında bir yükseliş yaşandığını gördük. Aynı zamanda tabii yatırımcılar burada haber akışını yakından takip ediyorlar. Devrim muhafızlarının Ürdün'deki bir ABD hava üssünü ve komuta merkezini balistik füzelerle hedef aldığı ifade edildi. İran medyası daha sonra ABD'nin İran topraklarının bir bölümüne saldırdığını açıkladı. Tabii merkez bankalarının da gündeminde olacak petrol fiyatları. Çünkü bu ay baktığımız zaman yaklaşık 32 dolarlık geniş bir bantta hareket ettiğini ifade edebiliriz. Yatırımcılar savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların yanı sıra kritik geçiş noktalarındaki enerji akışlarının sekteye uğradığına ilişkin işaretleri izlemeye devam ediyor. Aynı zamanda bugün tabii bilançoları takip ediyoruz. Mesela Hermes'in hisselerinde %12'lik bir düşüş yaşandı. Endeksi en fazla aşağı çeken şirket oldu. Çin'deki zayıf eğilimlere ilişkin

uyarıda bulundu şirket. Aynı zamanda çip üretim ekipmanları şirketi ASM International'ın da bilançosu, daha doğrusu sunduğu görünüm yeterince iyimser bulunmadı piyasalar cephesinde. Hisselerinde yaşanan düşüş %5'e yaklaşmıştı. CaixaBank hisseleri ikinci çeyrekte net faiz gelirinin beklentilerin altında kalması ve aynı zamanda yıl sonu için tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitmemesinin ardından %6,5 oranında değer kaybetti. İspanya borsasını aşağı çekti. Şirket bazı diğer hareketlerde Kering hisselerinde çok güçlü yükseliş yaşandığını gördük. %15'e ulaştı bilanço sonrası hisselerinde yaşanan yükseliş. Gucci'nin satışlarının beklentileri aşması uzun süredir beklenen toparlanmanın başladığına yönelik iyimserliği artırdı. Tabii bugün aslında hem bilanço gündemi yoğun hem de aynı zamanda Avrupa'da bir dizi bankanın bilançosunu aldık. Biz tabii bankalara ilişkin beklentiler oldukça iyimserdi. Sene başından bu yana zaten bankacılık endeksi sektörü güçlü bir rally göstermişti. Burada bugün gelen bilançolara baktığımız zaman bankalar tarafında aslında beklentilerden bir tık daha iyi olduğunu görmekteyiz. Fakat Wall Street'teki rakiplerine kıyasla daha kötü performans sergilemiş gibi gözüküyor ikinci çeyrekte. Mesela UBS'in bilançosuna baktığımız zaman hisse senedi işlemlerinden bankanın elde ettiği gelir geçtiğimiz yıla kıyasla %53 oranında artış gösterdi. Aynı zamanda banka oldukça cömert bir hisse geri alım programı açıkladı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir program açıkladı ve önümüzdeki 3 aylık dönemde 1 milyar dolarlık hisse geri alım yapmayı planlıyor. Diğer tarafta diğer bankalara baktığımız zaman İngiliz banka Barclays dün bilançosunu açıklamıştı. Hisse senedi işlemleri gelirlerini %45 oranında artırdı banka. Yatırım bankacılığı gelirleri beklentileri aşmasına rağmen sonuçlar yatırımcıları tatmin etmedi ve banka hisseleri dünü %5'lik düşüşle tamamlamıştı. Tabii bunun nedeni aslında ABD bankalarının çok daha güçlü sonuçlar açıklaması. Mesela JP Morgan ve Goldman Sachs dahil birçok Wall Street bankasına baktığımız zaman hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmanın etkisiyle Nisan-Haziran döneminde rekor bir 3 ay geçirdiklerini açıkladı bankalar. Aynı zamanda piyasalarda yaşanan bu oynaklık, ABD-İran savaşı, yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan yükseliş, müşterilerin portföylerini sık sık yeniden düzenlemesine yol açıyor. Bu durum bankaların işlem gelirlerini destekledi. Aslında Avrupa'da bankalar tarafında şu anda Deutsche Bank'ın öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü bankanın sabit getirileri, ürünleri, döviz ve emtia işlemlerinden elde edilen gelirlerin etkisiyle %16 oranında artış gösterdi. 2.6 milyar euroya ulaştı. Bu büyüme ABD'li rakiplerin ortalamasını geride bıraktı ve Deutsche Bank hisseleri %6'ya yakın yükseldi bugün Almanya'daki işlemlerle. BNP Paribas'a baktığımız zaman hisse senedi işlemleri gelirlerinde yine güçlü bir artış yaşandığını gördük. %43'lük bir artış var. 1.4 milyar euroya çıktı. Ancak bankanın sorunlu krediler için beklenenden daha fazla karşılık ayırması hisselerinde %3'ün üzerinde düşüşe neden oldu. Aynı zamanda bankalar arasındaki rekabetin bir diğer önemli alanı ise hedge fonlara finansman sağlayan prime brokerage faaliyetleri. Bu alanda UBS'in gelirlerinde yaklaşık %40'lık bir artış var. Barclays'te işlem gelirlerindeki yükselişte bu finansmanın etkili olduğunu açıkladı. Ancak bu alanda da Wall Street bankaları güçlü konumunu koruyor. Mesela Citigroup'a baktığımız zaman burada bakiyeler bir yılda %60'lık bir artış gösterdi ki banka bu büyüklüğü 2028 yılına kadar 700 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor diyebiliriz Zeynep.

Finans Merkezi'ne kısa bir ara verelim. Ardından Gökhan Uskuay yayına katılacak. Kendisiyle gündemi konuşacağız. Destek Yatırım Araştırma Direktörü. Birazdan görüşelim.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam

0: daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.

0: Finans Merkezi devam ediyor sevgili Gökhan Uskuay konuğum yanı başımda stüdyoda destek yatırım araştırma direktörü. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk dedim.
0: Günün başlığıyla bir başlayalım istersen. Evet. Yani FED tarafından ne duyacağız ne alacağız? Sen artırım bekleyen tarafta mısın? Yoksa ekseriyetle pas geçer politikasının ağır bastığı tarafta mısın? O, 30'a 70 gibi bir bantta gidiyor çünkü 30-35 aralığında artırım yapabilir diyen. Bir de sonbaharda da piyasa fiyatlaması kesin artırım şeklinde. Şimdi bir yandan da forward guidance hikayesine son veren bir yeni başkan var. Dolayısıyla bugün ne işitmeyi bekler piyasa, ne işitirse ne yapar, ama her durumda yüksek faizlerin küreselde devam edeceği, periyodun süresinin uzadığını hesaba katmak zorundayız gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Ya şimdi Eylül'de artırıp da bugün ne durduracak Fed'i bilmiyoruz. Çünkü sözlü yönlendirme var. Yani bugün de bir artırsa da sürpriz olmayacak aslında.
0: Doğru.
1: Çünkü biri sözlü yönlendirme içerisinde değil. Hani Eylül'ü beklemek neden? O da aslında kafalarda bir soru işareti yaratıyor, ama hani bugün teknik olarak ben beklemede olacağını, çünkü Kevin Warsh'un bir takvimi olduğunu, bu takvim ilk göreve geldiği zaman görevlendirmelerin yapılacağını, bu görevlendirmeler yaptıktan sonra çalışmaların olacağı ve çalışmaların olduktan sonra bu çalışma sonuçlarına göre kararların verileceğini belirttiği için normalde Fed'i bugün tutan bence bu olacak. Hmm. Ama Eylül ayında ise bu ekiplerin verdiği kararla birlikte faiz artıracak. Ama bana kalırsa, eğer Fed bu kadar şahinse, bu kadar enflasyonu ön plana çıkartıyorsa...

0: etini kısıp yönlü, sözlü yönlendirmeyi bir kenara bırakıyorsa normalde artırması gereken Eylül'de yerine aslında Temmuz ayı olmalı. Ama ben de piyasa gibi beklentilerim Eylül ayında bir faiz artırımına yönelik.
1: Şimdi gelelim biraz oradan bizim tarafa, şöyle gelelim. Bir anda işte Fed'in kararı, ama genel olarak zaten merkez bankalarına baktığımızda bir petrol oynaklığı üzerinden giden baskı var. Yani enflasyonist etkileri tekrar hesaplamak zorunda kalıyor merkez bankaları. İkincisi, eğer bize şöyle geleyim, majör merkez bankaları yüksek kalmaya devam edecekse bizde patika istediğimiz yere, yani beklenen indirim döngüsüne nasıl dönebilecek? Hem enflasyon riskleri üzerinden hem de reel faiz verme cazibesini koruma üzerinden.
0: Temmuz'a biz girerken daha moralliydik. Bu mutabakatın sağlanmış olması, bir 60 günlük bir bu mutabakat sürecindeki tüm sorunların detaylı bir şekilde alınacak olmasıyla birlikte piyasalar moralli bir başlangıç yaptı. Fakat sadece bir kere yüz yüze görüşebildiler. İkinci yüz yüze görüşmedik yerine ara bulucular ve daha sonrasında tekrar olay savaşa döndü. Yani bir barışma, bir ateşkes, bir mutabakat sağlanamadı. Şimdi ikinci savaş diyelim. Hani birincisi 28 Temmuz'da başladı. Şimdi ikincisi de iki haftadır var olan ve devam eden bir süreç. Ve burada ikincisinde artık sadece Hürmüz Boğazı'nı konuşmuyoruz. Kızıldeniz'e açılan boğazın da artık kapandığını, yani Suudi Arabistan'ın da burada destek verdiği noktada onun da artık Husiler tarafından sıkıntı ve daha büyük bir dar boğazla karşı karşıyayız. O yüzden tam savaş bitecek derken petrol fiyatları özellikle Amerika'da varil, yani burada benzin fiyatları 5 dolardan 4 dolardan altına inmişken şimdi tekrar yönün yukarı ve belirsizlik aralığının arttığını gözlemliyoruz ve İlkinde bir çözüm arayışı Pakistan'la varken şu anda bir Pakistan veya başka bir Çin'in yeşertmeye çalıştığı adımların şu ana kadar bir sonuç alamadığını gözlemliyoruz. O yüzden jeopolitik riskler, petrol fiyatlarındaki yaşanan bu hareket ne kadar devam edecek ve ne kadar bu belirsizlik sürecekse o zaman merkez bankaları artık bunun bir sonucunu beklemeden artık bir adım atmalı. Adımı attıktan sonra savaş bitti mi, müzakereler bitti mi, yani önden yüklemeleri, adımlar atma ihtimalleri yükseliyor.
1: Yani sıkılaşmaya devam.
0: Tabii Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımı daha gerek olmayabilir diye konuşulurken artık onun da bir faiz arttırımını adımı atması gerektiğini konuşuyoruz. Bu bizi şu şekilde engelliyor. Bizim zaten herhangi bir olağan üstüne, yani petrol fiyatları tekrar 100 doların üstüne gidersek Merkez Bankası ekstra faiz arttırmasına gerek yok. Biz bu ara dönemde, yani mutabakatın sağlandığı, bir ateşkesin sağlandığı noktada Merkez Bankası rezervlerini arttırdı. Bu ikinci savaş diyebileceğim iki haftadır süre içerisinde herhangi bir rezerv kaybı olmadı. Dolar almaya devam etti. Bizim hem rezervimiz hem de faizlerimiz gayet yerinde bir seviyede. Ekstradan sıkılaştırmaya gerek yok. Fakat bu bizim dezenflasyon süreci içerisindeki faiz indirimlerini de belirsiz bir şekilde ötelemeye sebebiyet veriyor. İkinci çeyrek zaten sıkıntılıydı. Ekonomi daralmıştı veya daraldığını tahmin ediyoruz. Daha büyüme rakamları açıklanmadı ama üçüncü çeyrekte bu şekilde zayıf girdik. O yüzden de piyasalarda artık bir yorulma, bir kırılma, bir bıkkınlık var ve şu anda da onu yaşıyoruz.
1: Peki, gelelim biraz o piyasadaki görünüm üzerinden konuşmaya. Bir yandan bilanço sezonundayız. Yani keyifsiz bir Borsa İstanbul görünümü var desem bana itiraz eden çıkmaz herhalde.
0: Çok keyifsiz.
1: Şimdi dolayısıyla hem şu seviyeleri biraz konuşalım. Tamam. Bir aralıkta sıkışan bir Borsa İstanbul görünümü var. Nereye kırarsa ne olmasını beklersin. Buradan çıkış katalizörünü bu ortamda nerede bulabilir Borsa İstanbul?
0: Yani tek çözüm ABD, İran arasındaki savaş ateşkesinin noktalanması. Hatta bu Kızıldeniz'e de ulaşan. Çünkü biraz şeyde ilk savaş diyelim artık 28 Şubat'ta İsrail'le burada Lübnan arasında ve diğer taraftan Amerika ile İran arasında. Yani esasında Orta Doğu'da belli bir coğrafya içerisinde. O coğrafya şu anda genişlemiş durumda. Daha o belirsizliğin en büyük sebebi bu. Hani daha sınırlandırılabilen bir savaş şu anda daha çığırından çıkma noktasına gelmiş durumda. Burada o yüzden ilk etapta yapılması gereken şey ABD ile İran arasındaki ateşkesin sağlanması. 4 günlük bir ateşkes de vardı aslında. Hafta sonundan evet. bir ateşkes. Yine piyasalarda umut içermişti ama tekrar başladı. Durup durup tekrar başlıyor. O yüzden bunun nasıl bir sonuçla gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi artık merkez bankaları nasıl olsa savaş bitecek değil. Artık önden yüklemeli bir faiz arttırımıyla, bu Fed'in faiz arttırımı, G7 ülkelerinin faiz arttırımıyla artık bunları biraz daha kontrol altına almak isteyeceklerdir. Çünkü dediğimiz gibi artık ne zaman sonuçlanacak, ne kadar sürecek.

0: Bunun bir belirsizliği var. Bizim için önemli seviye 13.500 seviyesi, geldiğimiz nokta. Dolar bazında da 283-284 dolar diyebiliriz. 13.400 diyebiliriz. Bunu bu kadar önemli yapan seviye şu. Biz 28 Şubat beklenmedik bir şekilde ABD-İran savaşı başladığımız zaman 283 dolarlara kadar gelmiştik. Oradan sonra güçlü bir şekilde toparladık ve devam ettik. Daha sonra mutlak mutlanda, yani hem yurt içi hem de yurt dışında çok önemli şoklarla bu seviyeye gelip toparlamış ve bu seviyeyi kırmamış bir borsayız. Ama bundan sonra işte 13.500 kırılırsa, 13.400 bu baskı kırılırsa, o zaman piyasalarda, bu zaten zayıf bir kırılgan piyasa, halka arzların da para çekmesiyle birlikte piyasada daha büyük, daha sert düşüşleri beraberinde getirir. Ama bu tükeniş gibi görünebilir. Artık kırılganlıktan sonra kredili malların piyasaya gelmesi gibi görülebilir. Ama ya bu kadar kırılganlıktan sonra güçlenme ve toparlanma için çok kuvvetli bir uyarıcı lazım. İşte o uyarıcı da belirsiz bir süre devam edecek olan ABD-İran arasındaki savaş.
1: Halka arzlar tarafında, yani son dönemde hızlanan halka arzların görünümüne baktığımızda karışık fiyatlamalar var orada da. Biraz onu da konuşalım. Yani evet, bu tarafın piyasaya etkisi, yani borsaya etkisi ne oluyor? Zaten bir miktar, yani zaten kuruluktan bahsettiğimiz, evet, bir ortamda daha da kurutucu etki mi yapıyor?
0: Ya bu kadar belirsizlik ortamında, önümüzü göremediğimiz ortamda bu kadar halka arzın geliyor olması şirketlerin de avantajına. Çünkü şirketler, her şirket şu dönemde halka arz olmak ister. Yani tüm şirkete sorarsanız zaten herkesin halka arzı için sıraya girmesinin sebebi. Şimdi bir bankaya gitseniz %70'ten bir kredi kullandıracaksınız. Ama burada zaten ucuza bir finansman var. Ve buradaki ucuza finansmanla birlikte hani yatırımınızı kullanmasanız bile borçlarınızı kapatıyorsunuz. %0 finansmanla. Hani bunu bir 2-3 sene içerisinde yaptığınız zaman da esasında parayı, buradaki şeyini sattığınız pay bedava gelecek kadar gibi avantajlı oluyor. O yüzden hani şirketler neden halka arz oluyor? Bir cevabı var. Şirkette yatırımcılar neden halka arza rağbet ediyor noktasına gelince, halka arzdan sonra primler. Eskiden haftada bir tane halka arz olurken aslında periyodik olarak hani herkes halka arza giriyordu, ama şimdi haftada 4-2 tane olduğu zaman bu sefer yatırımcı halka arzlardan seçim yapmak zorunda kalıyor. İşte bir tane halka arza yöneldi mi öteki 3'ü halka arza talep gelmiyor. Bu haftada 2 tane var. Bu iki halka arzdan da bir tane talep gelirse gene dediğimiz gibi yatırımcı halka arz seçiyor. Bu da halka arzların artık performanslarını da olumsuz yönde etkilemeye başladı. Piyasalardaki zayıf ve kırılganlığın bir noktası da aslında halka arzların da piyasadan para çekmesi.
1: Peki şimdi bu seviyelerde, endeksin mevcut seviyelerine baktığımızda yatırımcı nasıl pozisyon almalı? Yani bir süre daha defansif ve hareketli mi kalmalı, yoksa daha işte orta vadeyi düşünmeli mi?
0: Benim yatırımcılara söylediğim şey şu aslında. Bizim yatırımcılara sunduğumuz bilanço dönemi başladı. Bilançolarda Akbank'ın bilançosu geldi ve bugün bankalarla ilgili güzel haberler de var. Yani şu anda Akbank piyasa %2 aşağıda. Bankalar ne kadar zarar görmüş? Bankalar zaten Merkez Bankası faiz arttırdığı için, kredileri sıkıştırdığı için. Akbank'ın bilançosu geldikten sonra baktığımız zaman beklentilere paralel geldi. Burada takibe düşen alacaklarda ya da sıkıntılı kredi oranlarında da bir durum söz konusu değil, batıklıkla alakalı. Yani bankalar dirençli bir şekilde bu dönemi geçiriyor.
1: Bu arada Fitch'in bir uyarısı var, araya girip onu da söyleyeyim. Kusura bakma. Yüksek seyreden faizler, bu savaşın yarattığı enflasyonist baskı Türk bankalarının faaliyet koşullarını zorluyor diye. Onun etkisini de burada görmüş olabilir miyiz bir miktar bugün?
0: Onları yansıtıyorlar. Esasında burada bankacılık sektörünü konuşmamak lazım. Reel sektörü konuşmak lazım. Şimdi reel sektör sonuçta Merkez Bankası faiz arttırdığı zaman bankalarda bunun üzerine para faiz koyaraktan zaten bunu kredi olarak satıyor. Burada önemli olan şey reel sektör ve reel sektör ihracatçı. Bu üretimi finanse etmesi.
1: Avrupa'nın durumuna kadar gidiyor. Avrupa hareketlenirse, oradaki sektör işte otomotiv hareketlense buraya da yansıması olacak, onun bankaya da yansıması olacak diye eklemleyebiliriz.
0: Tüm finansman maliyetlerini işte merkez bankaların sıkılaştırmaları ve fonlamaları ve en sonunda enflasyona geliyoruz. Ama ben orada Fitch'in değerlendirmesine katılmıyorum. Mesela bankacılık sektörü içerisinde ne kadar etkinin neden geldiğini tahmin edebiliyoruz, görebiliyoruz. Banka bilançoları içerisinde yarın ve Perşembe ve Cuma gününde Yapı Kredi Bankası ile Garanti Bankası'nı da göreceğiz. Yani biz bunu haftalık olarak da aylık olarak da bankacılık sektörü verilerini takip ediyoruz. Ama biz reel sektörü ancak kredi ödeyemedikleri zaman, konkortoya düştükleri zaman görebiliyoruz bilançolarda. Ama burada son dönemdeki sıkılığa baktığımız zaman da hani bankaları ikinci çeyreği bir şekilde atlattı. Havalimanların bilançoları geldi.
1: Beklenti üstü.
0: Beklenti üstü. Ama bizim burada önemli olan şey Biz zaten bir Amerika-İran savaşı geçirmişiz. Bunların bir enerji maliyeti, şirketlerin bilançolarına hasarları, bankalara olan olumsuzlukları, Merkez Bankası'nın attığı adımlar nedeniyle gene maliyetlerdeki yaşanan artış, finansman maliyetlerindeki artış, bunların hepsini zaten bu bilanço döneminde göreceğiz. Ve burada gördüğümüz şey aslında çok yıkıcı olmazsa bundan sonraki toparlanma da çok kolay olur. TAV'da bunu gördük. Türk Hava Yolları'nın bilançosu gelecek. Orada da ciroda bir büyüme var. Yani biz buradaki olumsuzlukları ve basitlikler, yani Türkiye'de sık sık kriz yönetimi ve şirketler kriz yönetimine karşı çok başarılı oldukları için bence bu ikinci çeyrekteki bu dönemi de başarıyla birlikte atlattılar. Fakat burada o noktaya değineceğim. Büyük şirketler bu şekilde kriz yönetimini atlatabilirken küçük şirketler finansmana ulaşamadığı noktada çok daha ciddi sıkıntılar çekiyor. İhracatçılar TL'nin bir miktar değerli olduğu ve ihracatın talep nedeniyle sıkıntı olduğu noktada gene onlar bir miktar sıkıntı çekecek. O yüzden bunları da göreceğiz. İşte otomotiv beyaz eşya sektörünün finansallarında aslında daha net bu krizin ne kadar veya bu bahsettiğim olumsuzluğun ne kadar olduğu otomotiv ve beyaz eşya sektörünün kar rakamlarında gözüküyor.
1: Tabii Avrupa'daki büyümenin sıkıntılı olması bire da bir burada birebir yansıyor. Peki son 3 dakikamız biraz şöyle de konuşmaya çalışalım. Şimdi borsamızda ağırlıklı artık ucuzluk temasını konuşuyoruz. Yetip yetmediği bir kenara ama sonuçta buralarda fırsat ararken yatırımcı, arayan yatırımcı hangi finansal rasyolara baksın? Çünkü bir yerden sonra net karın da tam da yani doğru yönlendirmeyle ilişkilendirilemediği durumlar da oluyor.
0: Kesinlikle. Yani bu çeyrekteki sakın hani net kar ne kadar net kardan sapma değil. Mesela TAV geldi. TAV'ın finansallarında sadece büyümeye bakmak lazım. Çünkü büyüse de kar etmemesi önemli değil. Yani şirket eğer büyüyebiliyorsa ve buradaki karı olumsuz yönde etkileyen faktörler geçiciyse hiçbir sıkıntı yok. Mesela Tüpraş'ın bilançosu gelecek. En iyi Tüpraş'ta petrokimyada göreceğiz. Fakat buradaki kar marjlarının sürdürülebilir diye buradaki dinamiklerle bağlı. Dinamikler normalleşirse bu dinamikler normalleştikten sonra rüzgar tam tersine dönebilir. O yüzden Cuma günkü gene Bloomberg'daki yayınımda ulaştırma sektörüyle bankacılık sektörünü anlatmıştım. Bankacılık sektörünü nasıl toparlardı? Ana soru buydu. Burada bankacılık sektörünün toparlanması için ilk önce savaşın sona ermesi lazım. Savaş sona erdikten sonra Merkez Bankası bunu belli bir miktar müddet izler. Fakat ulaştırma sektörü o şekilde değil. Ulaştırma sektörü eğer güçlüyse buradaki maliyetlerini etkileyen faktörler geçici olarak ortadan kalkarsa çok daha iyi bir şekilde fiyatlandırabilir. O yüzden alınan pozisyonlar, hangi faktörler, hangi nedenlerle bilançonun kötü geldiği ya da iyi geldiğini analiz etmek çok daha önemli. En az şimdiye kadar elimizde 3 tane sigorta şirketi geldi. Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat. 3 tanesi de beklentilerden iyi geldi. Oldukça zorlu bir dönemdi onlar için de. Ama faizlerin yüksek seyretmesi de onları olumlu yönde etkiliyor. Mesela bankalarda da tampon olarak baktığımız zaman hiç konuşmuyoruz ama enflasyon beklentilerin üzerinde çıktığı zaman da TÜFE'ye endeksli tahviller var. Oradan da belli bir miktar kar yazmaları bunları tekrar bankalar için olumlu yönde etkiliyor. Enflasyon yükseliyor. O zaman da komisyon gelirleri de yükseliyor. Yani bir taraftan kötü olan şey aslında bir taraftan da iyi noktada şirketinin finansallarını etkiliyor. Ama senin dediğin gibi karlar geçicidir. Zararlar da geçici. Önemli olan bu zarar ve karların hangi faktörler ve hangi nedenlerin etkili olduğunu tespit etmek lazım.
1: Gökhan Uskay, çok teşekkür ediyorum katıldığın, bana eşlik ettiğin için. Finans Merkezi'ni burada noktalıyoruz. Yarın görüşürüz, hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg GT Radyo.

Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınıza. Büyük gün geldi çattı. Nedir o? İşte Fed bu akşam saat 21'de faiz kararı açıklanacak. Ardından saat 9.30'da da 21.30'da her zamanki gibi Fed Başkanı'nın çıkıp konuşmasını bekliyoruz. Kevin Warsh'un ne kadar konuşacağı ve daha ziyade neler söyleyeceği merak konusu. Çünkü öyle çok geleceğe yönelik bir mesaj vermeyeceğiz diyordu. Artık farklı bir yöntem izleyeceğiz diyordu. Ama sonuçta attıkları her adımda ve yapılan her açıklamada bir nevi piyasalara yön gösteriyor, yön veriyor. Dolayısıyla bugünkü açıklamalar bizim için de aslında bir ilk olacak diyebiliriz. Belki de takip alanımızı bundan sonra nasıl şekillendireceğiz onu daha net anlayacağız. Efendim Hande Demirel'le birlikte izleyeceksiniz siz de canlı canlı Fed özel yayınında bu akşam diyelim. Beklentileri de birazdan konuşuruz zaten. Onun dışında tabii sürekli bir değişken hava var jeopolitik riskler dediğimizde. Kah biraz toparlıyor, kah bir miktar artıyor stres ve ton. Bugün de çok farklı bir tablo olmadığını söyleyelim. Brent petrol yeniden bir miktar yukarıya ve 90 dolara doğru hareketlendi. Gelecek şimdi rakamlar üstüne konuşacağız. Önce biraz da borsaya bakalım içeride ne oluyor, ne bitiyor. BIST 100 ile başlayalım istiyorum verilere. %1.20'lik bir geri çekilme var borsa tarafında. Artık 13.522 seviyesine geldik. Bu arada tabii hani şunu da söylemek lazım ki işlem hacimleri özellikle de 138 milyarla sınırlı olduğu için şimdilik son bir saatte ne kadar daha artacak buna bakmak lazım. Biraz düştü genel hatlarıyla hacimler. Bankacılık endeksinde %2.84'lük bir geri çekilme var. Fitch'in Türk bankaları için varlık kalitesi uyarısı tabii çok pozitif yankı bulmadı bankacılık endeksi için. Orası biraz bozdu. Sanayi endeksi tarafında da %1.54'lük bir geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Ulaştırma nispeten biraz daha sağlam gibi. Orada da %0.64'lük bir gerileme var ama alt başlıklara da bakarız. Dolar TL'ye dönüp baktığımızda 47.39.76'ya geldiğimizi görüyorum. %0.01'lik çok hafif bir yukarı yönden bahsediyoruz. Euro TL'de de yine öyle. %0.02 sadece yukarı yönlü hareket 54.02.15'e taşıyor bizi. Euro dolar paritesi %0.05 yukarıda 1.13.93'te ancak 1.14 aşılır mı aşılmaz mı bunu izlerken dolar endeksinde de 101'in üzerindeki seyrin devam ettiğini görüyoruz. 101.38'de şu anda dolar endeksi. Avrupa borsalarında biraz daha karışık bir tablo ile karşı karşıyayız bugün. Paris ve İtalya tarafında kayıplar söz konusu. %0.50 Paris'te, %0.10 İtalya'da geri çekilme var. Öte yandan Londra ve Frankfurt'ta ise sırasıyla %0.34 ve %0.20'lik artışlar olduğunu görüyoruz. ABD borsalarına gidelim bakalım. Fed öncesinde Dow Jones tarafında %1.22'lik bir düşüş var. S&P 500'deki kayıplar %0.39. Nasdaq.com'da ise %0.49'luk düşüşler olduğunu görüyoruz. Peki ABD tahvillerinde durum ne? Bu tarafta da satışlar var. Çok yoğun olduğunu söyleyemeyiz. Getiriler hafif de olsa yukarı yönlü hareket etti. 10 yıllık 4.62-24'e geldi. 5 yıllıkta 4.38-91, 2 yıllıkta da 4.30-15 seviyesine yükseldi. Gelen alımlarla, satışlarla birlikte özür dilerim. MTI ve Bitcoin ekranına dönüp bakalım. Şimdi Brent petrolden biraz önce bahsettim. Tam 1,5 dakika oldu olmadı. 90 dolara doğru geldi demiştik. 90 dolar 16 sente ulaştı şu anda. %7.22'lik bir yükseliş var. ABD tipi ham petrolde de %6.70'lik artış 84,5 doların üstüne taşıyor bizim. Bitcoin'de de yine bir miktar yukarı yönlü hareketten bahsediyoruz. Alımlar burada fiyatı 64.500 seviyesinin biraz üstüne taşıyor %1.05'lik yükselişle birlikte. Gümüş tarafında %0.34'lük düşüş var. 56 dolar 95 sentteyiz ve spot altında da %0.58'lik bir geri çekilme olduğunu söyleyelim. 4000 dolar sınırına hayli yakın oluşuyor şu anda fiyat 4006 dolar net olmak gerekirse. Rakamlar böyle. Şimdi elbette bugün Fed var dedik.
bu ve diğer notları için Elif Canseven'e döneceğiz. Kendisi araştırma masasında hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Hemen istersen FED tarafıyla ilgili beklentileri ve piyasalarda oluşan fiyatlamaları FED öncesi senden alalım. Ardından da bizler için derlediğin diğer notlar için söz sende.
1: Didem, aslında jeopolitik gelişmelerle beraber bir miktar daha volatil bir swap piyasası gördüğümü söyleyebiliriz. Keza haftanın ilk iki günü 30-35 bandında bugün için bir faiz artırım beklentisi varken sabah saatlerinde bu beklenti %29 seviyesine kadar çekilmişti. Gün içi 35 seviyelerini gördük. Şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha piyasa beklentilerinin arttığını, 33 seviyelerinde hala bu akşam için faiz artırımı piyasanın fiyatladığını söyleyebiliriz. Fakat genel konsensüs sabit bırakılması yönünde. FED tarafından faizlerin bu akşam için sabit bırakılması bekleniyor. Asıl dikkat çekici olan ise artık Kevin Warsh'un ikinci toplantısına gidiyoruz. Ve aslında burada Kevin Warsh'un vereceği mesajlar, FED toplantısının hemen arkasından gerçekleştireceği konuşmadaki söylemler, enflasyonun ileriye dönük beklentileri için yaptığı konuşma bir miktar daha önemli olacak diyebiliriz. Piyasa hareketlerini ve bundan sonraki süreci doğrudan etkileyecek, aslında bizim ana başlıklarımızı çıkartacak. Bugüne baktığımızda dün akşam 83 seviyelerine kadar, 82-50 seviyelerine kadar çekilen bir Brent petrol takip etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada artık 90 seviyelerine kadar çıkan bir Brent petrol görüyoruz ekranlarımızda. Ve aslında baktığımızda jeopolitik risklerin bir miktar daha yükselmesi enflasyon üzerindeki baskıyı bir miktar daha arttırabilir algısı var. Savaşın henüz ateşkesi ulaşmaması Kevin Warsh'un bu akşamki söylemlerini etkileyebilir. Biz de izliyor, takip ediyor olacağız. Küresel piyasalara baktığımızda tahviller tarafında hafif bir yükseliş görüyoruz. 30 yıllıklar 5 üstünde işlem görmeye devam ederken 10 yıllıklar artık 4.62 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Yani piyasanın enflasyon beklentisi de yukarı yönlü olduğunu bu noktada söyleyebiliriz. Keza Fed'in fon vadeli işlem sözleşmelerine baktığımızda ise özellikle açık pozisyonların Ağustos ayı için, ki burada bahsettiğimiz açık pozisyon bize henüz kapatılmamış kontrat sayısını gösteriyor. Ağustos vadeli işlemlerde rekor seviyelerde olduğunu görüyoruz. Buraya baktığımızda ise özellikle Ağustos vadeli işlemlerin ve Eylül vadeli işlemlerin yukarı yönlü olarak kontrat sayılarını tarihi zirvelere, 1 milyon kontrat seviyesine Ağustos vadelinin geldiğini söyleyebiliriz. Brent petrolün aslında yukarı yönlü hareketindeki etkileyen ana unsurlardan bir tanesi de ABD ham petrol stoklarının geçen hafta itibariyle 3.3 milyon varil kadar düşüşünü ifade eden veriden kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu da bir miktar daha stokların azalmasıyla beraber Brent petrolün bir miktar daha yukarı yönlü inmesine tetiklediğini jeopolitik gelişmelerle beraber notlarıma ekleyebilirim. Sabah saatlerinde aslında küresel piyasalara baktığımızda ciddi bir satış dalgası görmüştük. Özellikle Asya seansında KOSPI endeksinde %16'lara varan düşüşü, keza eski Hynix'in gelen bilançosunun arkasından Samsung'la beraber %10'lara varan düşüşleri doğrudan etkilemişti ve iki kere devre kesici işleme girmişti. Burada ana etmenin aslında Mayıs ayında işleme alınan kaldıraçlı ETF'ler tarafında olduğunu ve bu kaldıraçlı ETF'lerin de bugün alınan acil bir toplantıyla beraber işlemlerinde kısıtlamalar getirildiğini, bundan sonraki süreç için ücrete tabi tutulacağını ve işlem maliyetlerinin bir miktar daha artırılacağı yönünde gün içi yeni bir haber geldi. Zaten biz artık KOSPI endeksi için özellikle teknoloji endeksi gibi hareket ettiğini ve ETF'ler tarafının, kaldıraçlı ETF'ler tarafının doğrudan bu taraftaki satış ve alış baskısını tetiklediğinden bahsediyoruz. Burada bir miktar daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Gün içi gelen en önemli haberlerden biri de buydu. Bu akşam Meta ve Microsoft bilançolarını karşılayacağız. Enflasyon ve Fed'in faiz ve enflasyon söylemleri, Kevin Warsh'un enflasyon söylemleri ve Fed'in politika faizindeki kararıyla beraber aslında piyasalara yön verecek bir diğer etmen de bir büyük teknoloji şirketlerinden alacağımız bilançolar olacak. Evet. Ve seans kapanışıyla itibaren aldığımız bilançolar bir miktar daha bizim yılın ikinci yarısı için beklentimiz oluşturacak diyebiliriz Didem.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum paylaştığın notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum. Elif'i uğurlayalım. Birkaç notum var benim de izleyicilerimize. Öyle devam edeceğiz. Buyurunuz.

0: Şimdi birkaç notum var dedim. Nedir o? Bankacılık endeksinde %3'ü aştı kayıplar. Öncelikle onu söyleyelim. %3,5 oldu hatta bu dakikalarda. Şöyle bir bakıyorum. Puansal negatif katkı yaratan en büyük işlem Akbank'ta geçiyor. 24 puanlık aşağı yönlü bir etkisi var. Öte yandan İş Bankası'nın 13 puanlık bir negatif etkisi olduğunu görüyorum. Ve Yapı Kredi Bankası var. Orada da 10 puanlık bir negatif etkiden bahsediyoruz. Puansal değişimler olarak da bakacak olursak eğer Şekerbank taban işlem görüyor. Öte yandan Akbank'ta da %4,33'lük bir değer kaybı var, onu söyleyelim. Biraz bankacılık endeksindeki bu hareketi daha doğrusu ne kadarının özellikle Fitch'ten Türk bankaları için gelen o varlık kalitesi uyarısıyla bağlantılı olduğunda konuşmayı sürdüreceğiz. Ama ana temalardan bir tanesi de şüphesiz Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin öteleniyor olduğu endişesi. Bunu da konuşmak lazım. Bir de altın son dakikası geçti biraz önce, farkındasınız. Onda tekrar bir altın fiyatlaması alayım. 4009 dolardaydı ben rakamları sizlerle paylaşırken. 4000'in altını gördük. Onun da son dakikasını paylaştık. Şu anda da 4000 dolar sınırı aşağı yönlü olarak test ediliyor. Bakalım ne olacak? Bir altta 3800 dolarlardan bahsediyordu teknik analistler. Onu da not etmiş olayım. Kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gidelim. İsterseniz dönüşte ArfCap kurucu ortağı Dr. Emre Ahi konuğum olacak. Bizden ayrılmayın.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi.
7: Üniversite dedi.
6: Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes Allianz'dır, bes Allianz.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
12: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
13: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
14: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
15: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
16: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
17: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde Arfkep kurucu ortağı Doktor Emrah Ahi benimle birlikte. Emrah hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Didem merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler, iyiyim. Sen de iyisin umarım.
0: Valla ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün piyasa biraz bozuk içeride. Tabii birçok başlık altında belki konuşabiliriz ama oraya da geleceğim. Ama öncelikle istersen biraz Fed diyelim, dışarıdan başlayıp içeriye gelirsek belki de daha iyi olabilir. Bugünün önemli başlığı o, çünkü tüm küresel piyasaların gözü kulağı o tarafta. Beklentilerle de ilgili sanki son günlerde biraz daha farklı bir bekleyiş ortaya çıkmaya başladı gibi. Ne derse bilmiyorum ama bir faiz artışı, sürpriz bir artış gelebilir mi gerçekten bugün?
1: Evet, Fed normalde bunu hiç yapmıyor. Yani hiç böyle ihtimaller %80-90 olursa ancak yapıyor. Bugüne kadar toplantılarda hep öyle oldu benim de gördüğüm. Şu an bugün ihtimalle tam yayından önce baktım %35-40 arası bir yere gelmiş bugünkü artış ihtimali. Genelde böyle bir şey çok olağan bir şey değil ama ihtimal sıfırda değil tabii. Hatta Citadel, bir tane büyük hedge fonlardan biri,
0: Aynen.
1: Böyle bir ortaya böyle bir iddia attı. Fed'den bugün bir faiz artışı gelecek diye. Ben pek zannetmiyorum. Muhtemelen bugün öyle bir şey gelmeyecek ama Kevin Warsh tabii ki bu daha sıkı politika vurgusunu yineleyecek. O zaten biraz beklentilere girdi açıkçası. Ama senin de bahsettiğin gibi böyle bir ihtimalle artması bile birkaç gün önce bu ihtimal %20-25'te, şimdi 35-40'lara doğru geldi. O bile piyasaları tedirgin ediyor. Şu an onun baskısını yaşıyoruz. Bütün varlık sınıflarında yaşanıyor aslında. Altın,
0: Şimdi
1: gümüş.
0: Aynen. Şimdi biraz önce ons altında da 4000 doların aşağı yönlü test edildiği birkaç dakikayı birlikte izledik. Sonuçta bir şey de bitmiş değil. 4009 dolardan işlem görüyor şu an. Ama hani 4000 kırdı, kırmadı mevzu ne kadar önemli. Daha önce de 4000'in altını gördük çünkü yakın geçmişte. Orada özellikle kritik olan bir seviye varsa onu tekrar bizimle paylaşır mısın? Ve
1: kapanması, tekrar yukarıyı deneyememesi aslında çok iyi bir işaret değil. Senle daha önceki yayında da konuşmuştuk. Altın bu ara benim takip ettiğim en yakın Amerikan reel faizlerini takip ediyor. Özellikle 10 yıllık reel faizle çok korole. Savaş başladığından beri kabaca 4 aydır aşağı yukarı böyle karbon kopya gibi hareket ediyor. Yani reel faiz çok açılıyorsa yukarı doğru, bu altın için iyi olmuyor. Şimdi yine biraz onu yaşıyoruz. Bugün de biraz Fed stresi var. Piyasada biraz onun anksiyetesi yaşanıyor resmen. Onun öncesinde bir tedirginlik var. Reel faizin artışı altın için neden kötü dersek, piyasa altını biraz döviz gibi trade ediyor açıkçası. Aslında sıfır reel faizli bir kur gibi. Dolayısıyla karşısında doların reel faizi açılınca dolara olan ilgi artıyor. Altın satışıyor. Aslında böyle bir mekanizma var orada. Bundan önce bir süre merkez bankaları alımı bunu aslında dengeliyordu. Altını olumlu ayrıştıran bir faktördü ama şimdi o taraf da birazcık durdu. Şimdi tamamen bu Fed politikasına bağlı şekilde ilerliyoruz. Bugün o yüzden Kevin Warsh'ın açıklamaları çok önemli olacak. Daha fazla hawkishlik mi gelecek? Yani daha fazla şahin bir duruş mu sergileyecek? Yoksa beklenen şeyleri söyleyecek mi? Acaba bence o önemli olacak. Zaten yeterince şahin duruş fiyatlara girdi benim gördüğüm. Yani haftalardır bu fiyatlanıyor aslında. İlk Kevin Warsh'ın koltuğa oturduğu günden beri şahin bir politika.

0: izleyeceği artık aşikar. Hatta forward guidance'ı, sözlü yönlendirmeyi de ben pek sevmiyorum. Bunu artık mümkün olduğu kadar azaltacağım dedi. Ama ilginç olan bugünkü toplantı biraz sonradan çıktı. Aslında normalde Kevin Warsh çok konuşmayı sevmiyor. Bakalım bugün herhalde böyle ilginç bir şeyler söyleyecek. Ben biraz asimetrik bakıyorum aslında şu noktada. Negatif beklentiler, negatif noktalar haftalardır, günlerdir fiyatlara girdi aslında. Böyle olası bir şekilde bir yönden böyle hafif dovish algılanacak bir şey söylese pozitif fiyatlama daha sert olur diye düşünüyorum açıkçası. Böyle ihtimaller daha asimetrik bence. O yüzden altın da bence bundan şu an nasibini alıyor. Ama toplantı sırasında riskleri düşünürsek aslında yukarı yönlü risk aşağı yönlü riskten fazla bence. Tabii bu illa olacak anlamda söylemiyorum ama olası söyleyeceği cümlelere göre tepkiler daha asimetrik olur diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet ya, bu aslında çok haklısın. Tepkiler noktasında da biraz farklı bir trend görmeye başladık bir süredir. Tabii burada belki de hani jeopolitik belirsizliklerin de ve jeoekonomik belirsizliklerin de etkisi var diye konuşmak lazım. Bu da beni aslında petrol fiyatlarına tekrar getiriyor. Bu taraftaki gidişata yönelik yorumlarını merak ediyorum. Zira hani %7 artıda, %7 eksi de, sonra %7 artıda, bunlar yüksek dalga boyları ve çok da alışa geldiğimiz bir şey değil. Hani bu savaşla birlikte bunları görmeye başladık. Dolayısıyla merkez bankalarının da aslında daha orta uzun vadeli plan program yaparken almaları gereken ortalamaları da etkiliyor bunlar. Bizi de ilgilendiren boyutu açıkçası o, öyle değil mi? Yani enflasyona olası etkilerinin nasıl devam edeceği, gıda tarafını da gördük mesela. Orada da gıda enflasyonda bir miktar yukarı yönlü bir kımıldanma var gibi sanki. Temmuz ayı enflasyon beklentileri geldi yeni. Bloomberg HT'nin beklentileri, anketi açıklanmıştı. Şimdi bu boyutuyla baktığımızda bize yansımaları ne olacak sence buradaki savaş durumunun?
0: Evet, yani bu savaşta aslında ilginç bir gelişme. Geçtiğimiz hafta bu Trump Senato'dan, bu Savaş Bakanlığı daha doğrusu, Senato'dan bir yeni 87 milyar dolarlık bir yeni bütçe için onayı aldı. Aslında bu çok da iyi bir gelişme değil. Demek ki böyle bir şey planlanıyor. Bir kare harekatı aslında ara ara Trump da dillendiriyor. Ve onun zamanlamasını kestirmek çok güç. Tabii bu savaş uzmanlığı benim alanım değil ama ara ara bu da dillendirilmeye başladı. Hatta bu Savaş Bakanlığı'ndan bu bütçe geçtikten sonra Amerikan faizlerindeki yükseliş daha da sertler hızlandı. Bir noktada herhalde bir şey yapılacak ama Trump bunu seçimden önce mi yapar, yoksa artık ben bu petrol piyasasını çok durduramıyorum, savaşla seçime gireceğim mi der? Onu okumak zor. Herhalde böyle bir hamleyi de tek seferde yapmayacak diye düşünüyorum. Bu riskler bence masada. Bir işin bu boyutu da var.
1: Tabii.
0: O yüzden o taraf biraz diken üstünde. Petrol tarafında ikinci bir gördüğüm nokta da fiziksel envanter tarafı. Aslında o taraf böyle inventory datası, stoklar çok tarihi düşük seviyelerde. Hem petrolde hem petrol ürünlerinde. Petrol ürünlerinden de kastım işte dizel, jet yakıtı, motorin vesaire.
1: Doğru.
0: Böyle olunca da aslında normalde bu biraz piyasa için bullish. Arz talep dengesi biraz daha yukarı yönlü tarafta, böyle asimetrik bir durum var. O yüzden bu sert hareketleri görürüz aslında. Hem haber akışı çok hızlı değişiyor, hem çok böyle zayıf bir envanter datası üzerinde oturuyor petrol piyasası. Muhtemelen bu oynaklığın devamını göreceğiz. Ve bu da dediğim gibi merkez bankalarının aslında işini çok güçleştiriyor. Bizim içerideki tarafa gelecek olursam, Temmuz ayı enflasyonunda çok iyi bir rakam beklenmiyor. Herhalde böyle 1,80-1,90 gibi bir rakam gelecek. Bu geçtiğimiz yılların Temmuz aylarına göre aslında çok iyi bir rakam değil. Bizde de işte faiz indirimi nerede gelecek, nerede gelecek diye beklerken o indirim bir türlü gelemiyor. İlk ihtimal şu an Eylül gibi ama onda da çok kesin konuşamıyoruz. Çünkü bu gelişmeler sürerse Eylül ayında da yukarı yönlü bir enflasyon rakamı görme ihtimalimiz mümkün. Artı Eylül ayı bizde çok sürprizlere gebe. Eğitim veya diğer kalemlerde de çok sert sürprizler olabiliyor. Yani şimdilik çok kanı hızında, çok yavaş bir indirim patikası herhalde olacak gibi. İlk indirim nerede olurun cevabı da dünyanın en zor sorularından biri gerçekten
1: Değil
0: şu an
1: mi?
0: bizim
1: Yani
0: için.
1: evet, bir metallerde seviye söylemek, çünkü beklentiler çok farklıydı sene başında. Şimdi kimse tam olarak nereye gidebileceğini kestiremiyor. İki, merkez bankalarının ne zaman ne yapabileceği, çünkü her şey çok değişken. Peki yine de bu belirsizlik içerisinde borsa tarafını, içeriği nasıl yorumladığını da merak ediyorum. Şimdi çok içsel gelişmeler de var tabii borsa tarafında. Halka arzlar var, evet. Öte yandan şirket satın almalar var, bunları da gördük, bugün takip ettik. Bir yandan tabii MSCI'ın uyarıları var, SPK'dan beklenen adımlar var, SPK'nın attığı adımlar var derken geldik 13.500'ün altına. Ve hani buralarda ne olacak piyasa diye merak ediyor yatırımcılar. Ne dersin?
0: Evet, sen de çok güzel özetledin. Aslında bizim borsayı etkileyen kabaca 4 tane ana faktör var. Bir tanesi senin söylediğin gibi halka arzlar. Aslında yeni arz geliyor demek. Arz talep dengesi borsanın lehine değil maalesef. İkinci nokta, bu çeşitli endeks kurumlarından bir takım uyarılar aldık. Hatta işte Frontier Markets'e düşebilirsiniz diye uyarılar bile geldi. İşte bu fiili dolaşımdaki payların oranı konusunda çok dikkatli olun dediler.
1: Evet.
0: Bu noktada biraz dengeyi bozdu. Seninle daha önceki yayında da konuşmuştuk. Üçüncü faktör tabii ki enflasyon, az önce konuştuğumuz. Enflasyonun bir türlü rahatlamaması faiz indirimlerini de geciktiriyor. O da işte topyekün aslında borsaya yansıyor. Böyle net bir faiz indirim patikası görebilsek bir tane hikayemiz var, ana hikayemiz bu diyebileceğiz ama onu da söyleyemiyoruz şu an. Aslında 3-4 tane nokta var. Bir tane de dördüncü nokta bence emerging marketler. Gelişmekte olan ülkeler de son birkaç haftadır iyi fiyatlanmıyor. Orada da dinamikler çok yerinde değil. Mesela siz de yayından önce konuşuyordunuz. KOSPI mesela, Kore endeksi çok iyi seyretmiyor. Teknoloji ağırlıklı çok leverage pozisyonlar var. Onların biraz temizlenmesi yaşanıyor. İşte bu gelişmekte olan ülke endeksinin ağırlığı Tayvan ve Kore bu arada en büyük ülkeler. Onlar ve diğer birkaç ülkenin de etkisiyle aslında dünyada çok iyi bir fiyatlama yok. Birazcık oradan da nasibimizi alıyoruz tabii ki, dünyada da çok parlak bir görünüm olmaması. 3-4 tane şey üst üste geldi. Hatta bir beşinci de bilançolar geliyor şimdi.
1: Tabii, o da doğru. Evet, onu söylemeyi unuttum ki bilançolar çok önemli. Peki bir bütün olarak düşündüğümüzde bunların hepsini çok kısaca bu ara bu geri çekilmeler bir fırsat mı yaratıyor sence? Yoksa bu geri çekilmeler temkinli olma ihtiyacını mı arttırıyor? Biraz daha nakit pozisyonlara mı yönleniyor olması yatırımcı? Gerçekten bu noktada kafalar karışık. Ne dersin? Çok hızlıca rica edeceğim.
0: Evet, bunlar belli oranda fiyatlara girdi aslında. Hatta büyük oranda girdiğini de düşünüyorum. Yani bir süredir bunları hep fiyatlıyoruz. Hatta özellikle mesela bankacılık endeksine bakarsak bence bu yüksek faiz de, bu konuştuğumuz diğer riskler de büyük oranda fiyatlara sanki girdi diye düşünüyorum. Tam nerede dibi görürüz onu gerçekten telaffuz etmek yine zor ama artık sanki böyle yavaş yavaş biriktirecek yerlere doğru geliyoruz diye düşünüyorum. Belki hemen bir anda tepki görmeyebiliriz ama yavaş yavaş birikim bir şekilde pozisyon almak için de fena yerlere gelmiyor aslında.
1: Peki.
0: Biraz daha ben fırsat yönünden bakıyorum, öyle diyeyim.
1: Çok teşekkür ediyorum Emrah, bana eşlik ettiğin için bugün. Kolaylıklar diliyorum sana. Doktor Emrah Ayhiye, Arfkap kurucu ortağı uğurladık. Ve şimdi bütün bu konuştuğumuz başlıklar noktasında Goldman Sachs EMEA Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı Skoglund'dan bir değerlendirme var. Piyasa oynaklığına değiniyor, jeopolitik belirsizliğe değiniyor. Bunlara rağmen büyük şirketlerin satın alma ve birleşme konusunda da iştahının devam ettiğini söylüyor. Başka neler söylüyor? Paylaşalım röportajı. Ardından bir reklam arası, sonra seans notlarında tekrar karşınızdayız.
2: Peki Avrupa'da birleşme ve satın almalara olan bu yeni ilginin sebebi ne?
3: Şunu söyleyebilirim ki geçen yıl Kasım ayında buradaydım ve kurumsal birleşme ve satın almalarda bir canlanma olacağını öngörmüştük. Ve bu yılın ilk 6 ayında gerçekten gerçekleşti. En büyük 20 anlaşmaya bakarsanız, ki temelde 10 milyarın üzerinde 20 anlaşmamız vardı. Bunların 15'i kurumsal anlaşmalar. Ve bunlar öyle anlaşmalar ki bazılarını bir süredir bekliyorduk. Bilirsiniz, TK Elevator'ın Kone'ye satışını düşünürseniz bu bir nevi beklenen bir şeydi. Belki de geçen sefer Advent ve Simven işi satın aldığında. Ama şimdi gerçekleşti. Yani bence bilirsiniz bir şekilde sonuçlandı. Ve bence paradoksal olarak aslında daha kararlı anlaşmalar yapılmasını sağlayan şey tam da bu dalgalanma. Bu belirsizlik içinde bir karar vermemek ve ilerlememek de muhtemelen bir karardır. Dolayısıyla uzun zamandır görmediğimiz kadar güvenli ve aktif ileriye dönük bir duruş görüyoruz.
2: Peki değişken jeopolitik ortama rağmen sermaye piyasası faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyebilir misiniz? Bu. Gördüğümüz şey bu mu? Yeni normal olarak kabul etmemiz gereken bir dalgalanma düzeyine daha mı çok alıştı? Ve ne olursa olsun anlaşmalara devam mı ediyoruz?
3: Evet, bence bu doğru. Bence bu doğru. Bununla birlikte yapay zeka

0: gündemde. Bunu görmeye devam ediyoruz. Mesela Volkswagen'in Evalance'ı beyne satması.
1: Evet. Yani son yıllarda özel sermaye hakkında ve bazı durumlarda halka arz etmek veya satmak istedikleri şirketleri nasıl elden çıkaramadıkları hakkında çok konuştuk. Devretmek. Bu kolaylaşacak mı? Zaten kolaylaşıyor mu? Bu faaliyeti görmemiz özel sermaye çıkışları için ne anlama geliyor?
2: Evet, şunu söyleyebilirim.
0: Eğer bir adım geri çekilip bakarsanız ve genel birleşme ve satın alma piyasasına bakarsanız, birleşme ve satın alma piyasaları hacim olarak neredeyse %48-50 arttı. Avrupa aslında %90 arttı çünkü bahsettiğim gibi birçok kurumsal anlaşma gördük. Özel sermaye girişlerine bakarsanız o da arttı. Ancak ilk çeyrekte sponsorlu birleşme ve satın almaların umduğumuzdan biraz daha yavaş olduğu doğru. İkinci çeyrekte Avrupa'da ardışık bir artış gördük ve bunun devam edeceğine inanıyoruz. Şimdi bu farklı bir tür anlaşma yapma biçimi, örneğin nakit yerine hisse senedi karşılığında şirketlere satış yapmak gibi. Devamlılık araçları görüyoruz. Azınlık hisselerinin paraya çevrildiğini görüyoruz. Yani anlaşma yapma biçimleri daha çeşitli. Yine de geçen yıla göre daha fazla giriş ve daha fazla kaynak kullanımı gördüğümüzü belirtmek isterim. Bu yüzden bu gerçekten cesaret verici.
1: Teknolojiden ve teknoloji söz konusu olduğunda nasıl değişen bir manzaraya sahip olduğumuzdan bahsettiniz. Bu durum Avrupa'daki M&A işlemleri için bir katalizör mü oluyor?
0: Kesinlikle.
1: Evet. Doğru teknolojiye hızla sahip olmaya çalışmak.
0: Evet, kesinlikle. Ve bu arada eğer bunu hızlı yapmazsanız bence. Az önce oynaklık paradoksu hakkında bir rapor yayınladık ve yapay zekanın anlaşmaları nasıl yönlendirdiğine dair bir tane daha. Bu yıl Avrupa'da aktif olan sektörlere bakarsanız bunlar sanayi ve iş hizmetleri. Geçen yıl ise TMT sektörüydü. Yani bu yapay zeka teknolojisinin nasıl olduğunu görmek ilginç. Katalizör diyebileceğim şey M&A'yı sadece teknoloji dışındaki sektörlerde de tetikliyor ve bunun devam etmesini bekliyoruz.
1: Peki tüm bunlar halka arz alanına, şirketlerin piyasaya çıkma ve fon toplama yeteneğine nasıl yansıyor? Bu yılki başarılardan bahsettik ama aksaklıklar da oldu. Aklıma savunma sektöründen bazıları geliyor. Peki halka arzlar için genel görünüm nasıl?
0: Evet, bakın, halka açılmak biliyorsunuz. Sıkça söylediğim gibi bir yolculuğun başlangıcıdır. Ve biliyorsunuz kariyerim boyunca birçok halka arz üzerinde çalıştım. Ve bilirsiniz özellikle bu belirsiz jeopolitik oynaklıkta düz bir çizgi görmek nadirdir. Yine de şunu söyleyebilirim, sermaye piyasaları açık. Sermaye piyasaları büyümeyi finanse etmek istiyor. Ve en iyi şirketlerin piyasaya çıkabilmesini bekliyoruz. Şimdi tam işleminiz sırasında bir olay gerçekleşirse devam etmek pek akıllıca olmayabilir. Çünkü ilk günden itibaren yatırımcılara getiri sağlamak istersiniz. Bu yüzden evet, sermaye piyasaları açık diyebilirim. Halka arz faaliyetlerinin devam etmesini bekliyoruz ama bu düz bir çizgi olmayacak. Hiçbir zaman olmaz.
1: Asla düz çizgi değil. Yapay zeka teması ABD'de baskındı. Asya'da da, Avrupa'da ise daha az. Ancak Avrupa'da yapay zeka alanında fırsatlar var. Sadece biraz farklı görünüyorlar. Görünüşe göre birçok kişinin bize söylediği şey bu. Peki bu yapay zeka ortamı nasıl bir etki yaratıyor? Avrupa üzerindeki etkisi nedir? Avrupa'da diğer temalar Amerika ve Asya'ya göre daha mı az gölgede kalıyor?
0: Evet, bakın, her şeyden önce yapay zeka ve teknoloji fırsatı için çok heyecanlıyım. Genel olarak Avrupalı şirketler için yüksek performanslı sanayi şirketlerinden oluşan çok güçlü bir tabanımız var. Sanayinin bu yıl M&A'de en aktif sektörlerden biri olduğunu belirtmiştim. Bence bu devam edecek. Endüstriyel teknoloji, Avrupalı şirketler bundan yararlanmak için en iyi konumda. Bu heyecan verici bir tema. İş hizmetleri, finansal hizmetler. Bakın, bence sağlık hizmetlerinde, yani devam edebilirim, değil mi? Yani sanırım 24 ve 25'te ağırlıklı olarak teknoloji tabanlı gördüğümüz faaliyetler diğer sektörlere çoktan yayıldı. Ve bunun M&A için bir katalizör olacağını düşünüyorum.
1: Ve eğer bu konuda heyecanlanmak istiyorsak CEO'lara yapay zeka harcamalarının yatırım getirisini sormaya devam ediyoruz. Ve bu konuda her zaman pek fazla ayrıntı alamıyoruz. Ve bu oldukça zor. Maliyetler ve faydalar gelir tablosuna oldukça dağılmış görünüyor. Bu yüzden tam olarak ne sağladığını söylemek zor. İhtiyacınız olan kanıtları görüyor musunuz? Konuştuğunuz müşteriler yapay zeka yatırımlarından beklediklerini aldıkları konusunda gerçekten eminler mi?
0: birkaç noktaya değinmek gerek. Öncelikle geriye bakarsak, buna boşuna öncü bir teknoloji, nesiller arası bir teknoloji denmiyor. Bu süreç uzun.

0: yıllar, hatta 10 yıllar boyunca devam edecek. Bu yüzden bugün hemen kesin rakamlar ortaya koymak istemeyen müşterilerimizi anlayabiliyorum. Bunu yapmak muhtemelen hata olurdu çünkü süreç henüz yeni başlıyor. Peki ne yapıyorlar? Fayda sağlayacakları alanları belirliyorlar. Biz de aynısını yapıyoruz. Bilirsiniz, müşteri etkileşiminde olsun, belirlediğimiz bazı iş akışlarımızda veya iş süreçlerimizde olsun. Yani anlıyorum, rakam verme konusunda bir isteksizlik olduğunu söyleyemem. Bu teknoloji konusunda stratejik davranıyorlar. Ve bence olması gereken doğru şey de bu.
1: Birleşme ve devralmalarda bu kurumsal faaliyetteki patlama yüksek faiz oranlarına dayanabilir mi? Anna, sence faizler daha da artacak mı? Bu hafta FED, İngiltere ve Japonya merkez bankaları gündemde. Avrupa Merkez Bankası ise faizleri sabit tuttu. Sizce faizler daha da yükselecek mi? Ve bu durum gördüğümüz tabloyu bozar mı?
0: Evet, finansman piyasaları çok elverişli. Hem stratejik birleşme ve devralmalar hem de bu yatırım harcaması dalgası için oradalar. Faiz oranları da değişebilir. Ancak bunun bu faaliyeti kısıtlayacağını sanmıyorum. Çünkü bu stratejik 10 yıllara yayılan ve heyecan verici bir süreç.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
0: Reklam. Kamu spotu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha hoş geldiniz ekranlarınız başına. Şimdi içeride piyasayı kapatmamıza az bir zaman kaldı. Detaylarını birazdan tabii ki bütün boyutlarıyla Mehmet'le birlikte ele alacağız. Mehmet Özdemir stüdyoda yerini aldı zaten. Şu an hazırlık yapıyor, bizi bekliyor ama önce isterseniz bir rakamlara göz atalım. Çünkü içeride bilhassa bankacılık endeksindeki geri çekilme dikkat çekiciydi. Bir ara 13.500 puanın altını da gördük. 13.449'a kadar geri çekildik. Bu dakikalarda %1.30'luk bir düşüş devam ediyor. 13.506 puan seviyesindeyiz. İşlem hacmi de 160 milyar lira oldu. Dünkü işlem hacmine oldukça yaklaştığını not edelim. Dolar TL'de 47.39.80 seviyesindeyiz. %0.01'lik çok hafif bir yukarı yönden bahsediyoruz. Euro TL'de de aynı oranda yukarı yönlü hareket pariteyi 54.01.80'e getiriyor. Euro dolar paritesinde de %0.05'lik bir yükseliş var. 1.13.91 seviyesindeyiz. Dolar endeksine bakalım. Orada da 101.35'e gerilediğini görüyoruz dolar endeksinin. Avrupa borsalarında biraz ayrışmadan bahsediyorduk. Şimdi o ayrışma sadece Londra'da FTSE 100 bazında devam ediyor.

0: pozitif ayrışıyor. %0.26'lık yükselişle Londra. Paris'te %0.83'e ulaştı kayıplar. DAX endeksi Frankfurt'ta %0.8 eksi de İtalya'da da %0.35'lik bir geri çekilme var. ABD borsalarına bakalım. Burası da tamamen kırmızıda. Saat 17'de de durum böyleydi ama Dow Jones'da %1.5'u aştı kayıplar. Nasdaq kompozitte %1.11'i aştığımızı görüyorum. Ve S&P 500'de de %0.82. Fed öncesinde bu fiyatlamalar tabii üzerinde durmaya değer. Öte yandan ABD tahvillerine baktığımızda da buradaki satışların hızlandığını söyleyebilirim son 45 dakika içerisinde. Böylelikle 10 yıllık tahvildeki faiz 4.63-4.66'ya yükseldi. 5 yıllıkta 4.40'ın üzerine geldik tekrar ve 2 yıllık tahvilde de 4.31-4.38 seviyesine yükseldiğini söyleyebiliriz getirilerin. MTI ve Bitcoin ekranı açıklıyor zaten büyük boyutuyla. Burada %7.41'lik bir yükseliş Brent'te dikkat çekiyor. $90.30'e kadar geldik. ABD tipi ham petrolde de %7.5'u bulan bir yükseliş var. Orada da $85.22'deyiz. Bu arada Bitcoin %1'in üzerinde bir primle işlem görüyordu saat 17'de. Şimdi $64.000 seviyesine doğru yakınsıyor. Primlerden sonra bir miktar satış geldi. %0.29'luk bir yükseliş var sadece. Öte yandan gümüşte ve altında da satışlar devam ediyor. Gümüş %0.53 düşerek $56.85'e gelirken spot altında da %0.69'luk bir geri çekilme var. Burada da yine $4.000 seviyesini aşağı yönlü zorlayacak gibi duruyor fiyatlar. Bakacağız elbette. Gördük bir ara $4.000'ın altını, şu anda $4.001 seviyesindeyiz. Rakamlar böyle. Dediğim gibi birazdan aslında piyasanın özelindeki noktalara da değineceğiz Mehmet Özdemir'le birlikte, ama şimdi sizler için hazırladığımız şirket haberleriyle isterseniz devam edelim. İlk haberimiz bugün ekranlarımızdan da sizlerle birebir paylaştığımız Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım'ın Yapı Kredi portföyündeki paylarının Azimut Grup'a satışı için sözleşme imzaladığı haberim. İşlem kapsamında azami 14 milyar lira peşin, 2.4 milyar lira ertelenmiş ödeme ve 3.7 milyar liraya kadar nakit ayarlaması öngörülüyor. Anlaşma kapsamında Yapı Kredi portföy ürünleri 15 yıl boyunca bankanın dağıtım kanalları üzerinden sunulmaya devam edecek. Tofaş'la devam ediyoruz şimdi de. Tofaş, Bursa fabrikasında planlı izin ile bakım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz ile 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara vereceğini açıkladı. Bu dönemde tesiste yalnızca bakım ve onarım faaliyetleri yürütülecek dedi. Ve Fonet'e geçelim. Fonet Bilgi Teknolojileri Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 aylık sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı kapsamında 198,5 milyon lira tutarında bir sözleşme imzaladı. Şirket 1 Ağustos 2026'da başlaması planlanan sözleşmenin ciro ve karlılığına olumlu katkı sağlamasını bekliyor. Şirket haberlerimizle paylaştık. Şimdi seans notlarında bir dakikalık kısacık bir ara, ardından Mehmet Özdemir'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans Notları Araştırma Masası'ndan Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet biraz sinirli bugün çünkü...
2: Estağfurullah.
1: Estağfurullah. Şimdi yayına girmeden hemen önce konuşuyorduk. Elimizde neler var? Bir kere bankacılık endeksinde %3,5'u bulan ve hatta bir noktada aşan satışlar var. Fitch'ten gelen bir değerlendirme vardı. Ne dedi Fitch? Dedi ki işte varlık kalitesi düşüyor Türk bankacılığında. Ama ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı diye konuşuyorduk Mehmet'le. Çok da haklı olduğu bir nokta. Buradan başlayalım istiyorum. Çünkü hakikaten de yani %3,5'luk düşüş az buz bir şey değil. Bankacılık endeksinin değerlemeleri vesaire diye düşündüğümüzde hani bu seviyeleri zaten ne kadar hak ediyor noktasında aracı kurumlardan gelen yorumlar da var. Raporlarda var. Dolayısıyla bu boyutuyla baktığımızda sen Fitch'in bu değerlendirmesi hem sen nasıl yorumluyorsun hem de piyasadan gelen yorumlarla ilgili bize nasıl bir not derleyebilirsin?
2: Şöyle bir baktığımızda aslında İdem, şimdi ilk çeyrek rakamları ile ilgili ve işte biraz daha önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunmuşlar ama hani çok da yeni bir şey olmadığını bu tarafta yakından takip ediyoruz. Sen zaten aktif kalitesindeki bozulmayı bir miktar daha bahsettin ama İşte ikinci çeyrek bilançoları tarafında çeyreklik bazda baktığımız zaman işte Akbank tarafında en azından bunu bir miktar daha yavaşlamayı görebiliyoruz. Dolayısıyla biraz daha malumun ilanı bir çerçeveyi aktarabilirim. Şimdi bu tarafta yükselen faizlerle birlikte Fitch analistleri tarafında özellikle faiz indirimlerinin ardından yenilenen krediler ve menkul kıymet getirilerindeki düşüş marjlardaki hafif daralma ile birlikte endeksin bankacılık sektörünün tamamı için bunu söyleyebiliriz. Yüksek ticari kayıplar ve artan operasyonel giderlerle birlikte karlılık üzerinde bir miktar daha baskıyı arttırdığından bahsediyorlar. Dolayısıyla savaş ve petrol fiyatlamasının faiz ortamını bir miktar daha yüksek tutmasıyla birlikte buradaki bankalardaki zorlanmayın bir miktar daha tarifini aslında yapmış oldular. Tabii şöyle bir aslında genel anlamda gelen bilançolara da baktığımız zaman işte Akbank tarafından bahsettim. Fitch'in tam bu değerlendirmesinin üzerine aslında işte dün akşam saatlerinde gelen bilançoda işte beklentilerin hafif üzerinde 15 milyar TL gelen bilanço
1: 15.2
2: milyar TL civarında bir işte net faiz marjlarına baktığımız zaman %3,3'ten %3 çerçevesinde çekilen 30 bas puanlık bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Takipteki kredi oranına baktığımız zaman alacak oranı tarafında orada yaklaşık %3,5'luk bir rasyo var. Orada herhangi bir değişiklik yok. Ama komisyon gelirleri tarafı orası hala bir miktar daha aslan payını almaya devam ediyormuş gibi gözüküyor Didem. Orada hafif bir artış var ama şöyle bir toptan değerlendirdiğimizde tekrar ilk çeyrekten ikinci çeyreğe beklentiler dahilinde olan günlerdir yani en tepesinden artık satışlar ne tarafa doğru geldi %20'leri de aşan bir miktar daha kayıpları yakından takip ediyoruz. Tam işte 20-21 Mayıs tarihlerinde o özellikle yurt içi gündemimizde yaşanan bir miktar daha gelişmelerin ardından gelen satışların olduğu yerlere doğru düşük seviyelere doğru geri çekildik. Dolayısıyla hani buradan itibaren nereye doğru evrilir? O tarafı biraz daha yakından takip etmek lazım. Ama zaten dediğim gibi buradaki faiz hatlarının bir miktar daha yukarıda kalmasının sonuçlarını ikinci çeyrek itibariyle Akbank'ın bilançolarında görüyoruz. Bank tüm bankalar içinde evet bir miktar daha en azından daha sınırlı negatif olarak ayrışanlar olabilir. Ama bankacılık sektörü açısından zaten negatif bir görünüm var. Bugünkü fiyatlamada da işte Fitch'in bir miktar daha değerlendirmeleri etkili oldu diyebiliriz. Ya da bir miktar daha zaten hali hazırda geri çekilen endekslerden bahsediyoruz. Didem, bugünkü 13.500'ü aşağı doğru kırmamız evet ama bugün eğer biz tamam %1,4'lük bir yukarı hareket görmeyeceksek endeksten son 5-10 dakika içerisinde 5 gün üst üste gerilediğimiz bir ortamdan bahsediyoruz. Yani aslında çok kısa vadeli baktığın zaman yukarı doğru ciddi anlamda bir tepki dahi en azından seans içinde gördüğümüz çok ufak ufak tepkileri dışarıda bıraktığımız zaman tepki dahi veremeyen bir endeks fiyatlamasından bahsediyoruz. Küreselde Didem işte birçok temayı seninle aslında konuşuyoruz. İşte bir gün dün Dow Jones %1 yukarıda, Nasdaq evet satış görmeye devam ediyor. Çipçilerde bir realizasyon, faiz özellikle işte bugün FED'e bir miktar daha odaklanacağız ama tabii. Sektörler arasında ayrışmayı yakından takip ediyoruz derken orada çok dinamik bir fiyatlama var.
1: VIX Avrupa, de zaten bunu göstermiyor mu? Evet, 20'ye doğru 20'ye, tekrar evet, hamle bugün, yaptı. %10'a yakın yukarıda bugün.
2: Evet, bugün ekstra bir endeks. Evet, bugün ekstra bir tansiyonda bir hani risk iştahında ciddi bir düşüş var ama şunu söyleyelim ki Borsa İstanbul 100 ana endekste bu hareketi biz bugün küresel piyasalara paralel mi görüyoruz yoksa hali hazırda geri çekilmeye devam mı ediyoruz? Burası biraz daha tartışılabilir ama şöyle bir bugünkü tabloya baktığımızda da o tarafta petrol fiyatları İdem yine 90 doların üzerine geldik. Bugün %78'lere yakın %7,6'lık bir tırmanış var. O zaman Tüpraş'ı bir miktar daha artık katkılarda zaten hali hazırda başta görüyoruz.
1: Ama o da %1,28 yukarıda çok, 11 puanlık
2: çok
1: katkı.
2: Çok sınırlı. Destek finans faktöring tarafında zaten dün biraz daha detaylandırmıştım ama orada %1,5'lar civarında bir alım olduğunu görüyoruz. Tofaş tarafı bugün bilançosunu bekliyoruz. Hı-hı. Rakamlar analistlere zaten seninle daha önce HSBC yatırımın çok kısa vadeli aynen. raporunu da paylaşmıştık. Hı hı. Bir pozitif ayrışma otomotiv tarafında orada bekleniyor Tofaş'tan. Gerçekleşimi bu akşam göreceğiz ama puan bazlı katkıları onu biraz daha yazabiliyoruz. Diğer taraftan baskılara baktığımız zaman bilançosunu biraz önce en azından özetlemeye çalıştığım Akbank tarafında %4'e yakın bir kayıp var. Aselsan tarafında yine aynı şekilde kayıpların olduğunu görüyoruz. Şu anda biraz daha volatilite hızlı olduğu için o listenin de değiştiği bir oran var.
1: İş Bankası da yine...
2: Pazartesi günü bekliyoruz onun bilançosunda İş Bankası tarafında. Bu tarafta da analistler bir miktar daha en azından kötümser olduğunu söyleyelim. En azından konsensusa baktığımız zaman İş Bankası açısından. Ama işte BİM tarafı mı dersin? Türk Hava Yolları'nın %1,5'luk negatif baskısı mı dersin? Holdingler tarafında Sabancı Holding'i %3'ü aşan satışları mı dersin? O taraf biraz daha baskıyı en azından 83 hisseyle negatif tarafta olduğumuz bir gün. Şimdi tabii özellikle 1-2 gündür endeks gerilemeye devam ettiği süre boyunca bu 13.500'ün önemini özellikle seninle bir miktar daha konuşuyorduk. İşte şu an üzerinde miyiz, altında mıyız? Tam o sınırda hareket ediyoruz. Tabii bugünkü kapanış rakamı itibariyle biraz daha yakından takip edilebilir. Ama şöyle bir petrol fiyatlarının yine diyorum, geçen hafta, ondan önceki haftalarda 100 doların üzerine ya da 100 dolar mertebesine geldiğini gördüğümüz fiyatlamayla birlikte biraz daha bunun risk iştahındaki düşüşe bir katkı sağladığını görüyoruz. Jeopolitik tarafta da bir süredir aslında tarafların biraz daha sakin olduğu tarafı yakından takip ediyorduk Didem. Bugün işte belki Suudiler ve Husilerin bir miktar çatışması daha ufak çaplıydı ama bugün Trump yine İran'ı vurmaya devam edeceğiz diyor. Biz de petrolü 90 dolar üzerinde görüyoruz.
1: Evet, şimdi yani o hani bir süredir iyi gidiyor gibiye de ben çok katılmıyorum aslında. Yani çünkü bir gün içerisinde bir iyi bir kötü kesinlikle. Gidiyor. Hani piyasa neresinden bakmak istiyor, neresinden görmek istiyor noktasında piyasa en başından beri bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyor. İşte iki haftada bu iş bitere önce inandı, sonra baktı olmuyor. Başka gerekçeler vardı belki orada teknolojinin, çip üreticilerinin katkısı vardı, bir SpaceX halka arzı vardı, onun yaptığı primler vardı falan derken böyle bir gaz da vardı piyasada aslında kesinlikle. İşte anlamında. Sonra böyle teker teker ufak ufak o beklentiler törpülenmeye ve ters tepmeye başladı gibi duruyor. Ama burada mesela KOSPİ tarafı ya çok önemli, birkaç gündür burada devre kesiyor.
2: Sabah %10-12'ler civarında tabii. aşağıdaydı. Oradan bir tepki aldı yukarı doğru. Bugün özellikle Güney Kore hükümet yetkililerinde toplanmaya başladı. Ve bununla alakalı özellikle işte ETF ücretlerine vesaire komisyonlarında bir takım değişikliğine gidebileceğine ilişkin haberler. Dolayısıyla evet. orayı da bir miktar daha alarma geçirmiş gibi gözüküyor. Yani en tepesinden artık böyle %40'lara ulaşan bir düzeltmeden bahsediyoruz Didem ve çok hızlı. Yani çok hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla buradaki hareket yakından takip edilebilir ama en azından çip şirketlerinde zaten işte ABD tarafında SanDisk'ler işte bugün beklentileri kaçıran sen KOSPİ'den ama SK Hynix'in de yani faaliyet kârı bir yılda %557 civarında artıyor. Şimdi ucuzluk temasından bahsediyoruz biz seninle burada. SK Hynix şu anda 12 aya ilişkin fiyat kazanç oranına baktığımız zaman %4'ler seviyesinde fiyatlanıyor. 4 çarpanda. Bunun da çok pahalı olduğunu herhalde söyleyemeyiz ama bir momentum gerçeği de var. Dolayısıyla hani bunları zaten detaylandırmaya çalışmıştık ama şu anda aşağı doğru gelen fiyatlama dün genele, belki de ondan önceki günde genele yayılmamışken bu hafta genelinde, bugün artık Fed öncesinde de bir miktar daha tüm piyasanın altınla birlikte, belki değerli metallerden çok bahsetmedik ama altınla birlikte de gümüşü de bir miktar daha yanına koyabiliriz. Aşağı geldiği bir fiyatlama var. Warsh'un konuşması sırasında bir miktar daha belki fiyatlamalarında sertleştiği bir ortam olabilir. Şimdi tabii son dönemde ABD'li kurumlardan bir faiz artırım beklentilerinin, işte Citadel gibi kurumların bir miktar daha son dakikada potaya girmesiyle birlikte orada beklentilerin de arttığı %30'lar çerçevesinde şekilleniyordu. Ve şunu söyleyeyim Didem, şu an
1: açtığım... Bak ama Eylül için %70'in üstüne geldi.
2: Evet,
1: şimdi
2: bu arada bu oran sabah 24'ler 25'ler civarında, ilk toplantıdan bahsediyorum. Şu an 33'lerde olan, zaten hali hazırda bir sonraki toplantıda Eylül için piyasa tama yakın fiyatlıyor. Burada herhangi bir sorun yok artışı, ama bu toplantıda faiz artışı bekleyenlerin sesinin kısık olduğu ortam biraz daha özellikle seslerin gür çıkmasına neden oldu. Çünkü reformist bir yeni başkan var. Özellikle işte görev gücünün kurulumunu yakın tarihte takip etmiştik. Dolayısıyla swap piyasası da çok oynak. Dolayısıyla bunu açınca biraz daha o da aklıma geldi.
1: Evet, yani bilmiyorum, hani ben Warsh olsam %70 bir olasılıkla Eylül fiyatlanıyorsa belki bir sürpriz yapımını, zaten bundan çok kaçış da yok deyip bunu bu toplantıda önerebilir miydim acaba diye düşünüyorum. Neyse. Bir gün olursa öyle bir durum konuşuruz tekrar. Şimdi elimizde rapor var. Anadolu Sigorta analizi var Akbank Yatırım'dan. Onu da konuşalım istiyorum. Ve evet, yani hani piyasa hareketli, aşağı yönlü de baskılar var vesaire, ama şunu da unutmamak lazım. Tabii iki yönlü çalışıyor her zaman piyasa, yani düşerken de çıkarken de burada pozisyonu doğru alanlar, doğru trade edenlerin her zaman bir kazanımı olabiliyor. Dolayısıyla artısı eksisi, günün sonunda biz, şirketlerimiz nasıl değerleniyor, hak ettikleri değerlerdeler mi, buna dönüp bakıyoruz. Sigorta sektörü de oldukça önemli, kıymetli bir sektör Türkiye'de. Anadolu Sigorta'ya ilişkin Akbank Yatırım'ın neler söylediğini o yüzden özellikle merak ediyorum.
2: Dün bilanço geldi. Şimdi şöyle bir bilanço analizine baktığımız zaman Ak Yatırım tarafının, şimdi ikinci çeyrek tarafında, bu çeyrekte önceki çeyreğe göre net karda %8'lik bir düşüş var. 3.5 milyar TL civarında bir net kar gerçekleşmesi. Yıllık rakamda baktığımız zaman %19 civarında oradaki bir artış var. Beklentiler net kar hem Akbank analistlerinin hem de piyasa tahminlerinin miktarda paralelinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi düzeltilmiş kar, işte teknik ve net yatırım gelirleri tarafına baktığımız zaman düzeltilmiş kar çeyreksel bazda sınırlı %2 civarında bir geriliyor. Efektif vergi oranındaki artışın da bir miktarda net kardaki düşüşü derinleştirdiğini özellikle belirtmişler. Buradaki yaklaşık 6 puanlık bir artış bir miktar daha etkili olmuş. Şimdi teknik taraftaki iyileşmeye rağmen düzeltilmiş kardaki zayıflamanın da yatırım gelirlerindeki gerilemeden kaynaklandığını belirtirler. Şirketin çekirdek öz kaynak karlılığı da %40 seviyesinde gerçekleşmiş. İlk çeyrekte %38, 6 aylık rakamlara baktığımız zaman da %39 çerçevesinde. Şimdi teknik zarara baktığımız zaman önceki çeyrekte 2.8 milyar TL'den bu çeyrekte bir iyileşme var. 2.1 milyar TL'ye geriliyor. Bileşik orana baktığımızda oradaki hasar prim oranındaki düşüş sayesinde çeyreklik bazda 4 puan iyileşerek o bileşik oranında %111,8 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Şimdi gelelim yatırım portföyüne şirketin. Hı hı. O tarafta da Didem çeyreklik bazda %7 civarında bir artış göstererek toplam portföy 89 milyar TL rakamına ulaşmış. 6 aylık rakamları itibariyle de kısa vadeli TL faiz getiri enstrümanlarda pozisyonlar azaltılırken, burası biraz daha önemli Didem, TL devlet tahvillerinin payı çeyreklik 9 puan artışla %26 seviyesinde gerçekleşti. İlk çeyrekte Anadolu Hayat'tan gelen 700 milyon TL temettü geliri hariç tutulduğunda da yıllıklandırılmış portföy getirisi de çeyreklik 3 puan düşüşte %31,3 seviyesinde geriledi. Burada aynı şeyi Türkiye Sigorta çerçevesinde de görmüştük. Orada da TL devlet tahvillerinin payının bir miktar daha artırıldığı bir ortam vardı. Özellikle burada Anadolu Sigorta'da da bunu görebiliyoruz. Şimdi aynı zamanda son verilere göre de 6 aylık rakamlardan bahsediyorum. Şirketin sermaye yeterlilik oranında %204 seviyesinde, temettü dağıtımı için %135 sınırının üzerinde olduğunu söyleyelim. Değerlendirmeye baktığımızda o tarafta da şimdi hafif olumsuz olarak değerlendiriyorlar Didem bu çeyrek sonuçlarını. Tahminlerini son makro varsayımlarıyla güncellerken modellerinde bir miktar daha bir çeyrek ileri taşımışlar ve tahmin döneminde kullandıkları risksiz getiri oranında 200 bas puan civarında artışla %25 seviyesine yükseltmişler. Gelelim hedef fiyat tarafına. Bu tarafta %55'lik bir potansiyel görmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla uzun vadede bir yıllık beklentilere baktığımızda hafif olumsuz olarak görmelerine rağmen diğer tarafta 42 TL'lik bir hedef fiyat belirlemişler. %55'lik bir getiri potansiyeline işaret ediyor diyebilirim.
1: Pekala, şimdi ikinci çeyrek bilanço sezonu beklentileri zaten var diyoruz. Bazı izleyicilerimiz bilanço beklentileri veya gerçekleşmeleri fiyatlanmıyor şu an borsamızda der. Neleri bekliyoruz şimdi, neler gelecek ve ne tür beklentilerden bahsediyoruz? Çünkü bazı sektörlerde özellikle ikinci çeyreğin de çok parlak olmadığı konuşuluyordu ama ara ara gelen beklentilerden iyi sonuçlar da görüyoruz. Bu acaba beklentiler iyi olmayacak diye düşük tutulmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa gerçekten beklentilerin üzerinde bir performans sonucu ortaya çıkan rakamları mı görüyoruz?
2: Burada aynı zamanda tabii yaklaşık geçen hafta bunu konuşmuştuk ama şuradaki net kar gerçekleşme tahminlerinin de enflasyon muhasebesi ortamında bir miktar daha tutturulmasının zor olduğu bir ortam var. Şimdi fonksiyonel para birimiyle bir miktar daha değerlendirmediğiniz işte daha çok diğer bilançolara baktığınız zaman o tarafta da bunları görebiliyoruz. Ama ayrışmanın işte biraz önce akşam gelecek Tofaş bilançosundan bahsettiğim Didem. Şimdi Ford tarafında bir miktar daha, Doğuş Otomotiv tarafında daha kötümserken analistler Tofaş'ta işte biraz daha Stellantis'in sinerjisiyle birlikte o tarafta iyimser kalmayı sürdürüyorlar. Tabii Tofaş tarafına bir miktar daha özellikle odaklanırken işte bugün hala 100 liralar çerçevesinde fiyatlanmaya devam eden Arçelik'in rakamlarını da karşılayacağız. Tabii şimdi Arçelik ciddi anlamda Türkiye'nin ihracat lokomotiflerinden biri ve bu taraftaki ihracat performansı. İşte Doğu Avrupa tarafında özellikle ne olmuş? Çin'de son dönemde ciddi zorlanmalar görüyorduk. Beyaz eşya sektörü geneli itibariyle bunlar ne olmuş? Bu rakamlar biraz daha yakından takip edilecek diyebilirim Didem. Akşam buradayız.
1: Peki ya, evet akşam buradasınız. Hakikaten kolaylıklar diliyorum Mehmet. Görüşmek üzere, ben gidiyorum borsayı kapatmaya müsaadenizle, buyurun.

0: Evet, piyasa BIST 100 günü %1.36'lık düşüşle 13.501 puandan kapattı. Yani 13.449 gördük en düşük. Ancak 13.500'ün üzerinde kapatmayı da başardık. 173 milyarlık bir işlem hacmi var. Bankacılık endeksindeki günün son diliminde artık artan satışlar dikkat çekmişti. Orada da %3.5'u geçen aşağı yönlü hareketin ardından günü %3.17'lik bir düşüşle endeksin kapattığını görüyoruz. Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim bugün benimle birlikte. Hem bugün olanı biteni bize anlatacak, hem Fed var tabii akşam. Oradan ne çıkar ne çıkmaz, ne tür bir reaksiyon üretecek piyasalar, ne bekliyorsunuz Warsh'tan? Bunu da duymak istiyorum. Banu, söz sende, hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar olsun. Şimdi birkaç da bir faktör bir araya geldi diye söylemek lazım herhalde. Bir repolitik gündem bize çok destekleyici değil şu anda. Ateşkesle hafif bir rahatlama belki oluşmuştu, ancak ateşkesin bozulması ve tekrardan çatışmaların artmasıyla beraber hem bu sürecin daha uzun süre süreceğine dair yorumlar yapılmaya başlandı, hem de petrol fiyatları Hürmüz dolayısıyla bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Bunlar piyasa için zaten çok destekleyici olmayan haberlerdi. Buna ilave olarak bugün FED kararları dediğin gibi kritik. FED tarafından genel beklenti faiz değişikliği olmayacağı yönünde. Dolayısıyla aslında belki çok önemli olmayabilirdi ama gelecek sinyaller açısından bir önemli. İki, petrolün hareketliliği sonrasında hem bir az da olsa faiz artırımı beklentileri artış gösterdi bu toplantıya dair. Hem de sonraki toplantılara dair de sinyallerin önemi arttı gibi bu petrol fiyatlarının yükseldiği ortamda. O açıdan haftanın en kritik ajandası bu akşam saat 9'da göreceğimiz FED toplantı kararı. Saat 21.30'da da basın toplantısı tabii takip edilecek. Benim hani genel tahminim, Warsh'un biraz da çok fazla açıklama yapmama yanlısı eğilimi nedeniyle veri odaklı gereken yapılacak tarzında çerçevede olabilir. Bu durumda tabii faiz artırım sinyali gelmemesine pozitif bakma ihtimali var piyasanın, ama bir taraftan da öngörülebilirliğin az olması bu iyimserliği sınırlayabilecek bir faktör. Piyasada bence bunun öngörüsüyle biraz daha temkinli tarafta kalıyor. Onun da hani çok destekleyici olmadığını şu ortamda söyleyebiliriz buna yönelik beklentilerin. Tabii enflasyonla ilgili vurgu artarsa bu da ilave bir hafif bir negatif bir durum yaratabilir kısa vadede. Genel resmi çok değiştirmeyecektir muhtemelen. Belki ılımlı bir artış olabilir sonraki toplantılara dair beklentilerde, ama çok sert hareketler olmayacaktır ve datalarla beraber tekrardan bir dengelenme görülmesi ihtimali var. Data takviminde de hem bu hafta hem gelecek hafta önemli göstergeler var Amerika açısından. Dolayısıyla takvime de odaklı kalmak gerekiyor gibi gözüküyor. Bunlara ilave olarak yarın İngiltere Merkez Bankası, Cuma günü de Japonya Merkez Bankası kararlarını göreceğiz. Bunlar da tabii FED kadar olmasa da kısmen etkili olacaktır. Özellikle Japonya'nın önceki faiz artırım kararı sonrasında ABD tahvilleriyle ilgili bazı yavaşlama sinyali alınabilir endişeleri var. Bu da genel küresel faiz algısı üzerinde bir miktar etki yaratabilir kısa vadede diye düşünüyorum. Onun dışında da bilançolara da değinmek lazım. Birkaç tane önemli bilançoyu gördük. Bugün de yine Arçelik, Tofaş, TSKB, Big Chefs gibi şirketlerimizin sonuçlarını görüyor olacağız. Hem sonuçlar hem de beklentiler önemli ki Akbank'ın dün bazı beklentilerde negatif revizyonu bugün bankacılık tarafında belki satışın biraz daha yoğun olmasının sebeplerinden biri olmuş olabilir. Önümüzdeki dönemdeki yani diğer banka açıklamaları da kısa vadede bu anlamda yeni sinyalleri gösterecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum Banu. Paylaştığın tüm bu notlar için hepinize kolaylıklar diliyorum. Gerçekten hareketli günlerden geçiyoruz. Gerçi hep de öyle ama artık alışkanlık oldu. Ağız alışkanlığı, öyle söylüyoruz. Efendim Seans notlarını ben burada noktalıyorum. Bir araya gidiyorum müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda birlikteyiz ve bu hafta biliyorsunuz enerjide görünüm günü bugün. O yüzden bizden ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Reklam. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Günden kalanlarla tekrar birlikteyiz. Saatlerimiz 18.20 oldu. Biraz önce borsayı içeride birlikte kapattık, kapatmasını onu biliyoruz. Cebimize koyduk ya, artık yarına bakacağız ama diğer piyasalar hareketli ve açık. İsterseniz şöyle bir rakamlara göz atalım hep birlikte. Bir hatırlatmayla başlayalım. BIST 100 günü %1.36'lık kayıpla 13.500 puan seviyesinin bir puan üzerinden kapanmayı başardı. Bu esnada işlem hacmi 173 milyar lira oldu. Dünkü hacmin sadece %5 üzerinde, onu söyleyelim. Bankacılık endeksi bir ara %3,5'a varan bir değer kaybına ulaşmıştı ki günü %3,17'lik düşüşle noktaladı. Burada özellikle negatif puansal katkılarda Akbank ilk sırada yer aldı. Kapanış itibariyle 21 puan. Ardından Odin Solutions geliyor, 13 puan. Aselsan yine 13 puan. İş Bankası 12 puan ve Türk Hava Yolları 12 puan. Bankacılık endeksinde Yapı Kredi Bankası'nda da yine 9,5 puanlık bir aşağı yönlü baskı oluşturduğunu gördük oradaki fiyatlamaların. Dolar TL tarafında saat 17'den bu yana önemli bir değişiklik yok, onu söyleyeyim. 47.39.79'dayız. Euro TL'de ise bir miktar geri çekilme var. 54'ün altındayız. %0,10'luk düşüşte 53.96 seviyesine geldik. Hemen elbette dönüyoruz Euro Dolar'a bakıyoruz. Orası da bir miktar gevşedi, %0,07 oranında 1.13.79'a. Eş zamanlı olarak da dolar endeksi doğal olarak yukarı yönlü hareket etti. 101.43'e geldi. Avrupa piyasalarına da hızlıca bir bakalım. Avrupa piyasalarında da Londra bir tek negatif, Londra bir tek pozitif ayrışıyor demiştik. Burada da aslında o pozitif ayrışmanın boyutları giderek daralıyor. %0,17'lik çok minik bir yükseliş var şu anda Londra'da. Diğer piyasalarda Kakaran 40'da %0,72'lik düşüş. İtalya'da %0,36. Frankfurt'ta da an itibariyle pozitife dönen %0,03'lük bir yükselişle endeks hareketi gözlemliyoruz. ABD borsalarında durum ne diye baktığımızda burada kırmızılar zaten yanıyordu. Burada da bir değişiklik olmadı. Dow Jones %1,5'un üzerinde değer kaybediyor hala. S&P 500'de %0,78, Nasdaq Composite'de %1,03'lük bir düşüş var. ABD tahvillerinde de satışlar var diyorduk. Bunlar da tabii getirileri yukarı yönlü hareketlendiriyor. 10 yıllık tahvilde getiri 4.63-4.46'ya ulaştı. 5 yıllıkta 4.40-4.31'e geldik ve 2 yıllık tahvilde de 4.32-4.21'deyiz. Şimdi son olarak bir de MTI ve Bitcoin ekranımıza bakalım. Burada özellikle Brent petrol ve ABD tipi ham petrol bugün piyasalardaki hareketlilikte başrolde oynuyor. Rakamları vereceğim ama az önce Mehmet Özdemir'le seans notlarında konuştuğumuz Arçelik bilançosu gelecek demiştik ya, hani işte o geldi. 2026 yılı ikinci çeyrek net karı 3.4 milyar lira oldu. Beklenti 2.53 milyardı. Dolayısıyla Arçelik'te de beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme var. Hatta bir aile üzerinde bir gerçekleşme var diyebiliriz, 1 milyara yakın. Bu boyutuyla önemli. Bunu da elbette detaylarıyla konuşuyor olacağız. Şimdi gelelim tekrar Brent petrole. %7,5 oranında yukarıda, 90,5 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. ABD tipi ham petrolde de %7,37'lik yükseliş var. 85 dolar 10 sentteyiz. Bitcoin primliydi, %1 civarında, 64 bin doların üzerindeydi ama burada tutunamadı. %0,19'luk bir yükseliş var sadece, 63.960 dolardayız. Gümüş düşüyor %0,29 oranında, orası biraz toparladı, 56 dolar 99 sente geldik. Altında da 4000 doların altını bir ara test etmiştik. Bir miktar oradan reaksiyon geldi. 4009 dolardan geçiyor işlemler, %0,49'luk bir değer kaybı eşliğinde. Ve yayına başlarken ne demiştik? Bugün enerjide görünüm günü. Konuğum da geldi, stüdyoda yerini aldı. Hadi başlayalım, buyurun. Efendim? efendim enerjide görünümde bu hafta bana enerji sokomotiz müşteri çözümleri müdürü Efe Özgören eşlik ediyor. Efe hoş geldin.
3: Didem bir aylık bir tatil ardından yeniden seninle burada programda olmaktan çok mutluyum.
2: Ben de seni görmekten mutluyum ama ben bir aydır tatil mi yapıyordun sen?
3: Yok ama seninle son programımız öyleydi.
2: Dolayısıyla bir ara verdik. Ondan sonra evet bir aranın ardından. Gerçi gözüm de yok yani keşke yapabiliyor olsak yapsak değil mi öyle bir tatil.
3: Doğru.
2: Şimdi evet tatil dönemi sıcaklar yazlar. Fakat tabii bunun bir de elektrik fiyatları bacağı var. Biz biraz aslında burayı konuşacağız. Şimdi değişken elektrik borsa fiyatları diye gireyim ben söze sana vereyim. Hem tüketicilere hem elektrik santrallerine olan etkilerini de sen bize anlat.
3: Didem şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de şu anda elektrik çok ucuz. Yani geçtiğimiz 5 senenin İlk 6 ay elektrik fiyatlarını yan yana koyduğumuz zaman ve de bunları karşılaştırmak için

0: Dolar cinsine döndüğümüz zaman şöyle bir tablo çıkıyor. 2022'de ilk 6 ayın ortalama elektrik fiyatı 113 dolarmış. 2023'te 117 dolara çıkmışız. 24 ve 25'te 63 dolardayız. Aslında 22 ve 23'te Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle biraz yukarıdayız. Sanki normali 63 dolar civarında gibi 24 ve 25'te gördüğümüz bu seneki seviye sadece 35 dolar. Ve de bu 35 dolarlık seviye Şubat ayının sonunda çıkan Rusya Savaşı'na rağmen oluşmuş bir seviye. Dolayısıyla elektrik şu anda bir işletmenin giderler kaleminde kira, personel, ham madde gibi masraf kalemlerinin çok altında, geçmiş o senelere kıyasla çok daha işletmelerin az canını yakan bir seviyede. Ancak şunu da unutmuyor olmak lazım. Senle konuştuk, 1 Ocak itibariyle milyonlarca abone eskiden bu elektrik borsa fiyatıyla işi yokken artık elektrik borsa fiyatından elektrik alıyorlar. Çok düşük tüketimli bir grup mesken dışında herkes, sanayi, ticarethane, dolayısıyla onlar için oyunun kuralları değişti ve onlar çok değişken bir piyasanın içerisinde kendilerini buldular. Şimdi elektrik faturası pek çok kalemden oluşuyor ama bel kemiği piyasa takas fiyatı dediğimiz elektrik fiyatı. Ben rakamları yuvarladım. Ocak ayında yaklaşık 3000 lira. Şubat ayında birim fiyat 2000. Mart ayında 1500. Nisan'da 1000. Mayıs'ta 500. Haziran'da 1250 ve Temmuz ayında 2700 lira. Yani bu şu demek. Bu abone grubundaki kişiler aynı elektriği tükettikleri zaman aydan aya faturalarında muazzam bir değişiklik oluyor demek. Şimdi yazla beraber özellikle barajlarda elektrik üretiminin azalmasıyla beraber elektrik fiyatlarında bir yükseliş başladı. Bu piyasa fiyatından elektrik alma oyunu fiyatlar aşağı giderken çok eğlenceliydi. Şimdi yukarıya doğru gittiği bir döneme giriyoruz. Bu dönemde faturaların bir çıt yükseldiğini göreceğiz.
1: Bir çıt. Peki şimdi 500 liradan Mayıs ayında geldi 2700 liraya, 2750 liraya dedin değil mi? Dolayısıyla tam böyle yayın öncesi konuşuyorduk seninle. Temmuz mu pahalı? Mayıs mı ucuz? Verdiğin örneklere baktığımda üzülerek söylüyorum ki herhalde Mayıs ucuzdu.
0: Mayıs çok ucuzdu, çok sulaktı ve de çok iyi oldu bu. Zira İran Savaşı'nın etkileriyle Avrupa gerçekten çok ciddi bir ekonomik yükün altına girerken elektrik fiyatlarıyla alakalı, Türkiye o dönemde çok ucuz hidroelektrikle bu dönemi çok rahat atlattı. Tabii bunun bir de elektrik üreticileri için olan tarafı var. Her işletmede olduğu gibi elektrik üretmenin de bir maliyeti var. Bir kömür santrali, doğalgaz santrali veya farklı bir ham maddeyle elektrik üreten santral. Bu kadar dalgalanan fiyatta kimi dönemde bu santraller durmak zorunda kaldı. Biz burada durkakları farklı santral gruplarında aslında çok zor yapan bir sektörüz. Dolayısıyla bir kömür santrali fiyat düşük diye bir anda durup fiyat yükseldi diye bir anda üretimi arttıramıyor. Dolayısıyla bizim enerji üreticileri arasında da zorlukların yaşandığı bir ilk 6 ayı sonuçlandırdık.
1: Pekala, şimdi ben aslında biraz daha elektrik kurulu gücünü konuşalım istiyorum. Özellikle hani yaz dedik, sıcaklar dedik, barajlar dedik, pik talep beklentileriyle de ilgili neler söyleyebilirsin?
0: Şimdi bilmeyen seyirciler için kısaca özetleyelim. Elektrik kurulu gücü Türkiye'deki bütün elektrik santralleri eğer şu anda tam kapasiteyle çalışırsa ortaya çıkan enerji miktarını ifade ediyor. Pik elektrik talebi ise Türkiye'deki bütün elektrik tüketicilerinin en yoğun elektrik talebinde bulunduğu dönemdeki elektrik talebini ifade ediyor. Ve genelde her sene Temmuz-Ağustos döneminde biz bu pik talebi yaşıyoruz. Kurulucu gücümüz 125 gigawatt civarında, pik talep 60 gigawatt civarında. Şimdi bunu söyleyince kağıt üstünde mükemmel bir senaryo gibi geliyor. İhtiyacının iki katı kadar üretimin var. Ben bunu basitleşmek için bir örnekle sana anlatmak isterim. Düşün ki bir işletmen var ve bu işletmede bir usta ordusu çalıştırıyorsun. 125

5 tane ustam var. Bunlar kurulu gücü ifade ediyor. Fakat bu ustaların önemli bir kısmı sen hadi gel çalış deyince bu çalışma ortamına geliyor.

0: Çalışamıyor. Bu santraller çok ucuz olmasına rağmen bunlardan sürekli elektrik elde edemiyorsun. Evet. O zaman bu dönemde de daha pahalıya elektrik üreten fosil yakıtlarla, bunlar doğal gaz ve kömür ağırlıklı, santralleri devreye almak zorundasın. Hem en ucuz kombinasyonu ortaya koymak durumundasın. Bir taraftan da eğer taleple arzı kesiştiremezsen kesintiler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde komşu ülke Gürcistan'da bunu yaşadık. Cuma gününden başlayarak iki gün üst üste elektrik kesintileri ortaya çıktı. Elektrik artık o kadar hayatın içerisindeki, metro seferlerinin durduğu, tren seferlerinin yapılamadığı, su pompaları çalışmadığı için şehre su verilemediği, artık her şeyimiz kredi kartı, ATM'ler ve post cihazları çalışamadığı için ekonominin ciddi bir sekteye uğradığı bir dönemden geçtiler.
1: Peki evet, yani çok hassas bir denge, yönetmesi de kolay değil bu süreçleri, o yüzden elektrik üreticilerine de kolaylıklar diliyorum ben. Şimdi gaz ve petroldeki son gelişmeleri de hızlıca rica edeceğim senden ve tabii bunu da sormam lazım, gaza zam gelecek mi?
0: Hemen hızlı ileteyim. 70'lerin fenomen şarkıcısı Nilburak ne diyordu? Neredeydik, nerelere geldik? Biz de bakalım neredeydik. Savaş öncesi 30 euroda olan TTF fiyatı savaşla beraber 60 euroya çıktı. Acaba barışıyor muyuz derken 40 euro seviyesine geldi. Bugün itibariyle 61 euro gibi bir yerde. Öbür taraftan Brent ile alakalı 60 dolar seviyesinde olan Brent savaşla beraber 110 dolar, daha sonra barışıyoruz mu 70 dolar ve bugün itibariyle yeniden 90 dolarda. Bunlar bizim enerji maliyetimizi arttırıyor. Baktığımız zaman son dönemde savaşın çıkmasıyla beraber 17 bin liraya gelince Türkiye'nin ortalama doğal gaz maliyeti, devletin bir doğal gaz zammına gittiğini ve 18 bin lira tarife oluşturduğunu, evet, gördük. Son 3-4 ayda bizim Türkiye olarak doğal gaz maliyetimizin bu 18 bin seviyesinin üzerine 20 bin seviyesi yakınlarına çıkması bekleniyor. Bu da son dönemde devletin ya bir zararı sineye çekmesi ya da doğal gaz tarife fiyatlarında ufak bir oynama yapması anlamına gelebilir.
1: Efe Özgören, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Bugün efendim enerjide görünümü noktalıyoruz ve günden kalanlar devam ediyor. Şimdi gidelim Londra'ya. Bloomberg ET Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır yanımızda. Ceren, hoş geldin yayınımıza. Şimdi Fed öncesi bugün piyasalar biraz daha karışık. Brent'le ABD tipi ham petrolde gördük. Efe Özgören'le biraz önce gazı da konuştuk hatta. Yani enerji maliyetleri de etkili oluyor piyasalarda. Bir toparlama rica edeceğim senden. Özellikle Avrupa tarafındaki fiyatlamalar ve gerekçelerle beklentiler.
2: İdem, evet, bugün aslında jeopolitik tansiyonun artmasıyla Avrupa borsaları kazançların önemli bir kısmını sildi endeksler. Çünkü Trump'tan gelen açıklamalar bunda etkili oldu. Trump Ürdün'deki ABD askerlerinin yönelik saldırıya karşılık İran'ı ağır şekilde vurulacağını ifade etti. Brent petrolün varili yeniden 90 dolar seviyesine tırmandı. Avrupa endekslerine baktığımız zaman kapanışta İngiltere borsasında sınırlı bir yükseliş var. Alman DAX endeksi yatay seyre dönmüş durumda. Fransa borsası %0.6 oranında değer kaybetti. İspanya borsası bugün %1.5'a yakın değer kaybıyla en çok değer kaybeden endeks oldu. Aynı zamanda petrol fiyatlarında yaşanan bu yükseliş enerji sektörünü destekledi. Enerji sektörü %2.5'a yakın primle öne çıktı Avrupa'da sektörler arasında. Aynı zamanda bilanço etkisiyle perakende sektörü zayıf bir performans sergiledi. Çünkü Hermes hisseleri %12 oranında değer kaybetti ve endeksi en fazla aşağı çeken şirket oldu. Şirket bu zayıflığa gerekçe olarak Çin'deki zayıf eğilime ilişkin uyarıda bulundu. Aynı zamanda çip üretim ekipmanları şirketi ASM International'ın hisselerinde de çok sert düşüş yaşandığını gördük. %5'e yakın değer kaybettiği hisseler, şirketin sunduğu görünüm yeterince iyimser bulunmadı yatırımcılar cephesinde. Bu da hisselerinde sert satışı beraberinde getirdi. İspanyol Caixa Bank'ın hisseleri ikinci çeyrek net faiz gelirlerinin beklentilerinin altında kalmasının ardından %6.5 oranında değer kaybetti. Bu da İspanya borsasının negatif ayrışmasında en büyük katkıyı sağladı diyebiliriz. Diğer tarafta tabii lüks perakende şirketlerinden bilançoları almaya devam ediyoruz. Gucci'nin

0: Satışları beklentileri aştı. Bu nedenle Kering hisseleri günü %15'e yakın değer kazancıyla tamamladı Didem.
1: Teşekkür ediyorum bu notlar için. Sana da kolaylıklar diliyorum günün geri kalan kısmında. Efendim şimdi hemen Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Saadi Uzunoğlu hocamızı alalım yanımıza. Saadi hocam hoş geldin. Nasılsın?
2: İdem merhaba. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün tabii önemli bir gün. Yani Fed faiz kararı açıklanacak. Tamam, belli beklentiler biraz daha sanki acaba bir sürpriz olur mu ya evrilmiş gibi görünse de asıl herhalde Walsh'un ne söyleyeceği önem kazanacak gibi duruyor. Ne dersin hocam? Ne beklemek lazım bu akşamdan?
2: Yani Walsh herhalde büyük olasılıkla bir yönlendirme yapmayacak yine. Yine böyle bir ortada kalacak her şey. Ama üyelerin büyük çoğunluğu artık enflasyonla herhalde belli bir süre daha yüksek enflasyonla devam edileceğini kabul ediyor gibi görünüyor. Yani gelen haberler en azından o yönde. Ama Merkez Bankası'nın yönlendirme yapmayacağına ilişkin bir takım tabii açıklamaları oldu. Daha reel göstergelere bakarak kararlarını vereceklerini belirttiler. Yani yönlendirme yapmayacağız dediler. Dolayısıyla bence yine yani yatay bir seyirde izleyecek faiz oranları büyük olasılıkla. Çünkü her şey biraz da karışık. Yani özellikle bu Orta Doğu'daki gelişmeler hala emtia fiyatlarını yukarı doğru itmeye devam ediyor. Yani bu kadar yüksek bir enerji fiyatları, emtia fiyatları ortamında doğal olarak bir enflasyonist baskı geliyor. O nedenle bir süre daha bu enflasyonla yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Amerika'da bütün ülkelerde de bu enflasyonist baskıyı bir şekilde az veya çok bir şekilde bunu hissetmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Ben yönlendirme beklemiyorum. Yani hani şöyle
1: yani
2: olursa
1: böyle biraz daha sıkı duruşa devam vesaire gibi bir mesaj da mı beklemiyorsunuz hocam?
2: Yani evet ya onu söyleyebilir. Yani yüzde işte bizim hep yaptığımız gibi işte %5 enflasyon hedefine bizim hedefimizdir gibi onlarda da aynı metinler var. Zaten herkes bütün merkez bankaları adeta birbirinden kopyalıyor.
1: Copy paste yapılıyor gibi sanki diyorsun.
2: Evet yani dolayısıyla o 2 diyor biz 5 diyoruz falan bu şekilde gider ama işin gerçeği değişmez. Sonuç şuna bakmamız lazım. Yani bütün dünyada artık ciddi riskler var. Gerçekten insanlar hani diken üzerinde oturan insanlar var. Hisse senetleri piyasasındaki gelişmeleri görüyorsun. İşte Nvidia'dan tut Güney Kore'deki borsadaki çöküşü yaşadık, gördük. Hisse senetleri piyasasında ciddi anlamda bir yani aşırı artık ısınmış bir durum söz konusu. Diğer taraftan işte devlet borçlarına baktığımızda ki pek hane halkı borçlanmıyor ama son dönemde özellikle devlet borçluluğunda ciddi artışlar var ki Amerika en borçlu ülkelerden bir tanesi %123'ler seviyesinde gayri safi yurt içi hasılasına kıyasla Yunanistan, İtalya var, Fransa var %100'ün üzerinde. Bir de Çin geliyor arkadan yavaş yavaş. %99'larda şu anda gayri safi yurt içi hasılanın %99'u kadar kamu borcu var. Burası ısınıyor gibi görünüyor. Özellikle bu piyasada. Tabii ki o nedenle de faizleri de görüyoruz. 4.60'ların üzerinde seyreden bir ABD tahvili var. Yani gayrimenkul belki çok hani artta kalıyor şu anda. Evet. Isınan bir piyasa değil ama o kendini dengeliyor. İşte Çin'de fiyatlar aşağıya geliyor. Avrupa'da zaten gayrimenkul fiyatlarında bir aşağı yönlü bir hareket var. Genelinden bahsediyorum böyle tek tek ülkelerden değil ama genelde bir düzeltme var. Ama özellikle hisse senetleri piyasası ciddi anlamda aşırı ısınmış durumda. Buraya dikkat edilmesi gereken bir ortamda Merkez Bankası'nın şu anda faizleri aşağıya doğru çekmesini beklemek çok da doğru olmaz gibi geliyor bana. Çünkü faizler düşerse bu biraz daha bu özellikle servet dediğimiz hisse, tahvil gibi şeylerin fiyatlarının yükselmesi anlamına gelecek.

0: ki zaten aşırı değerli bir hisse senedi piyasası var. Bir de bu işin içine girerse ciddi anlamda problem yaşanabilir diye düşünmek lazım.
1: Şimdi Amerika'da bugün gelen bir başka veri de aslında hocam söylediğin konularla da çok örtüşüyor. Mortgage başvuruları mesela sadece geçen hafta %6.4 düştü. Konutla ilgili hem ikinci el hem yeni konut satışlarıyla ilgili veriler de pek iyi gelmiyor. Bir de şunu görüyoruz ki hocam Amerika'da konut sahipliği hisse senedi sahipliğiyle yer değiştirmiş vaziyette. Hane halkının tercihleri noktasında bakıldığında. Bu da bende hep şöyle bir endişe oluştu. Daha doğrusu şöyle bir soru işareti getiriyor kafama. Yani Trump seçimler öncesi borsa diye seslenen, konuşan bir başkan olarak burada bunu görüyor olmaktan herhalde üzülüyordur, sıkıntı duyuyordur en hafif tabiriyle. Ne kadar daha piyasa bunu kaldırabilir? Çünkü burada hane halkı hakikaten söz söyleyici ve belirleyici Amerika dediğimiz zaman. Konuyla ilgili var mı bir beklentin? Bir seçimi de biraz kattım işin içine ama o da önemli. Yani.
0: Şöyle Didem, yani benim görebildiğim kadarıyla şimdi biliyorsun bütün dünyada, bizde de dahil bu enflasyon niye seviliyor Türkiye'de? Çünkü insanların varlık değerlerinde bir artış, gelirler değil, varlık değerlerinde bir artışa yol açıyor. Oysa gelirler eriyor, satın alma gücü düşüyor. Yani evinizin değeri artıyor ama evin aidatını ödeyemiyorsunuz gibi. Yani basit bir örnekle vereyim.
1: Çok da doğru bir örnek ama hocam bu ara.
0: Evet, yani gerçekten öyle. Yani insanlar aidattan şikayet ediyor ama evinin değeri 15 milyon olmuş, 20 milyon olmuş, orada seviniyor. Şimdi enflasyonun böyle bir etkisi var, işte gelirleri çok hızlı bir şekilde satın alma gücünü inanılmaz bir şekilde düşerken stok değerleri yukarı doğru çekiyor. Dolayısıyla özellikle ev sahibi, mülk sahibi olanlar veyahut da varlık sahibi olanlar bu işten ciddi anlamda yararlanıyor. Hisse de dahil bunun içinde. Varlık dediğimiz zaman biraz daha genelleme yapabiliriz. Ama Amerika'da özellikle bu durum biraz daha farklı. Amerika'da gerçekten de dediğin gibi servetin önemli bir bölümü hisse senetlerinde şu anda, ama yani evlerin değerinde de enflasyonla beraber gelen bir artış var. Baktığın zaman servet değeri olarak aşağı yukarı 600 trilyon dolarlar seviyesinde. Yani aşağı yukarı 570 trilyon dolarlık hisse senetleri piyasası var. Küresel anlamda baktığımızda ki bunun büyük çoğunluğu Amerika'da. Bir de gayrimenkul piyasasına baktığında da aynı şeyi görüyorsun küresel bazda. Yani çok dengesiz değil orada. Dolayısıyla hem Amerika'da ev fiyatları işte yani düşmedi en azından, yani onu biliyoruz. Ama bir durgunluk yaşıyor, ev fiyatlarındaki durgunluğu görüyoruz. Avrupa'da tam tersi, orada aşağıya doğru geldi. Ama hisse senetleri aşırı ısındı, çok hızlı bir şekilde yükseldi burada. Tabii bunun da belki etkilerinden bir tanesi de şu olabilir. Karların gayri safi yurt içi hasıla içindeki payında da artış var Amerika'da. %4,5'lar seviyesindeyken gayri safi yurt içi hasılanın karların oranı şu anda 9'ların üzerine çıkmış durumda. Gayri safi yurt içi hasıla içinde karın oranı. Tabii bu hisse senetleri açısından bir avantaj. Çünkü sonuçta bunlar şirketlerin karları. Şirketler buradan bir gelir elde ediyor. İnsanlar da bu kar paylarıyla geçinmeye çalışıyor. Evet. Dolayısıyla yani orada büyük bir aslında bir dengelenme yaşanmasına ilişkin beklentiler de var. Zaten korku da orada. Yani özellikle hisse senedi piyasasında bir dengelenme yaşanabilir mi tekrar? Bu herhalde en büyük korku diye düşünüyorum şu anda Amerika'da. Çünkü çok geniş bir hisse senedi sahipliği var sonuçta. Az veya çok insanlar hisse senediyle ilgili orada. Şimdi hisse senedinden dayak yerse, bir de gayrimenkulden bu şekilde ciddi bir talep düşüşüyle dayak yerse, tabii ki seçimler açısından düşünürse, politikacı açısından çok da olumlu bir tablo görünmüyor Didem ortada.
1: Şimdi bütün

0: Tüm boyutlarıyla bakıldığında aslında bu seçimler kritik. Yani alınan kararlarda da kritik, bundan sonraki eylem planlarında da yine muhtemelen belirleyici ve kritik. Bu süreci ancak ama yaşayarak göreceğiz tabii. Şimdi içeriye geldiğimizde hocam, bizim beklenti anketimiz çıktı biliyorsun. Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi. %1.87 bekleniyor Temmuz ayında enflasyon. Bu tarafa ilişkin de bir yorum almak istiyorum senden. Çünkü tam böyle mesela enerji tarafı toparlıyor mu acaba biraz derken, dediğin gibi yine orada da hareketlilik arttı. Bu arada TEPAV'dan gıda fiyat endeksi 1-25 Temmuz döneminde %0.93 olarak hatta hesaplandı. Bir önceki aya göre de bir artış anlamına geliyor bu. Ama biz gıda tarafında daha rahatız diyorduk.
1: Yaz aylarında.
0: Nasıl okumak lazım?
1: Yaz aylarında evet, genelde evet. Rahat oluruz diye düşünüyorduk ama yani öyle değil. Yani işte herhalde gündemde en fazla konuşulan şey soğan. İşte iki hafta önce fiyatlar daha aşağılardaydı. Neredeyse 3-4 katına geldi şu anda. Yani her yemekte olması gereken bir malzeme. Yani bu kaçamazsınız. Yani soğansız bir şey olmaz. Bizim mutfağımızda en azından çok nadirdir kullanılmaması. Şimdi gerçekten tarımda da büyük sıkıntılar var. Maliyet açısından maliyetler düşmüyor. Tarımda hala maliyetler devam ediyor. Eğer bu yüksek enerji fiyatları, mazota falan daha da yansırsa doğal olarak daha yüksek oranda seyretmeye devam edecek. Tabii işletmelerin aslında Didem konuşulması gereken konulardan bir tanesi şu anda finansman konusu. Yani ISO 500, ISO işte ikinci 500'ü bakıyoruz. Hepsinde borçlulukta ciddi artış var. Kısa vadeli borçlarda ciddi artış var. İnsanlar krediyle, kredi kartlarıyla çevirmeye çalışıyorlar işlerini. Bir taraftan kredi garanti fonu ile fonlama yapmaya çalışıyoruz. Orası da ayrıca konuşulması gereken bir konu. Kredi garanti fonu kredilerine ulaşma büyük bir sıkıntı. Ulaştığınız zaman işletmelere işte efendim ne kadar SSK borcum var, ne kadar borcum var, onları bir getir bakalım gibi sorular soruluyor. Tabii bunun, yani kredi alacak, o kredilerden önce devlet tekrar tahsilat yapacak. Oysa insanlar bir işini çevirebilse, işini çevirdikten sonra evet, zaten ödeyecek. Vergisini, SSK'sını zaten halledecek. Oralarda problem var çünkü maaşını ödemek için kredi çeken işletmeler var. İnsanlar da aynı şekilde çeviriyor. Ve bugün tüketici kredilerinde konuşulan faizler çok fahiş faizler konuşuluyor. Bankaların işte örnek tablolarına girdiğimiz zaman çok ciddi yüksek faizle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzlerin üzerine çıkmış durumda neredeyse ihtiyaç kredilerinde faiz oranları. Bu gerçekten çok yüksek. En azından devletin orada KKDF, BSMV gibi yükleri var. Bari onları evet, aşağıya doğru çekelim. Yani çünkü faiz 5 ise %5'in, yani 5'in üzerinden %30'da üzerinden artı BSMV ve KKDF yatırıyoruz. Şimdi sonra bakıyoruz devletin vergi tahsilatı içinde BSMV tahsilatı çok yüksek. Tamam da bunu kim ödüyor? Ya ihtiyacı olan ve ihtiyacı için para çekmeye çalışan vatandaş ödüyor. Bireysel müşteri ödüyor bunu. Çünkü ticaride %5 BSMV, oysa tüketici kredilerinde %15. Bir de KKDF var %15. Bu çok ciddi bir maliyet.
0: İşte yani, hocam tabii orada bir talebi de kısmaya yönelik malum hedef de var ama, ya enflasyonla mücadeleye kelime gelmedi aklıma hedef.
1: Bir küçük itirazım var orada ama talep artık kontrol altına alınmıştı. Evet. Yani Merkez Bankası öyle değil mi? Kontrol altına alınmıştı.
0: Hocam zaman, ben süremizin sonuna geldik. Toparlandım bile farkındaysam. Bir son kağıtlarımı da toparladım.
1: Tamam diyorum. Gelecek
0: çok
1: hafta.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık hocam. Tabii. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Efendim evet, günden kalanların sonuna geldik. Yarın güzel bir gün olsun diye umalım. Her açıdan saat 17'de kapanışa doğru da tekrar görüşeceğiz. Birazdan Ecemaat 60 dakikada sizlerle birlikte olacak.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: ...60 dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Günün öne çıkan gündem başlıklarıyla açalım programı. Türk bankalarının varlık kalitesinde bozulmanın sürdüğünü belirten Fitch Ratings, yüksek seyreden faizler ve İran Savaşı'nın yarattığı enflasyonist baskıların faaliyet koşullarını zorlaştırdığını söyledi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu yeni vergi düzenlemesinin Türk tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri açısından kaygı verici olduğunu dile getirdi. Reuters haber ajansı Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'in güneyini Aden Körfezi'ne bağlayan Bab-ül-Mendab Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ücret uygulamayı düşündüğünü aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki üslerine yönelik saldırısına ilişkin Fox News'a konuştu. Trump, son saldırının ardından İran'a sert bir karşılık vereceklerini bildirdi. Wall Street devleri SpaceX hisselerinin halka arz sonrası yaşadığı sert düşüşlerin ardından yatırımcıları olası kayıplardan koruyacak finansal ürünler sunmak için çalışmalara başladı. Morgan Stanley gibi kurumların da aralarında bulunduğu en az 5 finans kuruluşu hisse senetlerindeki düşüş riskini %50'ye varan oranlarda sınırlayan yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç etmek için resmi başvurularda bulundu.

0: Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı bizimle birlikte. Altay Hocam hoş geldiniz
1: yayınımıza. Hoş bulduk.
0: Çin tarafını konuşacağız elbette. Gelen veriler orada aslında bir makro konjonktürdeki değişikliklere işaret ediyor. Şöyle ki sanayi şirketlerinin kar artışının Haziran ayında bir kez daha düştüğünü görüyoruz. Mayıs ayına baktığımızda orada %21,1'lik bir artış varmış ve Haziran ayında da bu oranın 15,1'e düştüğünü görüyoruz ki karlılıklar yılın en düşük büyüme hızı olarak kaydedilmiş. Bu taraf böyle giderken tabii teknoloji tarafında evet. Astronomik rakamlar, oranlar konuşuluyor. Oradaki teknoloji sektörlerindeki performans dikkat çekici dedik. Orada aynı dönemde %2580'lik bir büyüme var. Dolayısıyla aslında bu büyüme kompozisyonunun buraya evrilmesini siz nasıl yorumlarsınız?
1: Aslında baktığımız zaman bir süreci burada görüyoruz. Geçtiğimiz programlarda yani daha önceki haftalarda son birkaç ay içindeki programlarımızda hepsini böyle Çin'den gelen rakamlara değindik. Onları böyle elimizden geldiğince analiz etmeye çalıştık. Neleri konuşmuştuk? Mesela en son büyüme rakamlarını konuştuk. İlk çeyrek büyüme rakamlarını konuştuk. Orada şöyle bir şey vardı. Aslında hani büyümenin itici gücü biraz da yüksek teknolojili ürünler olmuş. Diğer taraf biraz daha geride kalmış. Ondan önce ihracat rakamlarını konuşmuştuk. Benzer bir şey konuşmuştuk. Yani burada aslında çok net görüyoruz. Hani şu anda Çin ekonomisi evet gerçekten Çin'in de planladığı gibi rekabet avantajını bu çiplerden, yüksek teknoloji ürünlerden, yapay zeka ile ilgili ürünlerden buradan sağlamaya başladı ve bunu çok rakamlardan da net görüyoruz. Şimdi şirket karlılığı derken bir ufak bir parantez açmakta fayda olabilir. Hı hı. Ve şimdi sanayi tarafına yani daha geride kalan tarafa baktığımızda evet yani Çin'in sıkıntıları belli. Talep yetersizliği, dışarıda talebin baskılanmış olması, içeride hiç zaten bir türlü hep konuştuğumuz gibi canlanamıyor olması. Şunu da eklemek gerekir tabii. Şimdi maliyetler artarken ve bütün bunun üzerine işte tarifeler, vergiler gibi bir ortamdayken aslında genelde ne olur? Bütün bu artan maliyetler hani döner fiyata yansır, tüketicinin cebinden çıkar. Çin'de biraz daha farklılaşabiliyor bu ve o daha çok şirketin karından hani yendiğini de görüyoruz. O artan maliyetlerin oradan çıktığında. Bunun da tabii ki en temel sebebi hani Çin'in kendi iç piyasasındaki birçok alanda olan fiyat rekabeti, fiyat yarışları diyelim. Şimdi bunu bir yere koyalım. Hı hı. Ama diğer taraftan baktığımızda bu rakamlar hani Çin ekonomisinin işte bu yeni modelini işte daha yüksek teknoloji ve yapay zeka ile bağlantılı alanlardan gücünü sağlayan, rekabet avantajını sağlayan modelini bize tekrar teyit etmiş oluyor. Ve ciddi bir hani burada talep, hani diğer taraflarda talep zayıf giderken burada hem içeride hem dışarıda ciddi hızlı bir talep artışı ve aynı zamanda şirketlerinde bu talep artışına karşılık verebiliyor olması, bu kapasiteye sahip olması, kısa süre içerisinde bu kapasiteyi inşa etmiş olmalarını da görüyoruz ve bundan sonra hani bu belli ki bu rakamları, bu işte Çin ekonomisinin ne diyelim yeni yüzünü sıklıkla görmeye devam edeceğiz.
0: Peki tabii ki Çin ekonomisinin bu yeni yüzünün aslında küresel ticarete de birçok etkisi oluyor. Biz aslında burada yapay zeka modellerinin geliştirilmesi noktasında Çin'in çok daha ucuza bu modelleri geliştirdiği bir dönemi takip ediyoruz. Bu da tabii ki bir rekabet avantajı yaratıyor ve çeşitli aslında çip ve teknoloji firmalarında bunun finansal olarak da borsa tarafında da yansımalarını negatif anlamda görüyoruz, bu rekabetin yansımalarını. Dolayısıyla bunun devamında sürecin ne getirmesini beklemek lazım diye sorayım.
1: Şimdi şu anda kabaca bütün dünyada kullanılan yapay zeka kapasitesini diyelim 1/3'ü Çin kaynaklı. Çin uygulamalarından, işte Çin yazılımlarından kaynaklanıyor. Ama bunun hızla arttığını da görüyoruz. Sebebi de siz söylediniz zaten. Yani Çin, Amerika kaynaklı yapay zeka uygulamalarına göre çok yakın bir kalite ve kapasiteyi sağlıyor ama çok daha düşük bir fiyata, düşük bir maliyete. Hatta bu 7'de 8'de 1 kadar maliyetten bahsediyoruz burada. Bu kadar düşük sağlayabiliyor. Bunun sebepleri var tabii ki. Yani Çin'in burada kendi kapasitesini nasıl geliştirdiği, bir yandan Amerikalılar diyorlar ki işte yeni bir kavram çıktı, distilasyon. Yani kendi yapay zekasını bizden veri çekerek geliştiriyor. Evet. Aslında bu haksızlık gibi bir söylemler de söz konusu. Ama şöyle bir gerçek de oluşuyor karşımıza. Birçok firma bunu eğer tabii ki kendi verimliliğini, kendi süreçlerini geliştirmek için kullanacaksa burada Çin'in maliyet avantajı ön plana çıkıyor ve Batı'da da Amerika'da da firmalar giderek Çin yapay zekası kullanmaya başladılar. Hatta şunu da çok yapıldığını görüyoruz. Artık giderek daha popüler bir uygulama olduğunu görüyoruz diyelim. Böyle daha büyük, daha hassas işlerde daha pahalı olan yerel, yani Amerika menşeli yapay zeka, ama daha basit işler için de hani oraya harcamayalım, işte tokenlarımızı oraya harcamayalım, parayı oraya harcamayalım, bunu daha ucuz olan Çin yapay zekasıyla yapalım. Aslında ne kadar enteresan bir şey, yıllar önceden başlayan bir hikayenin şimdi tekrar başka bir alanda yeniden anlatıldığını, Çin'in maliyet avantajı, ne diyorduk biraz, Çin'in yeni yüzü dedik. Çin evet yeni teknolojiyle artık düşük maliyetle değil bir avantaj yakalıyor. Yapay zekalı teknolojiyle yakalıyor dedik. Şimdi bir de şunu ekliyoruz. Onu da düşük maliyetle yaparak işte iki katmanlı bir rekabet avantajı sağlama yoluna doğru gidiyor. Bu ne olur peki?
0: Kalite olarak orayı yakalayabilir mi? Yani ABD tarafındaki siz benzer kalitelerde üretimler yapılıyor dediniz. Ama şöyle mesela geçen seneyi hatırlayacak olursak orada bir DeepSeek krizi yaşanmıştı. Yine çok ucuza üretildiği için ama sonrasında mesela onun karşılığını veremediği, işte sıkıntılar olduğunu gördük gibi gibi. Böyle şeyler de yaşanabiliyor. Dolayısıyla yakalayabilir mi konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Bence Amerika önde şu anda. Hı-hı. Yani onu görüyoruz. Ama Çin'in de çok hızlı bir şekilde oraya gittiğini de görüyoruz. Çin'in aynı zamanda yapay zeka konusuna yaklaşımı da sadece oradaki o kapasiteyi geliştirmek, yani daha işte yüksek verimli bir yapay zekayı geliştirmek, daha insan gibi düşünen bir yapay zeka vesaire değil, aslında olanı, zaten Çin'in yapay zekasının bir özelliği de açık kaynak olması. Yani alıp çok rahat entegre edebileceğiniz, kullanabileceğiniz unsurlar. Alıp bunu farklı sektörlerde, tarım olsun, otomotiv olsun, neredeyse burada nasıl kullanırız şeklinde yeni modeller geliştirmeleri. Dolayısıyla evet, Amerika'nın bence bir üstünlüğü var hala burada, ama Çin de hem hızlıca yakalayabiliyor hem de bunu farklı alanlara uygulamasında gayet hani ileride olduğunu görüyoruz. Bakın son günlerde bugün işte yayından önce konuşuyorduk sizinle. Zuckerberg'in bir şeysi vardı. Evet. Meta, Facebook CEO'su hani yasaklamayın diyordu. Aynı zamanda Anthropic, bu Claude'u yapan firmanın CEO'sunun kendi web sitelerinde bir açık mektubu vardı. Yasaklamayın diyordu. Orada da şöyle bir şeye dikkat, yasaklamayın çünkü biz buradan, yasaklamayın ama kontrollü gidelim diye diyordu. Çünkü hani sonuçta bu kullanılıyor. Hani burada insanlar kapasite geliştiriyorlar bunun sayesinde. Çok enteresan bir şey söylemiş o. Yapay zeka, Çin yapay zekası ile ilgili endişelerimiz var. Ama yasaklamak bunu çözmüyor. Nedir endişemiz diyor. Hani bunun askeri alanda kullanması, Çin'e böyle bir avantaj vermesi veya bunun işte siber saldırılar falan uygulanması. Yani Amerikan şirketlerine, Amerikan vatandaşlarına Çin yapay zekasının kullanımı yasakladığın zaman bu hiçbir şey değiştirmiyor orada. Yani bu endişeleri gidermiyor. Dolayısıyla nereye doğru gideceğiz? Rekabetin kuralları belirleniyor. Çok yeni bir sektörden bahsediyoruz. Rekabetin kuralları belirleniyor. Burada hani evet, mesela bugün veya dün Amerika şeyi yasakladı. Çin malı, bu şey, humanoid, insana benzeyen robotların ithal edilmesini yasakladı. Ama yasak belli ki çözüm değil. Tarifeler nasıl ticaret dengesi getirmeye fayda sağlamıyorsa bu da bir çözüm değil. Rekabetin kuralları, yani Amerikalılar da burada daha belki paylaşımcı, işte açık kaynak vesaire, belki maliyetler konusunda da hani daha böyle hani orada daha makul bir noktaya doğru gidecek. bir hani yöne doğru evrilmeleri gerekebilir. Amerika ile Çin arasında yeni bir cephe açıldı. Hayırlı olsun. Yapay zeka cephesi. Ama burada da işte rekabet gücünü her iki tarafta nasıl kazanacak, nasıl hani ön planda kalacak bunu göreceğiz.
0: Şimdi az önce Zuckerberg'den örnek verdiniz, bir mektubu yayımlandı diye. Geçtiğimiz günlerde, bir iki gün önce olması lazım, FT'de bir makale vardı. Orada da aslında bu regülasyonlarla alakalı kısıtlamaların azaltılmasına dair bu teknoloji firmalarının, şirketlerin yaptığı lobicilik faaliyetlerinin ciddi şekilde arttığını, işte 2-3 kata çıktığını söyleyen, içeren bir makale vardı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Yani hani buradaki rekabetin nereye gideceğini hep beraber izliyor olacağız. Ama bir yandan da siz dediniz ki aslında burada bir ticaret savaşları da söz konusu. Hem teknoloji ürünleri anlamında hem de genel anlamda devam eden bir süreci takip ediyoruz. Çin'le bağlantılı olarak hepsinin aslında başladığınıza söylesek 3 aşağı 5 yukarı yanılmış olmayız herhalde. Bu noktada da son dönemde ABD'nin koyduğu yeni tarifeleri konuşuyoruz. İşte zorla çalıştırılma sebebiyle 10 ile 12,5 arasında bazı ülkelere 10, bazı ülkeler 12,5 olarak vergiler getirilecek. Türkiye'de 12,5'luk kesimde, Çin'de 12,5'luk kesimde. Çin'den de buna bir aslında karşı tepki geldi. Bunun aslında kaldırılması gerektiğini söylendi. Ve aslında hani tek taraflı yapılan, kabul edilemez bir şey olduğu söylendi. Ama bir yandan bunu konuşuyoruz. Bir yandan mesela Çin buna böyle tepki verirken AB'ye de mesela karşı aslında vergiler uyguladığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla tüm bunların kazananı kim oluyor diye soracağım. Alt alta koyduğumuzda son dönemdeki bu savaş ve tarifeler tarafındaki gelişmeleri değerlendirirseniz.
1: Evet, kısa cevabı kimsenin kazandığı yok zaten. Ama baktığımızda şu anda Amerika'nın yaptığı, ben şuna benzetiyorum. Hani Trump geldiği günden itibaren, özellikle bu geçen senenin Nisan ayındaki neydi? Kurtuluş günü. Tarifeleriyle Çin'e karşı ve diğer ülke, birçok ülkeye karşı %100'ler, %125, %45'ler şeye benzetiyorum.
0: Çin'e karşılıklı 200'lere doğru
1: gitmiştim. Öyle bir şey görmüştük. İlk başta bir duvar ördü, çok yüksek duvar ördü. Ama o duvar çok yüksekti, tabanı sağlam değildi. Yargıdan bir böyle şey gelince, bir darbe gelince oraya, o duvar biraz yıkıldı. Şimdi Trump daha alçak ama daha sağlam yargıya karşı da hani onun meselesi o, çünkü hani daha ne diyelim, dayanıklı yeni bir duvar örüyor. İşte malum bu 301. madde 74'ten kalma ticaret kanununun 301. maddesini kullanıyor. O da işte eğer bazı ülkeler Amerika'ya karşı ayrımcı, hani adil olmayan uygulama varsa hani bu yetkiyi veriyor. Buna karşı geçici sürelerle ve belirli miktarlarda tarifeler, işte %10-12,5 da oradan çıkıyor. Ama şöyle bir enteresanlık var. Yani buradaki adil olmama durumunu şuradan getiriyor. Bunlar şey alıyorlar, zorla çalıştırılan insanların ürettiği ürünleri ithal eden ülkeler bunlar. Dolayısıyla ben bunu adil bulmadığım için bir bu uygulamayı yapıyorum diyor. Peki tamam, 60 tane ülkeyi topladığınız zaman Amerika'nın ithalatının %98'ine karşılık geliyor zaten. Yani herkes, bütün kimden ne alıyorsa aslında bunu yapmış demek ki. Ve şu da değil, yani şu ürün, falanca ürün de bu kullanılmış zorla çalıştırma. Çünkü Avrupa Birliği tarafından da gördük Çin'e karşı. Yani Çin'den gelen tekstil ürünleri mesela burada zorla çalıştırılan insanlar kullanmış. Bunun ithalatını ben kısıtlama getiriyorum diyordu. Şimdi öyle bir şey yok bu yeni şeyde. Bu ülkeler bunu yapıyorlar. Ben komple dolayısıyla bu ülkelere uyguluyorum. Bununla ilgili bir şey yapanlara, yani bir çaba gösterenlere %10, göstermeyenlere %12,5 uyguluyorum gibi bir şey geldi. Şimdi tekrar böyle dediğiniz gibi bir sarmanın içerisine geldik. Avrupa'da 21. paketi Rusya'ya karşı yaptığım paketini çıkarttı. Bunun içinde yine tabii birçok ülke var, Çin de var. Çin buna karşılık verdi. Çin de artık hani aynı şekilde karşılık verdiği, Çin'in de artık oyunu kurallarına göre oynadığı bir dönemdeyiz. Çin de 14 firmaya karşı Yine bu dual use, çifte kullanım, yani sivil bir ürün ama askeri savunma sanayinde de kullanabilir şeklinde. Çin de buna karşılık verdi. Dolayısıyla bunlar bir şekilde aslında bütün ülkeler bir uzlaşı, ortak bir paydaya doğru gitmeye çalışırken, çünkü buna ihtiyaçları var, ilk başta ne dedik, kazananı yok bunun. Bir taraftan da işte bu duvarlar bu kadar yüksek olmasa da geçen sene gibi yine karşılıklı olarak çekiyor. Sen yaparsan ben de yaparım. Bir çözüm bulacaksak birlikte bulacağız. Sen yaptın da ben sana boyun eğdim gibi bir çözüm olmayacak diyor her taraf. Bunu görüyoruz. Enteresandı yalnız. Çin tepki verdi dediniz ya, Amerika'nın. Çin hemen zaten standart tepkisi. Yani bu hani açık ekonomi, küresel ekonomi kurallarına aykırıdır. Bu tek taraflı bir uygulama. Biz bunu kınıyoruz şeklinde. Çin Avrupa Birliği'ne getirince Avrupa Birliği'nin açıklaması bunu tartışacağız, üye ülkelerle istişare edeceğiz, ne olduğunu hani bir değerlendireceğiz. Yani Avrupa Birliği'nin orada ne kadar hani böyle aslında atıl kaldığını, yani tam bir tepki vermekte zorlandığında aslında bu açıklamalardan da görüyoruz.
0: Peki bir dakikalık bir vaktimiz kaldı ama Çin ve ASEAN tarafındaki enerji işbirliğini soracağım size. Hemen kısaca bunun taraflara sağlayacağı somut fayda ne?
1: Bir dakikada çok özetleyecek olursak burada Güneydoğu Asya ülkelerinden bahsediyoruz. Burada enerji, yeşil dönüşüm, bunlar ve enerji ve yeşil dönüşümden üzerinden şekillenen tedarik zincirleri Güneydoğu Asya ülkelerinin Çin'e daha çok yaklaştırdığını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir endişe vardı. Çin büyüyor, büyümeye devam ediyor. Bu ülkelerin büyümesini, bu ülkelerin sanayileşmesini engelliyor mu, boğuyor mu acaba şeklinde. Şimdi ama bu enerji konusu, yenilenebilir enerji, yeşil enerji ve bir bütün olarak yeşil tedarik zincirleri aslında önümüzdeki dönemde bu ülkeleri Çin'e daha fazla yaklaştıracağını, daha fazla entegrasyon olduğunu göreceğiz. Burada da oyun bu şekilde şekilleniyor diyelim.
0: Kurulacak diyorsunuz. Atlı Global Direktörü Doktor Altay Atlı, çok çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ve hemen bir diğer konumla devam ediyorum. Blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Emre canım, merhabalar, yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün dün akşam resmi gazetede yayımlanan bir yazı vardı. Onu sormak istiyorum, ne anlamamız gerekiyor diye. Birebir fiziki karşılığı darphane veya borsa nezdinde saklanan belirli bir saflık derecesinde ve ağırlıkta işlenmemiş kıymetli madenin borsa üyeleri arasında transferine imkan sağlayan dağıtık defter teknolojisi altyapısına sahip bir sistem üzerinden dönüştürülmesi ve bunların borsada işlem görmesi için bakanlığın uygun görüşünü alınmasına dair tebliğin yayınlandığını görüyoruz. Buradan aslında daha sade bir dille ne anlamamız gerekiyor? Bundan sonra hani kripto borsalarında hani altın, gümüş benzeri ürünlerin mi listelendiğini göreceğiz, neler olacak?
2: Öncelikle bu tebliğ Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanmış durumda ve bu özellikle kıymetli madenlerin nasıl dijital olarak değiş tokuş yapılabileceği, borsada nasıl fiziki altından dijital tarafa dönüştürülebileceği ve bunun Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank gibi kurumların arasında nasıl değiş tokuş yapılabileceğine dair atılmış olan adımları belirten bir kurgu. Ama içerisinde blok zincir, blockchain ve özellikle kripto varlık olarak nitelendirilmeyen kelimeleri geçtiği zaman özellikle tabii kripto varlık ekosistemi de buradan kendine bir pay çıkıp çıkmayacağını merak etti ve dün akşamdan işte bugüne kadar şu ana kadarki sürecin içerisinde bunlar da çok dillendirilir hale gelmeye başladı. Esasında burada esas önemli olan konu bu sürecin içerisinde demesini de belirtmiş olduğunuz gibi tamamen fiziki altınların borsada ve darphanede bulunuyor olması ve bunun birebir karşılığının Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer işte Hazine Maliye Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu yetkili kurumlar tarafından değiş tokuş yapılabileceğine dair bir dijital altın belirlenmesi ya da tokenizasyon. Şimdi bu tokenizasyon dediğimiz zaman da kafaları birazcık daha kripto varlık ekosistemine doğru aktarmaya başladı ya da gerçek dünya varlık kurdukları Real World Asset olarak nitelendirilen kurgular daha çok o tarafta işin dijital tarafında kripto varlıklarla eşleştirildiği için iş birazcık da o tarafa gitti. Orada da altın konusu geçince iki tane önemli burada oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Pax Gold, diğeri de Tether'in USDT nasıl dolara bağlıysa burada da XAUT olarak kısaltması olan Tether Gold'un bu süreçte nasıl yerleşeceği, konumlandırılacağı gündeme geldi. Bunlar özellikle tabii ki bu sürecin dışında bırakıldı. Çünkü bunun da Türkiye içerisinde regülasyonunu koyan kurum Sermaye Piyasaları Kurumu, yani SPK, Hazine Maliye Bakanlığı'nın dün resmi gazetede yayınlanan bu tebliğiyle birlikte o tarafta herhangi bir süreç yok ki bu da demin sizin belirtmiş olduğunuz gibi kripto varlık ekosistemi olarak nitelendirilmeyen, yani kripto varlık olarak nitelendirilmeyen diye de tebliğin içerisinde belirtilmiş durumda. Bu iki karışıklığı gidermiş olan, tabii buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de bütün bu süreçlerin hepsinde Türkiye'de gerçekleştirecek bu arzın, bu ihraç sürecinin bakanlıktan onay alıyor olması gerekliliği ve bu süreçte de birazcık daha netlik

0: aslında üzerine madde madde bahsetmek istiyorum. Sermaye piyasası aracı ve platformlarda işlem gören kripto varlık olarak nitelendirilmeyen, yani bu oluşturulacak kıymetli maden herhangi bir Bitcoin gibi kripto varlık olmayacak. Bir security token olarak nitelendirilen STK kapsamındaki sermaye piyasası aracı da olmayacak. Bunun yerine hukuken yeniden tanımlanmış özel bir dijital varlık üzerinden bahsediyoruz, ama tokenizasyon, yani blok zincir üzerinde olduğu ve bunun da tamamen bakanlık onayı ve izni bir yapı üzerinde olduğunu düşündüğümüz zaman da regülatif bir süreçte karşımıza çıkıyor. Belki bu metinde en önem verilmesi gereken nokta, bugün kıymetli madenlerle başlayıp bir adım sonrasında şu dağıtık defter teknolojisi, fiziki karşılığı olan dijital varlık ve merkezi takas kuruluşunun aynı tebliğ içerisinde aynı cümlelerle kullanılıyor olması, burada tokenizasyonun, yani gerçek dünya varlıklarının, real world asset tanımlarının artık Türkiye içerisinde de bugün Hazine Maliye Bakanlığı tarafından, diğer günlerde de ileride de çok belki yakın kısa dönem içerisinde de bunun farklı, yani neler olabilir bunlar? İşte emtia olabilir, gayrimenkul olabilir, yatırım fonları olabilir, kira sertifikaları olabilir ya da kamu varlıkları olabilir. Ama şu anda konumuz, yani özellikle dün akşam yayınlanan tebliğdeki konumuzun bunlarla alakası yok, ama bunlara da bir adım atabilecek durumda karşımıza çıkmış olan bir tebliğ, ikisini karıştırmamakta fayda var sevgili Ece.
1: Peki, bunun da altını çizmiş olduk. Oradaki karışıklığı düzeltmiş olalım. Peki, bu akşam Fed var. Fed'den aslında sabit bırakılması bekleniyor ama sürpriz de yapılabilir. Faiz artışı da gelebilir diyen kurumlar da var. Hem siz ne bekliyorsunuz, hem bir dakikamız kaldı, hem de volatilite yaratır mı kripto piyasalarında diye sorayım.
0: İlla ki bugüne kadar hep yarattı, ama sürecin belki bu akşamki Fed açıklamasından daha çok Hürmüz Boğazı ve petrol fiyatına dayalı olduğunu da belirtmekte fayda var. Burada diğer finansal enstrümanlara göre Bitcoin'in ve diğer kripto varlıkların daha stabil durduğunu görür haldeyiz. Bence esas önemli konu Clarity Act, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Ağustos'a kadar Clarity Act'in senatodan geçmesi ve Trump'ın imzasına sunulması bekleniyordu. Bu süreç bu hafta olmayacağı kesinleşti. Gelecek hafta artık son umutlar var. Temel nedeni de tatilden döndükten sonra tamamen Kasım ayındaki seçimlere ağırlık verecek olması senatonun ve oradaki bürokratların. Bu sürecin içerisinde cumhuriyetçilerle demokratlar karşı karşıya kalırken, bugün de son haber olarak da onunla toparlamış olalım. New York Başsavcısı Letitia James bir açıklama yaptı ve dedi ki bu Clarity Act bu şekilde geçerse tamamen geçtiğimiz 5 senede $500 milyon fazla bize gelmiş olan dava süreçleri çok zorlaşacak. Regülatif olarak bunlar bir üst makama gidecek ve eyaletlerin elinden bu dava açma yetileri alınmış olacak. O yüzden de bu süreçleri biz daha zor yönetir hale gelmeye başlayacağız dedi. Yani üçüncü bir cephe daha açılmış oldu. Daha önceki cephelerden bir tanesinde de JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon, evet, biliyorsunuz stabil coinlere verilecek faizlerle ilgili konuda anlaşamamıştı. Bir de etik değerler var. Amerika Başkanı ve üst düzey bürokratların bu sürecin içerisinde herhangi bir kripto varlık yayınlayamayacağı ya da bununla ilgili destek veremeyeceği ile ilgiliydi. Bakalım gelecek hafta neler olacak,
1: evet,
0: tekrar görüşüyoruz.
1: Bu Clarity Act'i daha çok konuşacağız gibi duruyor. Blockchain ve kripto para eğitmeni Devrim Danyal, çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgilerimle iyi yayınlar, iyi günler sevgili Ece.
1: Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği operasyonel araç kiralama sektör verilerini açıkladı efendim. TOKDER Başkanı Özarslan Tangün sektördeki gelişmeleri Bloomberg HT'ye değerlendirdi. İzleyerek noktalayacağız. Yarın saatlerimiz 14.45 gösterdiğinde iş dünyasında görüşmek üzere.
2: Özarslan Bey, hayırlı olsun. TOKDER'in 30. yıl dönümü, neler söyleyeceksiniz?
3: Ya çok önemli. TOKDER tabii kiralama sektörüne çok büyük katkıda bulunmuş, büyümesinde önemli rol almış bir dernek. 30. yılımızı kutluyoruz. Ama daha da önemlisi, biz TOKDER'i yeniden yapılandırma ve yeniden konumlandırmaya gidelim dedik. O yüzden de danışmanlarla oturduk, zaman harcadık ve vizyonumuzu, misyonumuzu yeniledik. Ve TOKDER'in aslında önümüzdeki 30 yıl inşallah bu çok önemli olan mobilite dönüşümüne liderlik etmesini istiyoruz. Yani bizim vizyonumuz 2030 yılına baktığımızda, 2030 yılına giderken bu sahiplikten kullanıma giden dönüşüme liderlik eden sektör kuruluşu olmak istiyoruz. Bunun için de dediğim gibi hem stratejilerimizi yeniledik, hem kendi içimizde şunlara karar verdik. İletişimimizi arttıracağız. Burada çok büyük bir değişim var. Yani bugün otomobilin kendisinde bir değişim var. İçten yanmalı elektrikliye dönüyor. Bağlantılı

0: bir hale geliyor. Yazılım odaklı bir şey oldu otomobil artık. Üreticilerin içinde çok büyük değişimler var. Yani bugün Avrupa Çin tarafından domine ediliyor. Yani Çin'de 60 milyona yakın üretim kapasitesi var. Yani bu rakam 18 milyon Avrupa'da. Bunların hepsi elektrikli teknolojisi, işte Çin'in pil teknolojisinde dikey entegrasyonuyla %80'ini kontrol ediyor. Bunların hepsi otomotiv sektörünü ciddi bir şekilde etkiliyor ve mobilite sektörünü de ciddi bir şekilde etkiliyor. Biz de bu önümüzdeki dönemdeki bu değişikliklere de hazırlık olup bütün paydaşlara katkı vermek, kamuyla olan iletişimi de kuvvetlendirmek, orada köprü oluşturmak amacıyla yeniden stratejilerimizi güncelledik, vizyonumuzu, misyonumuzu güncelledik. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunun etkilerini de göreceksiniz.
1: İlk 6 ayı geride bıraktık. Otomotiv sektöründeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii kiralama sektörü ilk 6 aya baktığımızda biraz büyüdü. Yani stabil gidiyor diyebiliriz. 405 bin araç filosuna ulaştı. Yani geçen sene bu rakamlar 402 bin civarındaydı. Ama tabii otomotiv sektörü ve ekonomimiz için önemli olmaya devam ediyor. Yani ilk 6 ayda 90 milyar liranın üzerinde bir vergi ödedik. Yani geçen sene baktığımızda 133 bin araç alınmış bütün sektörde. İlk 6 ayda bu sene 96 500 araç var. Yani bu hızla gidersek ki bu artar diye düşünüyorum. 200 binlerin üzerine çıkarız. Otomotive baktığımızda siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Geçen sene 1 milyon 380 bin sıfır araç hafif ticari ve otomobil satılmıştı. Bu sene bir yavaşlama var gibi görünüyor. Bu da şu etkiyi yaratıyor. Yani markalar geçen sene perakendeye biraz daha odaklıyken bu sene filolara biraz daha odaklanıyorlar. Filoların alımı yüzdesel olarak toplam satışların daha yüksek yüzdelerine çıktı. Önümüzdeki dönemde de benzer trendleri bekliyoruz.
1: Hasan Bey, özellikle kiralama sektöründe elektrikli otomobillerin payı bu sene arttı mı?
0: Oralarda çok büyük bir değişiklik yok. Yani elektrikli otomobilin kiralama sektöründeki payı stabil gidiyor. Yani %3'ler civarında. Biz orada şunu düşünüyoruz. Elektrifikasyon kaçınılmaz bir konu. Elektrikli dönüşüm olacak. Ama zamanlaması ile ilgili soru işaretleri var. Orada da pil teknolojisinde çok önemli değişimler var. Ve bu pil teknolojisindeki değişimler belli bir süre sonra artık normalize olacak. Yani ne demek istiyoruz? Diyelim ki katı solid state dediğimiz katı pillere geçiş bekleniyor. Burada şarj süresi 5 dakikanın altına inebilir. Menzil 1200 kilometreye çıkabilir. Böyle bir şey olduktan sonra artık bunlar ana akım araçlar haline gelecek. Yani benzinli bir araçtan farkı olmayacak. Ama bugünden o güne giderken bir sürü bilinmezler ve öngörülebilirlik sıkıntısı var. Özellikle arabaların ikinci el değerinde. Çünkü bu arabaların işletim maliyetleri içten yanmalılara göre çok daha iyi. Yani birçok avantajı var ama bu geçiş birkaç sene daha sürecek gibi görünüyor. Ama ülkemiz de bu konuda hızlı ilerliyor. Yani toplam sıfır satışların neredeyse %20'si elektrikli. Ama filoda şu anda çok ilgi var. Biz de bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz. Ama oranlar hala %3'ler seviyesinde.
1: Şu an itibariyle sektörün en büyük sorunları neler?
0: Bugün baktığımızda tabii ki en önemli konulardan bir tanesi finansal ortam. Yani ekonominin durumu. Biz bir dezenflasyon programı uyguluyoruz ülke olarak. Biz bu dezenflasyon programının başarılı olacağını düşünüyoruz. Ve tabii ki burada bazı sekmeler oldu. Yani jeopolitik konular vesaire vesaireyle beraber. Ama önümüzdeki dönemde bunun başarılı olacağını düşünüyoruz. Özellikle 2027 döneminde. Bunun da sektöre pozitif etki yapacağını düşünüyoruz. Çünkü finans maliyetleri çok önemli bir girdi. Bu hem müşterinin satın almasını çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Hem de kiralama firmasının maliyetlerini çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Biz baktığımız zaman yani uzun dönem kısa dönem beraber baktığımızda finans konusu ve bununla beraber aslında uzun dönemde mesela şirketlerin araç kiralamayı teşvik edilmesinin çok büyük pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Kısa dönemde de bu özellikle bir yönetmelik üzerinde çalışıyoruz şu anda Ticaret Bakanlığımızla. O yönetmeliğin çok pozitif bir etki getireceğini düşünüyoruz. Ne yapıyoruz o yönetmelikle? Sektörün çerçevesi çiziliyor. Mesleki yeterlilik, yetki belgeleri, şartları konuluyor. Bunlar mağduriyeti, haksız rekabeti ve sürdürülebilir sağlıklı büyümenin önüne geçecek konuları burada açıklandırıyor, detaylandırıyor ve belli şartlara bağlıyor. O yüzden önümüzdeki dönemde bu ekonomik ortamın düzelmesi, daha sağlıklı, stabil, öngörülebilir bir şekle gelmesi, aynı zamanda turizm de mesela bu savaştan etkilenmesi.

0: bir ortamın elde edilmesine sebebiyet verecek ve bu büyümemizin önünü açacak diye düşünüyoruz.
1: Hasan Bey, geçen seneyle kıyasladığımız zaman kiralama fiyatları bu sene arttı mı?
0: Şimdi şöyle, kiralama fiyatları arttı ama enflasyon kadar artmadı. Araç fiyatları da enflasyon kadar artmadı. Biz orada ne yapıyoruz? Aslında bütün maliyetleri misafirlere yansıtmaya kalksak, yani o talebi de etkileyebilir diye düşünüyoruz. O yüzden verimlilikle, yani işimizi daha iyi yaparak, daha verimli yaparak orada kendi maliyetlerimizi normal birim başına artan maliyeti müşteriye yansıtmadan verimlilikle ilerlemek istiyoruz. Sorunun cevabı artmadı şey kadar. Yani bir artış var tabii ama enflasyondan çok daha az arttı.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Atölye Eğitim Kurumları kurucusu Sayın Onur Meyneoğlu. Sayın Meyneoğlu hoş geldiniz. Tabii Onur diyorum çünkü benim Galatasaray'dan devre altım. Ben 106'yım. Onur 134. devre. Biz abi kardeş gibi olaya getiririz ama tabii programın statüsüne göre ben sayın kelimesini kullanacağım. Ayrıca çok değerli ortağı Cem Kaya, o da Galatasaray Lisesi 125. dönemden. Cem'e de buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Sait abi, nasılsınız?
0: Sağ ol, çok şükür olayları götürüyoruz, öyle böyle idare ediyoruz. İşte 20. yılımıza girdik. Bir taraftan onun mesuliyeti daha da iyi olabilmek için sevgili yapımcım Turgut Özay Bey'i de el ele verip bir şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyoruz yani bu şekilde.
1: Ben konuya başlamadan önce sizin 20. yılınızı tebrik etmek istiyorum.
0: Sağ ol.
1: Yani 20 yıl dile kolay, çok uzun bir süreç. Bu 20 yıl boyunca ailelerin en kritik dönemlerinde onlara yol gösterdiniz, ışık tuttunuz. Ben her şeyden önce bir eğitimci olarak bu 20 yıllık süreç için size teşekkür ediyorum.
0: Peki, çok naziksin, çok teşekkür ediyorum. Bu güzel dileklerini de tüm dostlarıma iletiyorum. Şimdi gelelim bu yılın YKS sonuçlarını şöyle genel olarak ama kısaca bir değerlendirir misin?
1: Tabii
0: YKS... Bak bunu niye söylüyorsun? Piyasada yani sektörde birçok kişi ayrı kafalardan konuşuyor. Tercihler sınavdan daha zor hale geldi.
1: Evet, evet. Bu sene nispeten soru ve puan dağılımlarına göre baktığımızda geçen senelere göre biraz daha kolay bir sınavdı. Ama birkaç senedir yoğunlukla gördüğümüz gibi uzun sorularla baş edebilme, hızlı çözebilme yeteneklerinin ön planda olduğu bir sınavdı. Ama her sınavda olduğu gibi puana değil sıralamaya bakacağız. Aldığımız sıralamaya göre hareket edeceğiz. Öncelikle ailelere ve öğrencileri tebrik ediyorum. Bu sınava hazırlanmak, bu süreci yönetmek çok zor bir süreç. Ama bitti. Hepsini tebrik ederim. Şimdi önümüze bakacağız.
0: Tabii önümüze bakarken de geçen yılın donelerine göre belki sınav çıkışında puan filan hesaplatılmıştır. Başarı sıraları tahmini söylenmiştir. Bunların hiçbiri hayal kırıklığı oluşturmasın. Her yıl testlerin Türkiye soru çözüm ortalama değiştiği için puanlar bir önceki yıla göre yükselir, düşebilir, sıralamalar oynayabilir. Burada gelen sonuca göre hareket edecek, insanların içi rahat etsin. Şimdi yıl 2024. 2024 yılında seninle yine burada programı yaparken Türkiye birincisi eşit ağırlıklı, Türkiye ikincisi eşit ağırlıklı, Türkiye üçüncüsü eşit ağırlıklı Galatasaray Lisesi'ndeki çocuklarımız geldi. Hatta birinciyle burada evet. Program yaptık çünkü stüdyoda yer yoktu. Çok güzel bir program getirdik derken aynı başarıları 2025 yılında da yaptın. Geldik 2026'ya. 2026'da neler oldu?
1: Bu sene bizim için çok özel bir sene oldu. Türkiye'de 3 kategori var. TYT, AYT ve yabancı dil YDT. 3 kategorinin üçünden de öğrencilerimiz birincilik getirdi. Hı hı. Bizi çok gururlandırdılar. Bunun dışında da 33 tane ilk 100'e giren öğrencimiz, yüzlerce de ilk 10.000'e giren öğrencimiz oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Bizi dediğim gibi tekrar çok gururlandırdılar. Ama bizim için çok özel bir sene. Beklemiyorduk tabii. 3 kategoride 3 birincilik bugüne kadar kimseye nasip olmamıştı.
0: Şimdi 33 tane dereceye girenler bir tarafa koyalım onları. İlk yüzde olan.
1: İlk yüz evet.
0: İlk yüzde 33 derece var, onu bir kenara koyalım. TYT'de birinci olanın adı soyadı okulu.
1: Doğa Erdemir Kadıköy Anadolu Lisesi. Doğa hem TYT birincisi oldu hem de yabancı dil İngilizce birincisi oldu.
0: Kadıköy Anadolu Lisesi.
1: Evet, evet.
0: Peki eşit ağırlıkla birinci olan?
1: Tuğsen Bahar. O da çok çok yetenekli, çok başarılı bir kızımızdı. Eşit ağırlık birincisi oldu.
0: Hangi okul?
1: Kabataş Erkek Lisesi.
0: Efendim Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ve Kabataş Erkek Lisesi'nin tüm yönetici ve öğretmenleri de burada kutluyoruz. Bu gençlerle gurur duyuyorsunuz. Biz de onlarla gururlanıyoruz. Peki Atölye, şimdi şeye gelelim. Başarılı öğrenciler arasında gördüğünüz ortak özellikler ne? Şu ana başlıklara biraz geniş gidelim artık.
1: Sait abi, orası çok değişik tabii. Birçok insan da soruyor. Yani bu öğrencilerin genellikle biz Türkiye'de birbirine çok benzediğini düşünmek istiyoruz. Hı-hı. Ama ben gerçekten binlerce derece öğrencisi ve başarılı öğrenci tanımış biri olarak çok rahat söyleyebilirim. Bu öğrenciler birbirlerine öyle çok fazla benzemiyorlar.
0: Evet.
1: Dışarıdan baktığınızda. Kimi çok sosyal, kimi içine kapanık, kimi aşırı çalışıyor, kimi çok zeki, kimi doğuştan yetenekli. Bunların ortak olan özellikleri aslında biraz daha farklı. Mesela istikrar. Çok yüksek hedefi olan, hedefi tutturan ya da çok başarılı olan öğrenciler için baktığımız zaman bunların hepsinin çok istikrarlı olduğunu görüyoruz. Diğer öğrencilere göre onlar da yoruluyorlar. Onlar da her gün aynı tempoda tabii ki de çalışmıyorlar ama ayağa kalkmayı daha kolay yapıyorlar. Ve yıllara yayılan düzenli bir disiplinle ders çalışıyorlar. Bunun dışında sorumluluk alabilme. Yani Türkiye'de öğrencilerimizin birçoğu evet üniversitede ben şurayı kazanmak istiyorum, bunu başarmak istiyorum diye konuşuyorlar ama bunu gerçekten içselleştirip bu benim sorumluluğum. Gelecekteki hayat planlamalarım için ve ulaşmak istediğim nokta için bu sınavda bunu yapmalıyım, bu başarıyı elde etmeliyim kısmını içselleştirebilen öğrenci ve bu sorumluluğu kendi başına alan öğrenci sayısı az. Maalesef Türkiye'de bu sınav aile sorumluluğu haline gelmeye başladı. Aileler de işin içine girdikçe öğrenci de kendi dünyasında ya bu galiba benim yarışım değil. Birçok insan var bu yarışın içinde.
0: Sözlerini kesiyorum hissediyor. Kusura bakma. Rica çok ederim. Soru geliyormuş. Yani soru cevaplarını toparlayarak gidersek o çok soruları yönetmenim bana söyleyecek ben sana aktaracağım.
1: Tamamdır. Yani işte burada sorumluluk alma, istikrar ve hatalarını eleştirme. Yani ben bu soruyu yapamadım, öğrenmem lazım. Bugün çözemediğim 3 soru vardı, bu şekilde uyuyamam, önce bunları halletmeliyim. Bunlar hep en net ortak özellikler.
0: Peki sizin şimdi bu 2024'ten alır öncesi de var da şimdi 2024 aldık, 2025 aldık, 2026 aldık bir başarı derecelerinde bayağı önemli noktalar var. Birinci. Nedir farklı çalışmalarınız böyle nokta atışlarıyla söylerseniz?
1: Rehberlik sistemi. Çünkü artık yapay zeka, teknoloji çok gelişti, zaman çok değişiyor. Bilgiye ulaşmak çok kolay ama öğrencinin hala çok temel bir ihtiyacı var. Dokunulmak. Evet. Yön gösterilmek. Burada atölye eğitim rehberliği 7 yıldır muazzam işler çıkarıyor. Burada farklılığımız var diyebilirim. Bunun dışında teknolojiyi doğru kullanmak. Yani çıkış noktamız şu, daha az çalışarak daha başarılı olabiliriz. Yeter ki bunu akıllıca yapalım. Verilerle, datalarla yapalım. Biz buraya çok emek sarf ediyoruz.
0: Peki ders anlatış şekli, testler vesairedeki farklılıklar neler?
1: Burada da homojenite. Yani biz birbirine çok benzeyen öğrencilerin aynı sınıfta olduğu takdirde çok doğru ve kaliteli ders anlatımı yaratıldığına inanıyoruz. Ve bütün sistemlerimizi buna göre yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki yeni nesil kursçuluk derken neyi anlayalım? Çünkü bir de dijital dünya var.
1: Aslında işte yeni nesil kursçuluk daha akıllıca sistemlerle başarıyı daha hızlı getirme yöntemleri. Bunun içine rehberliği koyabilirsiniz, veri analiz kısmını koyabilirsiniz, akıllı tahta kullanımı koyabilirsiniz.
0: Tek tek çalışmalar olabilir.
1: Evet, yani bunların hepsini
0: özel
1: bir araya
0: getirdiğinizde genel testler, yayınlar olur.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Öğrencinin tarzına uygun bir yol haritası belirlemek ve onun üzerinden inşa etmek. Kimi öğrenci günde 3 saat çalışmaya uygundur. Kim öğrenci 6 saat çalışmaya uygundur. Evet. Onu tanıyarak ona göre yol haritası belirlemek başarıyı daha hızlı getiriyor.
0: Bir de yeni nesil kursçulukta öğrenci sayısı az olduğu için dokunmanın son derece önemli olduğuna inanıyorum. Ne diyorsun? Çünkü dijital dünyada böyle bir dokunmanın olmadığı söz konusu.
1: Evet, öğrenci sayısından ziyade oran çok önemli bence. Yani öğretmen, rehber, yönetici ve öğrenci oranlamasının iyi yapılmış olması lazım.
0: Peki. Buradan başka bir yere girelim. Şimdi sınava girdik. Beklediğim sonucu alamadım. Ne yapacağız?
1: Bir kere her şeyden önce şu an birçok ailenin masasında eleştirel konuşmalar oluyor. Buradan biraz uzak durmamız lazım. Çünkü sonuç geldi. Evet. Yani dönüp ben sana tüm desteği verdim, niye yapamadık, niye başarısız oldun demenin bir anlamı yok. Eleştirmenin bir anlamı yok. Onun yerine oturup biz geçen sene neyi eksik yaptık? Az mı çalıştık? Altyapımız mı zayıf? Sosyal medyada mı fazla vakit geçirdik? Bilgisayar arkadaşlara mı fazla zaman ayırdık? Bunların doğru belirlenip yeni bir yol haritası çizilmesi lazım. Ama sadece ya biz geçen sene az çalıştık, bu sene çok çalışalım değil. Öğrencilerin o niye az çalıştığının da doğru tespit edilmesi lazım. Mesela Türkiye'de öğrencilerin birçoğunun az çalışma sebebi altyapıları zayıf. Yani öğrenci aslında büyük bir istekle, arzuyla başlıyor ama ilk konularda öyle zorlanıyor ki, öyle yol alamıyor ki ve yavaş yavaş pes etmeye başlıyor. Evet. Bu tespitlerin doğru yapılması, belki profesyonellerle birlikte yapılması çok daha başarılı bir yeni sene yaratacaktır.
0: Ama tabii bunu ikiye ayırmakta da bence yarar var. Bir de ideal olan yere yeterli başarı sırası alınmayan öğrenciler de var. Yani bunlar bir idealdir. Bu sene A bölümü olmuyorsa ben bir yıl daha çalışır, o A bölümüne girerim diyebilirler ve girebilirler de.
1: Tabii ki de.
0: Ama bir de altyapısı olmayan öğrenciler var. O zaman onlar da altyapılarını biraz daha sağlamlaştırır. Bu yıl, önümüzdeki yıl bir adım daha ileri giderler ama burada gençleri de uyaralım. 2027'de bu yılın benzeri bir sınav yapılacak.
1: Evet.
0: Ancak 2028'de Maarif sistemine göre bir sınav geleceği için ben 12'leri uyarmak istiyorum. Lütfen sevgili 12'ler, 2027'de bu sistemin son sınav şekli yapılacağı için siz 2027'de üniversiteli olabilmek için elinizden geleni yapınız, ciddi kurumları seçiniz ve şimdiden çalışmalara başlayın. Çünkü 2028'de evvelden dedik ki elma yeşil, bu sınav kırmızı elma, birbirine benziyor. Ama şimdi kırmızı elma 2028 portakal olacak. Bunu şaşırmamanızda ve çok dikkatli bakmanızda bence yarar var. Peki yapay zekanın meslekleri hızla değiştirdiği bu dönemde öğrencilerin üniversite bölümü tercihlerini neye göre yapmalılar?
1: Bu da aslında son yıllarda hep masamızda olan bir konu. Aileler, öğrenciler bu konuda çok endişeliler. Hangi meslek kalacak? Seçeceğim meslek acaba var olacak mı? Burada biraz endişenin azalması gerektiğini inanıyorum. Çünkü dünya daha önce bunu yaşadı. Sanayi devrimini de gördük. O zamanlar da aynı korku vardı. Robotlar, makineler işlerimizi elimizden alacak. Ama sanayi devrimi aslında milyonlarca yeni iş alanı yarattı.
0: Tamam.
1: Yapay zeka da aynı şekilde. Burada öğrencinin ve velinin sorgulaması gereken şey, ben yeni dünyaya hazır hale geliyor muyum? Bunun için bir emek sarf ediyor muyum? Yapay zekayı tanıyamaya çalışıyor muyum? Bilgi becerilerimi bu konuda geliştiriyor muyum? Biraz buna odaklansınlar. Çünkü yapay zeka ile beraber evet kesinlikle bazı meslekler yok olacak ama genellikle mesleklerin bizden istediği beceriler değişecek ve bir o kadar da yepyeni meslekler ortaya çıkacak. Buna doğru hazırlık yaparsak korkmamız gerektirecek hiçbir şey yok.
0: O zaman bir adım daha ileri gidemiyor ama insan unsuru ortadan kalkmayacak. Örneğin asla. Ben gençlere şunu söylüyorum. Hangi bölümü seçerseniz seçin psikolojiyi bileceksiniz. Psikolog olmayın, bileceksiniz. İkincisi, mesleğinizle ilgili hukuku bileceksiniz. Hukuk adamı olmanız gerekmiyor. Ama mesleğinizle ilgili hukuku. Üç, finansal okuryazarlığı çok iyi bilmeniz lazım. Dört, senin dediğine geliyorum. Yapay zeka ve veriyi ya da bilgisayar yazılım dillerini öğrenmek zorundasınız. Yani siz yalnızca kendi bölüm değil, diğer bölümlerden bir miktar dersler alaraktan donanımlı yetişirseniz, çünkü mesleklerden ziyade bölümler ve şu sorunun cevabını vereceksiniz. Sen kimsin, farklılığın ne? Bir de yapay zeka insanın yerine geçer mi? Şu anda geçmeyeceği söyleniyor ama yapay zekayı kullanan kullanmayandan birkaç adım önde olacak.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sürenin sonuna doğru geliyoruz. Özellikle bir soru gelmiş, onu şey yapacağız. Diyorlar ki Onur Hoca, yeni nesil bir kurs seçilirken gençlerin hangi başlıklara dikkat etmesi gerekir, bir bir sıralar mı?
1: Elimden geldiğince sıralayayım. Şimdi Türkiye'de işte ben birebir ders alayım, 2-3 kişilik gruplarda ders alayım gibi ve bunun çok daha başarılı olduğuna dair bir algı var. Ben buna inanan biri değilim. Çünkü az önce de söyledim. Bir sınıfa 30 öğrenci toplarsınız ama bu öğrencilerin matematik konusu için söyleyelim. Matematik düzeyleri birbirine çok yakındır.
0: Tamam.
1: Siz o dersi bir saat yaptığınız zaman 30 öğrencinin 30'u da sınıfta 30 kişi olduğunun farkına bile varmaz.
0: Hı hı.
1: Hatta birçoğunun sorduğu soru diğerinin gelişimini sağlar.
0: Düzey önemli.
1: Evet. Bazen de iki öğrenciyi bir araya getirirsiniz. Matematik düzeyleri farklıdır. Bir öğretmen orada taklalar da atsa oradan başarılı iş çıkmaz.
0: Evet.
1: O yüzden buna odaklanmak çok önemli. Onun dışında bu kurum teknolojiyi kullanmaya çalışıyor mu? Öğrencinin verisini, datasını analiz edebilecek mi? Rehberlik sistemini iyi oturtabilmiş mi? Bir düzeni var mı? Aileyle iletişimi ve öğrencinin psikolojik sürecini doğru yönetebilecek mi? Bunlara bakarlarsa doğru kararı verecekler.
0: Bence son cümlelere girelim. Bir önceki yıldaki sonuçlara da bakmak lazım. Öğrencilere gelen puanlar ve sonuçta da öğrenciler nerelere yerleşmiştir. Ama bununla birlikte en önemli unsurlardan bir tanesi, katılıyor musun sevgili Onur bilmiyorum, kullandığınız testler ya da deneme sınavlarındaki soruların YKS'de ne kadar benzerlik gösterdi? Bunu soruyorlar mı?
1: Sormaz olur ama bu çok önemli. Biz de buraya çok emek sarf ediyoruz. Her sene bir sonraki sene gelebilecek tipleri doğru tahmin edebilme üzerine emek sarf etmeniz lazım. Bu da öğrencinin başarısını ciddi anlamda arttırıyor.
0: Evet, burada ben yani 51 yıllık bir eğitimci olarak da bunu söylüyorum. Tek bir cümle alacağım. Tek cümle ama vuracaksın. Üniversitelerde şu anda tercih dönemindeler. Tek cümleli ne dersin?
1: Oturduğunuz yerden tercih yapamazsınız. Gidin üniversiteleri gezin. Oradaki akademisyenlerle, öğrencilerle konuşun.
0: Hı hı.
1: Kurumunuza söyleyin, size orada 3. 4. sınıfta eski mezun ettikleri öğrencilerle iletişim şansı versinler ki biz bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Kararlarınızı buna göre verin. Yani üniversitenin havasını soluyun.
0: Ben de son bir cümle söyleyeyim. Lütfen gençler, kalbinizin sesine kulak verin. O sesle hareket ederseniz inanın ki ileride çok daha mutlu olacaksınızdır.

0: Evet, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum, Atölye Eğitim Kurumları kurucusu Sayın Onur Meyneoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, yarın 19.20'de buluşmak dileğiyle tüm güzelliklerin sizin olmasını dilerken şimdi Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümüne Kunduz Eğitim Koçu Sayın Elif Kara'ya bağlanıyoruz.
1: YKS tercih döneminde en sık karşılaştığımız yanlış yaklaşımlardan biri, şimdilik yazayım, memnun kalmazsam yatay geçiş yaparım ya da bu kadar alt sıraya yazdım, nasıl olsa gelmez düşüncesidir. Tercih listesine eklediğimiz her bir seçeneğin kazanılma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Gelmeyeceğini düşündüğünüz okulları listeye eklemek son derece risklidir. Yatay geçiş garanti görülmemelidir. Sonuçlar açıklandığında ekranınızda o okulu gördüğünüzde üzülecekseniz o tercih listesinde asla yer almamalıdır. İçinize sinmeyen bir bölüm veya üniversite sadece öğrencilik yıllarınızı değil tüm geleceğinizi ve kariyerinizi doğrudan etkiler. Bu kritik süreçte kararları şansa bırakmak yerine rasyonel verilerle ve detaylı araştırmalarla hareket etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Biz öğrencilerimizi sadece tercih döneminde değil, tüm yıl boyunca destekliyoruz. Birlikte hedefler belirliyor, sınava hazırlık sürecini planlıyor ve tercih döneminde hem öğrenci hem de aileyle birlikte en doğru kararı veriyoruz. Çünkü doğru tercih anlık bir heves değil, geleceği şekillendiren stratejik bir karardır. Dolayısıyla panik yapmadan detaylı analizlerle ve profesyonel bir destekle ilerlemek gerekir. Tüm öğrencilerimize tercih sürecinde başarılar dilerim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: She was 19 with a baby on the way. On the east side of the city, she was working every day, cleaning dishes in the evening. She could barely stay awake. She was clinging to

just for you. I bloom just for you.

0: kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Bir Fed özel yayınında daha birlikteyiz. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Değerli konuklarımla da karar sonrasında yorumlayacağız. Ama daha önemlisi Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarını burada canlı canlı takip edeceğiz. Ve verdiği mesajlar, piyasalara etkisi hepsini hep birlikte yorumlayacağız. Çok sevgili Mete Yüksel burada bu akşam bizimle birlikte. Ve sevgili Aslı Savranoğlu, Bloomberg HT baş ekonomisti bizimle birlikte her Fed yayınında olduğu gibi. Bir de Özlem Derici Şengül'ümüz var. Gelecek, birazdan o da bizimle birlikte olacak. Ve az sonra, bir iki dakika sonra Fed'in kararını alacağız. Ama öncesinde beklentilerimiz nasıl? Bir sürpriz olur mu Aslı?
1: Yani ben çok beklemiyorum. Her ne kadar piyasada son dönemin en belirsiz Fed kararı gibi gözükse de ben faiz artışı beklemiyorum. Evet.
0: Valla bu faiz artışı bekleyenler ne için bekliyorlar acaba? Var çünkü bekleyen.
2: Yani CME Fed başta %30 küsur bir faiz artış ihtimali görünüyor. Citadel de çıktı 25 bas puan bekliyorum dedi. Hiç öyle görünmüyor. 3 hafta önce zaten bir toplantı tutanağı önümüze aldık ve gerçekten inanılmaz şahindi. Ondan sonra yani bir iyileşiyor gibi oldu petrol fiyatı ama ondan sonra tekrar kötüleşti. Onu değiştirecek hiçbir şey yok şu an değerimizde. Herhalde tekrardan şahin çıkacaktır. Bir de orada şu var, 12'ye 0 sabit kalmıştı daha önce. Acaba şimdi 12'ye 2, 3 falan gibi, yani 12'ye değil tabii, işte 9'a 3 falan gibi bir şey çıkar mı oradan diye insan düşünüyor. İlk bakacaklarımızdan bir tanesi bu olacak. Eğer ki orada hani o 3 değil de belki 4, 5 gibi bir sayı olursa o zaman piyasa bunu çok çok daha şahin algılar.
0: Bence de zaten dikkat ederseniz Başkan Trump'ın da yaptığı uyarıda ya da verdiği mesajda diyelim bu vardı. Yani Warsh iyi adam, akıllı adam, en iyisini yapar ama yönetim kuruluna bir bakmalı, hani oraya bir düzeltmeli gibisinden bir şeyler söyledi. Metin dediği çok doğru. Sen de katılır mısın?
1: Katılıyorum, evet. Yani burada bakacağımız gerçekten en önemli şey kaç kişi, çünkü bu sefer
0: dot plot da yok.
1: Dot plot yok ama işte kaç kişinin gerçekten bu sabit tutarsa bunu destekleyeceği, kaç kişinin çekinceli davranacağı aslında iyi bir gösterge olacak. Çünkü piyasada yani neredeyse %40'lara ulaşan bir faiz arttırımı hikayesi vardı ki işte biraz önce bahsettiğimiz gibi bu son zamanların aslında en çekişmeli diyeyim. Evet. Şimdiye kadar görmediğimiz bir belirsizlik ortamı. Çünkü yani sonuçta saatler kala normalde alışık olduğumuz bir farklılaşma değil.
0: Evet, karar geldi mi? Gelmek üzeredir herhalde. Bu arada tahvil getirilerine baktığım zaman orada evet Fed faiz oranını sabit tuttu. Beklentiler doğrultusuna aslında bakarsanız son dönemde bir miktar faiz artışı olasılığı biraz önce de konuklarımın ifade ettiği üzere vardı ama Fed, Amerikan Merkez Bankası faizi sabit tuttu. An itibariyle ABD borsalarında satıcılı bir seyir var. Dow Jones'ta %1,28, S&P 500'de %0,34, Nasdaq tarafında da %0,23'lük geri çekilmeler görüyoruz. Birazdan metni de değerlendiririz arkadaşlar. Siz ona bakın isterseniz bu arada. Hı hı. Şu tahvil faizlerine baktığımda 10 yıllıklarda 4,63'lü, biraz önce 4,62 seviyesini görüyoruz şu anda. 4,18 hatta 4,61, hafif hafif bir gerileme yok oralarda. 5 yıllıkta %4,37.
2: 9'a 3 gelmiş
0: seviyesini görüyoruz. Evet.
2: Şahin bu. 9'a 3 gelmesi itibariyle Şahin. Yine bayağı kısa bir metin var ama detaylarına şimdi
0: bakarız. Evet, yani en önemli konu oydu dediğiniz gibi. Şu anda piyasada net bir fiyatlama henüz görmüyoruz. Emtia tarafında alıcılı bir seyir var. Altında %1'lik bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. Fed gösterge faiz oranını %3,5-3,75 aralığında tutma kararı aldı. 9'a karşı 3 oyla karar alındı. Şahin en azından şimdilik sadece buna baktığımızda bile,
2: yani
0: değil mi?
2: 9'a 3 Şahin demek. 3 tane üye işte. Beth Hemok, Noel Kaşgari, Lori Logan, bunlar faizin arttırılmasını arzulamışlar. Zaten %90 küsur ihtimalle Eylül'de artış fiyatlanıyor gibi görünüyor. Aralıkta hatta ikinci bir tane daha artış, %60 falan ihtimaldeyiz en son. Büyük ihtimalle bu piyasanın beklentilerine paraleldir. Yani 9'a 3 beklenen bir mevzuda. O tarafta fiyatlamayı çok da fazla değiştireceğini ben zannetmiyorum ama bir öncekine göre hafiften daha şahin diyebilirim. Sadece bu 9'a 3'den dolayı. Yani 12'ye 0, 9'a 3'e evrildiği için. Onun dışında çok ciddi bir değişiklik yok.
0: Evet,
2: metin hiç değişmemiş. Yani bilinçli bir şekilde herhalde Kevin Warsh burada ortak metin, bir önce anlaşılan metnin aynısı çıksın diye büyük bir gayret göstermiş gibi görünüyor. Yani bu sözlü yönlendirmeyi biliyorsun sevmiyor, forward guidance vesaire, evet, hiç haz etmediği mevzular, oy dağılımı üzerinden bir mesaj vermeye çalışıyor. Biz şahinleşiyoruz, yani indirimi geç, sabit tutmayı geç, ince ince işte arttırma doğru ilerliyoruz diye düşünüyor herhalde. Şeylere bakmak isteriz.
0: Bu arada dolar endeksinde bir geri çekilme var. Bugünün en düşük seviyesine Fed'in faiz kararının ardından orası gelmiş. Bu iş gücüyle ilgili metin de aynı şekilde oraya dair vurgu da devam ediyor gibi görünüyor metinde. Sen ne diyorsun Aslı, metne ilişkin?
1: Evet,
0: yani
1: metinde çok da fazla bir değişiklik yok. İşsizlik oranı ile ilgili de çok az değişmiştir. İş gücü istihdam artışı iş gücüyle uyumlu seyretmiştir. İşsizlik oranı çok az değişmiştir ifadesi neredeyse tekrar ediyor. Yani metinde sadece gördüğüm, yani bu rezervlerle ilgili cümlede çok böyle hafif bir değişiklik var ama onun da ne anlama geldiği o kadar da açık değil. Yani daha önce teyit eder diye bir, yani bu bol rezervinin devam edeceğini, politikasının devam edeceğini teyit eder derken şimdi sürdürmeye devam edecektir diyor. Bu biraz daha sanki resmileştiriyor mu? Yani resmileşmekten bir nokta geri mi duruyor? Belki biraz buna bakmak lazım ama onun dışında aslında benzer bir hikaye devam ediyor. Şu da devam ediyor. Enflasyon komitenin %2 hedefine kıyasla yüksek seyretmeye devam etmektedir. Bu işte görece işte şahin bulduğumuz duruşlardan bir tanesi. Yani ama şunu söylemek mümkün, komite her ne kadar sabit durma kararı verilmiş olsa da sonuçta en azından 3 kişi sabit durmama yönünde bir görüş bildirmiş. Aslında burada da sanki yani tam olarak %30 olmasa da buraya da son dönemdeki bu faiz artırım hikayesinin bir kısmı aslında FED üyeleri arasında da sanki bu görüş paylaşılmış gibi.
0: Aslında Lori Logan, Beth Hammack, Neil Kashkari bunlar daha önce yaptığı açıklamalarda da bu minvalde aslında bir sinyal de veriyorlardı. Yani piyasa belki de o tarafın görüşlerini dikkate alarak böyle bir fiyatlama yaptı ama bu arada Özlem Derici Şengül de bizimle birlikte. Özlemciğim hoş geldin. Hoş faizi değiştirmedi. Evet. Mevcut aralığı korudu. Ama onu konuştuğumuz üzere 9'a 3 bu karar alınmış. Biraz önce saydığım isimler faiz artışı yönünde konuşmuşlar. Bizler şahin bulduk bu minvalde. Sen nasıl değerlendirirsin?
3: Evet, kesinlikle. Yani piyasa zaten bunu önceden tahmin etmişti. Hazırlanılıyor gibi görünüyor bir faiz artışına. Yine çok kısa bir metin tabii, yani çok aman aman bir şey çıkarmak çok güç. Açıklamaları sonrasında, başkanın konuşması sonrasında muhtemelen daha çok mesaj alacağız. Ama belli ki piyasanın beklentisine paralel şekilde enflasyonist risklerin yeniden ortaya çıkması dolayısıyla tabii ki de o kadar böyle rahat hareket edebilecek bir FED görmüyoruz şey anlamda, gevşek kalma anlamında veya hani güvercin durma anlamında rahat hareket edemeyecek bir FED görüyoruz. Bir tane faiz artışı artık kesinleşti. Bence FED tarafından da hani kesinleşti gibi görünüyor. İkincisi bakalım, yani gelişmelere göre fiyatlanacak muhtemelen.
0: Sizce de faiz artışları mümkün olur mu? Yani bu bugün konjonktüründen bahsediyoruz. Şimdi Kasım'da seçimler var. Seçim öncesi böyle bir faiz artışı aslında siyasi olarak da biraz böyle borçlu zor durumda bırakacak bir şeymiş gibi görünüyor. Aralık için belki konuşabiliriz ama hani Kasım öncesi, Eylül diyorsunuz mesela, bana biraz zor gibi geliyor mu?
2: Eylül'de en azından CME Fed Watch'ın ihtimalleri %90'ın üzerine çıkmış durumda.
0: Evet, orası öyle.
2: Eğer ki petrol fiyatı böyle gitmeye devam eder ise bunu yapmak zorunda bence kalacaklardır. Yani bir daha önceki bu metni hatırlarsak, yani toplantı tutanaklarının metnini hatırlarsak, orada sadece enerjiye vurgu yoktu. Yani genele yayılmış bir enflasyondan bahsediyordu. Hani sadece petrol olsa hani o da bir derece. Genele yayılmış enflasyon dediğin zaman her şey, yani gıda fiyatları vesaire de uçuyor. Artı tarifelerin etkisinden dem vurulmuştu orada. Evet. Artı işte yapay zeka harcamalarından dem vurulmuştu. Yani pek çok alan enflasyonu yukarıya itiyor. Eş zamanlı olarak da istihdamda şahane gidiyor. Hani hiçbir şekilde faizden aynı tutma imkanı yok gibi bütün bunlardan çıkarılan anlam, ama arttıracak. Yani 25 mi arttırsak, 50 mi arttırsak. De bugünkü kararla ilgili şunu söyleyeyim. Hani biz diyoruz 9'a 3, tam daha önce 12.0'dı. Ona kıyasla şahin, ama tahmin ediyorum piyasadaki beklenti belki 3 değil 4, 5 de olabileceği yönündeydi ki şimdi baktığın zaman euro dolar paritesi bu kadar yukarıya gittiğini ya da DXY'in aşağı bu kadar sert geldiğini görüyorum. Aynı zamanda hisse senetlerine bakıyorum, karar açıklanmasından sonra bir çıt yukarıya yapmışlar. Yani bir 10-20
3: bir artış mı bekleniyordu acaba?
2: Artış beklentisi belki inceden de olabilir. Sonuçta Citadel'in böyle bir görüşü vardı.
0: Evet evet,
2: vardı
0: konuşuluyordu ama, bu hafta boyunca.
2: Çok gerçekçi bir beklenti değil o bence. Ama hani o 3 değil de 4-5 olur herhalde gibi bir beklenti. Aa neyse 3 geldi rahatlayalım demiş olabilir piyasa gibi görünüyor.
0: Ama bir de tabii şimdi Walsh sahneye çıktığında olay bambaşka bir boyuta gidebilir. O zaman piyasada farklı bir hareketlilik görebiliriz tersi bir yönde. Yani eğer burada bir şey bulunduysa, hani faiz
2: kesinlikle
0: artışıyla.
2: Bunu çok yaşadık geçmişte biliyorsun. Yani şimdi yorumları yapıyoruz. Evet. Tam ters bir şekilde borsa tepkisi görüyoruz.
0: Aynen yani, hele ki şimdilerde borç söz konusu olduğunda büyük ters köşelere açık olmak da lazım diye düşünüyorum aslında.

0: Sen ne dersin?
1: Yani evet bence de. Ya burada sanki şöyle bir beklenti vardı. Piyasada ilk defa biraz böyle sürpriz yaparak aslında gerçekten Bosch'un kendi o şahin verdiği mesajı güçlendireceği, yani sonuçta sürpriz bir faiz arttırımı yapması durumunda gerçekten de Fed'in nerede durduğuna ilişkin aslında daha net bir sinyal göstermiş olup o kendi şahin vermek istediği mesajı da güçlendirmiş olacaktı. Ve bunun aslında o kadar da az bir ihtimal olarak gözükmediğini de anlıyoruz buradan %40'lara kadar giden bir ihtimali düşününce. Buradaki şu andaki metine bakınca ben şeyi hissetmiyorum hala daha gerçi ama yani her ne kadar Fed üyelerinin bir kısmı faiz arttırımı konusunda daha hevesli olmuş olsa da Eylül ayına ilişkin çok da bir sinyal aldığımızı düşünmüyorum bu metne bakınca. Sadece yani aslında çünkü öyle olsaydı yani biraz daha bir farklılık olması gerekirdi metinde diye düşünüyorum. Sonuçta biraz daha bir sonraki toplantıya ilişkin içinde bir değişiklik yapıyor olmalı gerekirdi gibi geliyor bana. Metin tamamen benzediği için aslında Eylül ayına ilişkin de çok net bir sinyal vermiyor. Biz sadece şu anda o sinyali nereden alıyoruz? Bazı Fed üyelerinin bu konudaki çekinceli olmasından alıyoruz. Yani Bosch'un nerede durduğuna ilişkin hala daha çok bir net bir sinyal vermediğini düşünüyorum ben de. Dolayısıyla Eylül ayında gerçekten bir faiz artırımı olacak mı, olmayacak mı? Ben de o konuda biraz şüpheliyim. Her ne kadar fiyatlıyor olsa da.
2: Peki Özlem, Borç'tan ne beklemeliyiz acaba? Yani çünkü bir kere ne soluklu bir basın toplantısı olacağını bilmiyoruz. Genelde kısa ve öz olacağını hep öngörüyoruz.
1: Bekliyorduk, evet.
2: Hatta basın toplantısı bile beklemiyorduk. Sonra basın toplantısı yapılacağı açıklandı.
1: Evet.
2: Diyecek şeyleri var.
1: Var.
2: Ama nedir onlar merak ediyoruz. Yani bu
1: Evet.
2: görev güçlerine ilişkin diyeceğim ama orası daha yeni başladı çalışmaya. Oradan henüz herhangi bir sonuç yok.
1: Aha.
2: Ama mesela bu dönem enflasyonla ilgili özellikle vurgu yapacaksa tam da o dönem
1: Tabii.
2: baktığın zaman tekrar savaş ya da Orta Doğu tarafındaki gerginlik arttı.
1: Aha.
2: Önce hafta başında Trump biraz yumuşattı ama bugün yeni açıklamalarıyla tekrar yükseldi. Müthiş bir volatilite var. Başka hangi başlıkları aramalıyız? Ne görebiliriz borç tarafında?
1: Borç'un yine de çok böyle sinyal veren bir yaklaşım olacağını ben zannetmiyorum.
2: Yani yönlendirme yapmıyor normalde, yapmayacağını söylüyor
1: Evet.
2: ama acaba bu sefer de öyle mi olacak?
1: Yani kaçınabildiği kadar kaçınacaktır diye tahmin ediyorum. Tarzı öyle. Kısa kesmeyi de tercih ediyor. Ama geçen seferki açıklamasına dayanarak yani söyleyecek bir şeyimiz varsa işte basın toplantısı yapmalıyız minvalinde açıklamaları vardı. O yüzden de söyleyecek bir şeyleri olması lazım.
2: Niye
1: Çok
2: gülüyorsun?
1: iyiymiş.
2: Gözlüğüm çok
1: Çok
2: güzel değil
1: iyiymiş.
2: mi? Burunlu.
1: Birden evet gözüm takıldı.
2: Göstereyim
1: Güzel,
2: şöyle.
1: evet. Çok
2: Görünmüyor.
1: tatlı bir şimdi görünüyor.
2: Gözlüğe bir yer
1: Bu.
2: bulayım dedim.
1: Burun.
2: Arkadaşlarım yapmışlar benim için. Çok teşekkür ediyorum Claymore'a bu arada. Pardon, dikkatini
1: Yok
2: dağıttıysa
1: yok
2: özür dilerim.
1: güzel Çok hoş, çok tatlı. Fed akşamında. Dolayısıyla da yine de bir şey söyleyecek yani. Ve söyleyeceği şeyin ben öyle güvercinvari metin dediği gibi yani hani faiz artırımından gidecek gibi görünüyor. Koşullar oraya doğru götürüyor. Bu ortamda da yok geçiciymiş, yok bilmem neymiş herhalde. Demeyecektir diye tahmin ediyorum. Yani kendisi hani durum değerlendirmesi bile yapsa, mevcut durum değerlendirmesi bile yapsa, istihdam piyasası işte kuvvetli. Dedir o işte petrol fiyatları yukarı yönlü gidiyor. Dolayısıyla böyle faiz indirimine veya güvercinvari bir şey oluşturacak, hava oluşturacak durum yok. Onun için nötr bile konuşsa muhtemelen şahin algılanacak şekilde fiyatlama gerçekleşecektir diye tahmin ediyorum. Ha, eğer çıkıp da gidip işte görev gücü şöyle oldu, böyle oldu filan derse o ciddi bir şey olur. Teknik manada yani hayal kırıklığı olur piyasalar açısından.
2: Peki,
1: Bakacağız.
2: bu arada Fenerbahçe'de gol atmış. Var mı aramızda
1: Gerçekten
2: Fenerli
1: mi?
2: olan? Evet.
1: Tabii ki.
2: Tebrik ediyorum Aslı. Dua et borç da bize bir gol atmasın. Gol fena olur yani. Peki, her zaman sorduğum soruyu soruyorum. Şimdi sen bizi temsilen borçun karşısında olsan ne sorardın?
1: Sor bir soru oldu mu?
2: Ne sorardın? Haydi sor.
1: Yani herhalde ilk soracağım şu anda yani

0: çok net bir cevap vermekten kaçınacağını ben çok özlemle hemfikirim açıkçası. Olabildiğince büyük ihtimalle her soruya kaçamak cevap verip sadece fiyat istikrarı dışında çok net bir şey söylemeyeceğini düşünüyorum hiçbir soruyu, ama sonuçta şunu sormak lazım. Şu andaki enflasyon görünümünü nasıl gördüğünü ve ileriye yönelik, yani bunun %2 hedefinden, daha doğrusu belki şunu daha net sormak gerekirse %2 hedefine nasıl gitmeyi planladığını sormak isterdim. Çünkü bu fiyat istikrarı konusundaki baskısı aslında hiçbir şekilde bir şey vermiyor, bir zamanlama vermiyor. Yani evet, fiyat istikrarı sağlanacak ama bu sene mi, gelecek sene mi, 3 yıl sonra mı? Yani buna ilerik aksiyon için ne yapılacağına ilişkin aslında hiçbir yönünü göstermiyor Boş'un şeyi. Biraz daha bu konuda bir herhalde şey sormak gerekirdi.
1: Yani nihayetinde %2 hedefi Boş'tan önce de vardı. Çok uzun zamandır var olan bir hedef ve hiçbir zaman o hedefe ulaşmadan biz faiz indirimi de gördük. Ondan sonra bir takım başka aksiyonlar da gördük o taraftan. Acaba borç için de mi aynısı geçerli olacak diye düşünüyorum bir taraftan. Diğer taraftan da daha göreve gelir gelmez ilk altını çizdiği şey oydu. O %2 hedefini tutturmak. Bu da çok iddialı bir hedef. Sen de olsan aynısını mı sorardın? Nasıl olacak bu iş diye?
2: Yani nasıl olacak diye sorarsan cevap alabilir misin? O ayrı. Bir şey gibi. Eylül'de faiz arttırımı var mı? Demek ki. Bir şey diyemez ki. Onun için bir şey sormazdım.
0: Hiçbir yani. Soruya cevap vermeyecek.
1: Olur mu ya? Sormak lazım yani. Bir şekilde cevap alırsın veya almazsın.
2: Tabii şansımızı denerdik.
1: Bir şansımı ben olsam denerdim yani. Sorardım. Sen ne diyorsun Özlem soru anlamında? Ya da ne duymayı umut ediyorsun? Yani çünkü hep biz ne diyoruz? Orada sorulan sorulara ne kadar cevap verdi? Biz aklımızdaki soruların ne kadarını, yanıtını alabildik diye. Bu minvalde senin beklentin ne olur?
3: Yani hani forward guidance vermeyeceğim diyen bir başkan, hani öyle çıkan ya, o motivasyonla normalde muhtemelen Powell olsaydı veya eski başkanlar olsaydı zaten ne mesaj vereceğini atıyorum kafasında uzun süre yüksek faiz ifadesi. Yani cümlenin içinde kullanacağına karar vererek çıkan bir başkanla karşılaşırdık yani o ifadeyi. Aslında bugün hani daha uzun süre yüksek faiz zamanı, böyle bir söylemin zamanı, ama bu kadar net bir ifade çıkmayabilir. Onun için de etrafından dolanarak, yani bütün sorular etrafından dolanarak, işte yani ekonomik aktivitenin seyrini nasıl görüyorsunuz veya yıl sonuna kadar sürecek olursa enerji fiyatlarındaki artış yine sabit mi kalmayı düşünüyorsunuz veya daha kaç tane artış öngörürsünüz? Cevap versin vermesin mutlaka sinyal işte kelimelerin arasından seçilecektir. Belki de öyle bir sıkıştırmayla da karşılaşabiliriz yani şeyler gazeteciler tarafından.
1: Muhtemelen sıkıştırılacaktır, sorulacaktır ama evet, dediğiniz gibi ne kadar yanıt verecektir onu bilmiyoruz. Yani ilk toplantıda fena değildi bence yani. Hiç evet, böyle o duruşunu bozmadan gayet net bir şekilde yanıt vermedi yani. Evet, çok güzel yanıt evet, vermedi evet, yani.
0: Güzel daha, yanıt vermedi bu arada.
3: Hazırlıksızdır belki. Hazırlıksızdır belki. Şimdi biraz
1: hiç daha pişmiştir. Yani bana boş öyle hazırlıksız falan yakalanacak bir adama benzemiyor yani.
0: Bayağı çalışılmış gibiydi bayağı, bence o cevaplar.
1: Böyle sınıfın en şey öğrencileri vardır ya, her notu tutarlar, her konuyu bilirler, her şeyi çalışırlar. Biraz öyle bir bana hissiyat veriyor Kevin Bush. Bu arada bu politika değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oyun, muhalif oyun kullanıldığı ilk FOMC'ymiş bu 2016'dan bu yana. Bayağı bir uzun zamandır bu ayrışma olmuyormuş. Hepimiz haberdarız zaten bu ayrışmadan aslında, yani boş geldiği günden bu yana. Ama hani burada bir konsensus sağlanacak mı? Kevin Warsh herkesi bir araya getirilebilecek mi? En önemli konu buydu. Daha bir ikinci toplantı, üçüncüye Allah kerim mi diyelim bilmiyorum yani, mümkün mü ortak payda da toplanabilmesi?
2: Ben bir harmoni görüyorum yani, hoş daha konuşmak için çok erken ama so far geldiğimiz noktaya kadar baktığımız zaman bir harmoni var. Şimdi biraz basın toplantısında o daha da kendini belli edecektir. Basın toplantısı büyük ihtimalle bu görev gücüyle ilgili neler yaptınız, ne kadar ilerlediniz en son toplantıdan bu yana, topladınız mı o görev gücünü falan mevzuları, çalışmaya başladılar mı? Çünkü sanki biraz daha uzun sürecek gibiydi değil mi? Yani Eylül falan işaret ediyordu. Evet, öyle bir daha sanki da ilerki evet, ayları evet, işaret ediyordu. Aynen. Bakalım onunla ilgili ne diyecek? O harmoniyle ilgili hislerimiz artacaktır, pekişecektir bence.
1: Bilmiyorum.

0: seçim tarafında King'di galiba değil mi? O kişiyi şeyi seçmişti. Neydi yok? Fisher mı seçmişti? Tam aklıma kalmadı şu anda. Hani ben acaba onu da görür müyüz sahnede? Yani bir iletişim durumu da var ya. Sürpriz konuk buyurun diye.
1: Ya da yani hani çıktı olarak hani şöyle bir iletişim stratejisi, ne karar verdik diyerek belki bir sonuç paylaşabilir.
0: Çok erken gibi geliyor.
2: Bence de erken.
0: Için yani.
2: Zaten onun için iletişim şey dedi.
1: Stratejisi böyle aylarca hazırlanıp mı yapılacak bir şey? Sonuçta hani süre gelen bir şey iletişim dediğimiz şey.
2: Yani sanki onun için Eylül'den başladı, yılın sonunda tamamlanacak gibi hatırlıyorum değil mi? O görev güçleriyle ilgili hikaye.
1: Öyle ama tamam yani yapay zeka için araştırma gerekiyor. Hani verimlilik artışı şirketler vesaire. Ama iletişim yani.
0: Ama o da bir strateji üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Yani mesela tabii, geçmişten bu yana farklı şeyler yapacağını söylüyor nihayetinde. Boş yönlendirme yapmayacağım diyor. Duck Plot'ı istemiyorum diyor. Artık olmayacak dedi. Yani birçok şey değişti ve bu değişikliğe göre nihayetinde yine...
2: Aslında değişiyor da zaten evet. Şu anda. Yani mesela Duck Plot'ları aslında şu anda bir ikinci plana kendisi yani bu şu anda tahmin vermediği için aslında ikinci plana geldi bana sorarsanız artık. Evet. Üçüncü olarak da şu anda aslında iletişimin değiştiği çok net. Çünkü yani iki gün öncesine kadar ya da işte ya da bu sabaha kadar hala daha bir faiz arttırımına, indirimine işte neyse ne olacağına ilişkin bir konsensus oluşmuyor olması bile aslında Fed'in politikasında bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Çünkü bu yani biz uzun zamandır gördüğümüz bir farklılaşma değildi. Daha önce çok net mesajlar veriliyordu. Hı-hı. Ve piyasada bunu direkt fiyatlıyordu.
1: Bir de daha az konuşuyor galiba şu an artık.
2: Evet. Herkes. Evet.
1: O yüzden de algı oluşmuyor piyasada.
0: Aynen. Onlara aynen da yasak geldi.
2: İşte onu demeye çalışıyorum. Aslında başladı Fed yani iletişimindeki değişiklik başladı. Bir de bence özellikle burayı belirsiz de tutmak istiyor. Böyle olabildiğince bu görev gücüyle ilgili kısmı da ertelemeye gayret edecek ki bence
1: hareket
2: bu evet bu aynen belirsizlik ortamından da yararlansın. Çünkü olabildiğince bence faiz arttırımını da ötelemeyi tercih ediyor gibi geliyor bana. Sonuçta böyle yönetebiliyorsanız enflasyon beklentilerini hani arafta kalarak yönetebiliyorsanız faiz arttırmadan ama her an arttırabilirmişim gibi bu da bir başarı.
0: Peki bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra dönelim. Zaten Kevin Warsh'un basın toplantısına çok az bir süre kaldı. Hep birlikte dönüp dinleyeceğiz.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, FED Özel yayınımız devam ediyor. Çok kıymetli arkadaşlarım Aslı Savranoğlu, Mete Yüksel, Özlem Derici, Şengül'le birlikteyiz. Ama sadece biz yokuz bu programın arkasında. Bloomberg HT'deki bütün arkadaşlarım mesajlarla bizi destekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep Pera tamam metni göndermiş, Çağlar notları göndermiş, araştırma içeride çalışıyor. Bloomberg HT olarak hepimiz buradayız diye söyleyebilirim size. Bu arada biraz önce reklam arasında metindeki tek değişikliği, tam gerçek anlamda tek bir değişiklik var. Tek bir kelime değişmiş durumda. Yani 9'a 3 alınan karar ve bu muhalif olan işte guvernörlerin isimleri dışında metin birebir aynı. Bir tek reaffirmate
2: teyit edilmektir.
1: Evet, bir İngilizce kelime, uzunca bir şey. Yani teyit ettiği lafı çıkmış oradan. Acaba biz burada garantisi yok mu demek istiyoruz? Yani bu gerçekten teyit edilmedi mi? Orada da bir konsensüs olmadığına mı vurgu yapıldı gibisinden böyle bir takım komplo teorileri üzerinde duruyorduk. Çünkü hiçbir şey değişmeyip sadece o kelime değişince insan bir bit yeni arıyor orada, değil mi? Ne diyorsunuz?
3: Ya bence o aynı kelimenin devamı demek. Re-reaffirmed dememek için continued its policy diyor. Yani
1: doğrusu, zaten
3: reaffirm ediyor.
1: Tamam, o da mantıklı. Evet. Haklısın. Bak bu da mantıklı.
2: Ben yine de böyle bir orada bir metni aradım. Yani çünkü böyle bir metinde her kelimeyi bir değiştirmenin bir anlamı olmalı diye düşünüyorum ama yani sonuçta biraz fazla okuyor olabiliriz yine de. Yani sanki bu reaffirm kelimesinin oradan çıkmış olması, yani teyit edildiği yerine devam ediyor olması belki de bu konuda bir fikir birliği yok mu acaba hissiyatı uyandırdı bende. Göreceğiz bununla ilgili belki.
1: Çok mu paranoyak oldun soru... acaba? Çünkü yani bana metni yaptığı çok mantıklı geldi. Yeniden değil, tamam artık continue gel, evet, devam evet. ediyor da demiş olabilir ama her şey de mümkün bu arada. Sevgili Çağlar da önemli bir not düşmüş, biz ona değinmedik. Diyor ki üst üste 5. toplantısında da sabit bıraktı Amerikan Merkez Bankası faizi. 2008 faiz döngüsünden bu yana Fed'in verdiği en uzun aslında bekleme arası. Bu da önemli bir not diye düşünüyorum.
4: Tabii.
1: Yani nereye kadar bekle gör.
4: Belirsizliğin çok yüksek olduğu bir dönem olmasına bağlı tabii bu. Yani yukarı yönlü de aşağı yönlü de bir karar alınamıyor şu an. Her ne kadar aşağı yönlü karar alma isteği bastırsa da dünya izin vermiyor. Onun için herhalde son 2018 mi dedin?
1: Evet.
4: Son 2008. 2018'de işte
1: 2008,
4: yani.
1: 2008 pardon.
4: 2008 zaten tabii. 2008'de belirsizliğin hani hat safhada olduğu kriz öncesi dönem. Dolayısıyla çok da yani şaşırtıcı olmaması lazım.
1: Evet, yani uzun bir süre gerçekten de. Daha da ne kadar uzatabilir? Bu da Fed'in bir becerisi midir? Bilmiyorum.
4: Uzatmayacak herhalde. Bir sonraki toplantıda herhalde artık o döngü diyeyim. 5 toplantılık artık sona erecek herhalde.
1: Bilmiyorum. Aslı, Trump'a rağmen bunu yapabilir mi ya?
2: Faiz artırır mı? Ben hala daha çok çekinceliyim bu konudaki görüşümü vallahi biliyorsun.
1: Ben de öyle.
2: En son enflasyon verisi de iyi gelmişken, yani biliyorum sonra arkasından sonuçta şimdi bir önceki toplantıyla kıyaslayacak olursak petrol fiyatları 80 dolar civarındaydı. Şimdi 90 dolar civarında, %10'un üzerinde bir artış var. Yani treasury'ler, yani Amerikan tahvil faizleri her seviyede daha yüksek. Evet. Doğru, bütün bunlar okey. Ama en son gelen Haziran ayı enflasyon verisi aslında beklentilerin altında geldi. PCE gelecek şimdi. Yani. İşte o da çok yani yüksek gene ama hani çok yüksek ama çok da yüksek gelmeyecek
1: ama
2: gibi.
1: Ama o zaten PCE'ye bakmıyor biliyorsun Boş.
2: Ona da bakmayacağım
1: medyanın,
2: diyor.
1: Evet,
2: budanmışa bakacağım diyor. Dolayısıyla hani böyle beklemek isterse kendine yeterince sebep çıkartırmış gibi geliyor bana. Yapay zeka ile ilgili işte bunu bahane ederek bir miktar daha oyalayabilir sanki gibi geliyor.
1: Şimdi tabii Fed faiz artışına giderse dünyanın geri kalanı için de sinyal olur bu. Yani o yüzden de çok radikal bir karar ve çok önemli bir karar olur diye düşünüyorum yani. Fed faizi arttırıyorsa biz ne yapacağız? Evet. Ne bileyim. Misal. Öyle değil
3: yani,
1: mi?
3: Yani evet, FED'e bunu yaptıran bize neler yaptırmaz falan geliyorlar. 9 kişi var şu anda arttırma yönünde oy vermemiş olan. Bunların 4 adedi sadece, onlar da trene binerse Eylül'de faiz artıyor. Yani Kevin Warsh'un tek başına kararı değil bu. Evet. 7 tane kişinin karar vermesi yeterli. 3'ü cepte zaten yani. Onun için bu gümbür gümbür geliyor. Onu da ben kaçınılmaz olarak görüyorum. Hmm. Avrupa Merkez Bankası da faiz artırımlarına devam edecek. Zaten Avrupa Merkez Bankası'nın tek bir tane görevi var. O da enflasyonu düşürmek. O gidip istihdamı azami hale getireyim ya işte Avrupa ekonomisi de kötü falan gibi kaygılara sahip ya. İçten içe sahiptir ama görevi o değil zaten onların. Evet. Onun için bütün dünya faiz arttıracağız, arttıracak ve biz de carry trade için cazip olması gereken bir ülke olarak hayatta faiz indiremeyiz. Aradaki mesafeyi korumamız lazım. Onların arttırdığı kadar da bizim yukarıya en azından gidiyor olmamız lazım ki bu ara kazanç ticaret için gelen para gelmeye devam etsin.
1: Mesela Fed'in faiz kararının hemen ardından gördüğüm kadarıyla Brezilya realinde, ondan sonra bir de diğer yine en çok bu carry trade'de konu olan para birimlerinden bir tanesinde bayağı bir kuvvetli geri çekilme de yaşandı. Yani dolar tarafı, zaten dolar endeksinde bir yukarı yönlü hareket var. Görüyoruz onu, Fed kararından önce gördük. 101 seviyelerini görmüştük.
2: Gördük. 101'in üstüne çıktık.
1: Oradan üstüne çıktık. Dolayısıyla bambaşka bir hikaye. Evet, Kevin Warsh sahneye çıkmış. Hep birlikte izliyoruz.
5: FOMC toplantısı çok hızlı bir şekilde geldi. Görüşmelerimiz gerçekten yapıcıydı. Bazen çatıştık ama yapıcı olduk. Meslektaşlarımla birlikte hedeflerimize odaklanmış bir şekilde görevlerimizi sürdürüyoruz. Tabii Fed'in performansını da son derece önemsiyoruz. Bugün bildiğiniz üzere 9'a karşı 3 oylamayla faiz oranlarımızı sabit tutma kararı aldık. Politika faizimiz %3,5 %3,75 arasındadır. Bol rezerv görüşümüzü de sürdürmekteyiz. Ekonomi etkileyici bir dirençlilik sergilemektedir. Son şoklara rağmen trendler olumlu kalmıştır ve büyüme de güçlü bir şekilde devam edecektir. İstihdam ve iş gücü gücünü korumuştur. İşsizlik de çok az değişmiştir. Enflasyon yüksek seyretmektedir. Tabii komitemizin %2 hedefine ters durmaktadır. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi fiyat artışını komite olarak sağlayacağız. Öncesinde olduğu gibi bazı verileri de değerlendirmeye aldık, tahminlere baktık. Bizler elbette ihtiyatlı bir şekilde bu belirsizlik zamanlarını yönetmeye çalışıyoruz. Ancak bu belirsizlik netliğin eksikliği anlamına da gelmemeli. Hane halkı ve iş dünyasına baktığımızda yüksek enflasyonla geçen 5 sene rağmen elbette iyileşmeyi görüyoruz. Ancak bir şekilde enflasyon hedefimiz olan %2'nin üzerinde kaldı. Ancak burada yumuşak bir enflasyon hedefimiz yoktur. Yumuşak ya da başka belirsiz bir hedefimiz yoktur. Komitenin gözetimindeki hedef nettir. Hedefimiz de %2'dir. FOMC meslektaşlarımın hiçbir tanesi de hayale kapılmadı. Artık yeni bir döneme başladık ve anlıyoruz ki enflasyonla ve enflasyonun hedef üzerinde geçen 5 seneden fazla süreyi birkaç hafta içerisinde toparlayamayacağız ve bu zaman alacak. Farkındayız. Yine de ılımlı iyileşmeler görüyoruz. Görevimizi yerine getireceğimize olan güven ve sorumluluğumuza duyduğumuz bilinç elbette Amerikan halkı üzerinde de bazı beklentiler oluşturuyor. Çünkü Amerikan halkının refahı bize bağlı. Şimdi bu odadayken aktaracağım değerlendirmeler size aşina gelebilir. Ancak tartışmalarımız, politika veya stratejilerimiz bizim için çok çok önemli. Tabii vurgulamaya değer gördüğümüz birkaç detay var. Mesela son toplantımızdan bu yana 42 gün içerisinde nominal ve reel getiriler değişti. Artık bütün hazine ilgileri boyunca daha farklı bir noktada artış gösterdiler. Hatta piyasalardaki artışa baktığımızda ve iki FOMC toplantımızı karşılaştırdığımızda son 20 yıla kıyasla çok daha dikkat çekici bir noktaya geldi.

şekilde değişiklik yaşadı ve ileriye dönük sözde yönlendirmemizin ortadan kalkması da bazı şeyleri etkiledi. Ama elbette hakemler olarak takibi devam edeceğiz ve fiyatların bizim hedefimize de paralel ilerlediğinden emin olmaya çalışacağız. Elbette bu hepimizin iyiliğine, o iyiliği için olacak ve daha yeni başlıyoruz. Merkez bankaları olarak tabii her yerde, her an var olamayız ve her zaman da ilginin odağı olamayız. Yine de tabii komitenin görüşleri, yorumları çok çok önemli. Bizim üzerimize düşen şey piyasanın tepkisini ve piyasadaki gelişmeleri de takip etmek ve bunu tarafsız bir şekilde değerlendirmeye almaktır. Komitenin görüşlerine de son derece önem veriyoruz ve uygun düştüğü takdirde harekete geçmekten de geri kalmayacağız. Ekonomik faaliyetlere ve gelişmelere gelecek olursak, elbette bu ay kongre tarafında da görüşmelerimiz oldu. Ve orada da söylediğim gibi iş yatırımlarının çok güçlü büyümesi ekonomimizin en iyi gelişmelerinden bir tanesidir. Sermaye yatırımları ve ilgili yatırımlar çok iyi bir şekilde devam etmekte. Ancak mevcut gelişmeler de Fed'in işini kolaylaştırmamakta. Özellikle yapay zeka tarafındaki ekipman ve yazılımlara göre son verilerimiz neredeyse %20'lik bir yatırım artışını sinyal etmekte. Bu da tabii sağlıklı bir ivme olarak da yorumlanabilir imalat tarafında ve genel hatlarıyla sermaye harcamalarına baktığımızda bunun aslında geleceğin büyüme sinyalleri olarak da yorumlanabileceğini söyleyebiliriz. Ancak hem zamanlama hem de boyut açısından arz tarafı, tedarik tarafı nasıl şekillenecek bunu öngörmek zordur. Tabii Fed'in kararlarını da düşünecek olursak her bir kararımız önemli, ancak bunun öncesinde de açık yüreklilikle tartışma ortamları yaratmak, görüşleri paylaşmak önemlidir. Fed'in yaşadığı bu yeni dönemde ve toplantımızda 4 soru etrafında ciddi bir şekilde yoğunlaştık. Bu sorulardan ilki şuydu. Etkiler ne olacak? Yani enflasyonun yüksek seyrettiği son 5 sene ve bunun politikaya yansıması ne olacak? Bunun yansımaları nasıl? Acaba ekonominin ve uzun soluklu yüksek enflasyonun etkileri hafifleyecek mi? Ne olacak? Bu çok önemli bir soru. Son yıllarda ekonomik şoklar yaşadık. Pandemiden bu yana tedarik sıkıntıları yaşadık. Asgari anlamda sorunlar, çatışmalar yaşandı. Eksiklikler, tarife değişiklikleri ve elbette yapay zeka yatırımları yoğunlaştı. Bu gibi gelişmeler acaba istihdam ve çıktılarımız üzerinde etki yaratacak mı? Şu soruya da dikkat ettik. Tabii şoklardan dolayı fiyat artışı yaşıyoruz. İş dünyasında CapEx artıyor. Elbette özellikle çipler ve farklı ürünlerin ne kadar önemli bir hale geldiğini biliyoruz. Bir yapay zeka altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu geçici bir dinamik mi? Odağa almalıyız. Çünkü şu anda gerçekten spot ışığı altında. Aynı şekilde para politikası araçlarımız ve stratejilerimizi konuştuk. Çünkü istikrarlı fiyatlara ulaşmak istiyoruz. Evet, uzun süredir Fed'in bir faiz politikası var ve para politikası enstrümanı olarak da faizi kullanıyoruz. Ancak bilançomuz bize yardımcı oluyor mu? Ve bütün bunların ışığında Fed'deki çalışmalarımızı düşündüğümüzde acaba gerçekten doğru soruları soruyor muyuz? Tabii böylesi zamanlar yaşarken biliyoruz ki her şey doğru cevapları bulmakta yatıyor. Tabii sizin de kendi sorularınız var. Dolayısıyla artık sözü sizin sorularınıza bırakabiliriz. Buyurun. Çok teşekkürler soru aldığınız için Sayın Başkan. Birkaç ay ya da en azından 9 haftadır görevdesiniz. Piyasaların hareketini nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle geleceğe yönelik yönlendirmenin, forward guidance'ın ortadan kaldırılmasından sonra tepkileri nasıl okuyorsunuz? Ve sizce politikalar doğru noktada mı? 8 hafta 4 gündür görevdeyim. Saymıyorum. Ama piyasaların mesajı piyasaların mesajıdır. Steve,
Eminim ki takdir edeceksinizdir. Biz filtrelerden ari çok doğrudan mesajların peşindeyiz. Yani alıcılar, satıcılar belirli fiyatlarda anlaşıyorlar, belirli işlemler yapılıyor, tamam. Ama bizim hedeflerimiz ya da bizim sorumluluklarımız nasıl, istihdam nasıl, enflasyon nasıl, bunlar bizim önemsediklerimiz. Piyasa sinyalleri biraz daha geri planda. Dolayısıyla bu gibi sebeplerden dolayı sözle yönlendirme.

0: bir kenara bıraktık. Yani biz daha doğrudan bir şeyler duymak istiyoruz. En son görüşmemizden bu yana 42 gün geçti ve baktığımız zaman nominal anlamda değil, gerçek reel faizlerde, reel oranlarda da bir sıkılaşma görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunun uzağında kalmaya da çalışıyoruz çünkü çoğunuz belki de o reaksiyon mekanizmamıza ya da finansal piyasaların reaksiyonlarıyla da ilgileniyorsunuzdur ama biz doğru odağı korumaya çalışıyoruz. Evet Sayın Başkan, piyasalar size doğrudan hitap edebilse sizce ne derlerdi ve oranların arttığını görüyorsunuz. Bu fonlama oranlarıyla da ilişkili değil mi acaba? Bir de şöyle bir taktilinde soru sormak istiyorum. Tekrar etmek isterim. Yani piyasalar sizinle doğrudan iletişime geçebilse, konuşabilse sizce ne söylerlerdi size? Piyasaları yorumlayabilmek çok çetrefilli bir iştir. Elbette bu işin uzmanları da var ve belli başlı şeylerde fazla saplanıp kalınmış gibi gözüküyor. Bazı şeylerde çok spekülatif gibi gözüküyor ama FOMC açıklamamızı da bir yarım saat önce aldınız. Ekonomimiz güçlü. Sermaye harcamaları, üretkenlik, bunlar hala güçlü. İş gücü piyasası hala iyi bir konuda. Tahvil piyasası, hazine bonoları yine benzer sinyalleri veriyor bize. Ama agregat bir şekilde sinyallerin hepsini yorumlayalım desek bunu doğru bir şekilde yapamayabiliriz. Ama elbette biz de gelişmeleri takip ediyoruz, sıkılaşmayı görüyoruz. Hatta belli bir seviyede aslında 42 gün içerisinde çok da bir şey yapmamış olsak bile piyasalar çok şey yaptı.
1: Claire Jones, Financial Times. You seem to have got the family fight you were after at this meeting we saw.
0: Bu toplantınıza da acaba o aile için kavga misali tartışmalar yaşandı mı? Bir de ne gibi argümanlar vardı acaba toplantı esnasında, nasıl görüşler ortaya kondu? Biraz daha açıklayabilir misiniz? En iyi argümanları mı anlatsam, averajları mı anlatsam bilmiyorum ama evet, yani aile içi kavga misali demiştim. Hedefimiz bu, yani tasarım bu şekilde. Toplantımıza ve basın toplantımıza son iki günkü deneyimlerin bir toplamıyla geldim. Önemli olduğunu düşündüğümüz soruları sorduk para politikamız için. Sonrasında kimse de tabii görüşlerini çekinmeden ortaya koydu. Diyaloglar oluşturuldu. Gerçekten bir aile çekişmesi yaşandı diyebilirim ki siz de duymuşsunuzdur. Politikayı doğru ayarlamanın, doğru belirlemenin yolu budur diye düşünüyoruz. Tabii çok fazla uzlaşı ve anlaşma da var, araçlarımız üzerine yapılacak olasılıklar üzerine de çok konuştuk ama tabii sorumluluklarımızdan geri çekilmeyeceğiz, hedefimiz için ilerliyoruz, bunun için çabalıyoruz. Tabii bir şey daha anlatmak istiyorum. Yani bu tartışmalar çok aktif, çok canlı ve neler yapabiliriz, neler yapmak isteyebiliriz gelecekte bunlar üzerineydi. Doğru bir şekilde de sordunuz. Tabii karşı görüşler vardı. Olsa bile ama tabii tartışmalarımızın özünü bu oluşturmuyor. Merkez Bankası yetkilileri olmak tabii taahhütleri yerine getirmektir. O da fiyat istikrarı. 42 gün içerisinde de herhangi bir toplantımızda da hiçbir güven eksikliği hissetmeyeceğim. Yüksek enflasyona karşı verdiğimiz savaşı kazanmak için doğru ekip bu ekip. Peki Haziran TÜFE için beklentiniz nedir, yorumunuz nedir? Şu an bir yorumda bulunmayacağım ama şöyle ifade edeyim, komitede görüşlerimi paylaşıyordur diye düşünüyorum. Yani veri bağımlılığımıza karşı tarihi bir sıkıntımız var ama yine de hani bireysel tek bir veriye bakmıyoruz burada. Tabii önemsediğimiz ya da komitenin önemsediği veri üzerindeki trendlerdir. Elbette cesaret verici enflasyon verisi geliyor ama 42 gün öncesinde demiştim ki 60 aydan uzun bir süredir enflasyon hedefin üzerinde, artık 64 ay desem biraz daha sanırım doğru bir hesaplama olacak. Önümüzdeki dönemler için elbette yakından takibimizi sürdüreceğiz ama nefesimizi tuttuk, ne olacak bunu bekliyoruz diye bir durumda söz konusu değil. Zaten görev gücümüz hem kamu hem özel verileri toplayacak ve karar alma sürecimizde bize en faydalı şekilde bunları sunacak. Zaten haftalar içerisinde çalışmalarımız yoğunlaşacak ama bir tek veriye asla bakmıyoruz. Yani birkaç hafta önce bize sürpriz yaşatan tek bir veri değil tek odağımız. Merhaba Sayın Başkan, soru aldığınız için teşekkür ediyorum. 2 senelik getirinin neredeyse 75 bas puan altındayız. Aslında tahminlere göre 100 bas puan kadar bile söyleyebiliriz. Enflasyon da yüksek. Hal böyleyken faizler neden yüksek değil? Bunun çok sebebi var. 42 gün öncesine göre evet bazı oranlar yüksek ama piyasalar da bazı kararlar aldı. Çünkü bu tarafı etkilemekten geri adım attık ama tabii piyasanın kendi algısı değişti nominal oranlara karşı, yani bütün hazine eğrisinde bunu görüyoruz. Tabii bunu da herhangi bir dikte yoluyla gerçekleştirmedik, biz sadece gözlem yapıyoruz. Yani piyasalar hiç tepki vermedi bugün karar vermediğimiz için gibisinden bir durum yok. Piyasalar aslında gerçek zamanlı bir şekilde karar veriyor ve hareket ediyor. Politika kararlarımız ve piyasanın kendi kararlarını aldığı dönemlerde çakışıyor olabilir ama şöyle anlatayım. Para politikası sadece söylediklerimizle önemli değildir, yaptıklarımızla da önemlidir. Yani para politikası reel ekonomiyi nasıl etkiliyor? Bu açıdan da önemlidir. Ve piyasalarda gördüğümüz fiyatlar aslında bakarsanız reel ekonomiyi tabii etkileyen unsurlardan bir tanesi ki piyasadan gelen bilgileri de takip edeceğiz. Gerçekleşen, yaşanan olayları nasıl değerlendireceğiz? Buna da karar vereceğiz. Buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Peki Sayın Başkan, bu sefer sabit bırakma kararı acaba ne şekilde, yani acaba ucu ucuna sabit bıraktık gibi bir durum söz konusu mu? Hayır, 9'a 3'tü. Son günlerde de zaten aslında bu biraz önce bahsettiğimiz zor sorular üzerinde de aslında fikir birliğinde olduğumuzu, aynı fikirde olduğumuzu anladık. Ekonomide yaşananlara bakıyoruz, yaşanan şoklara bakıyoruz. Şok olmasa ne olabilirdi, bunlara bakıyoruz. Elimizdeki ne gibi araçlar var, ne gibi olasılıklarımız mevcut ve aynı şekilde fiyatların çıktılar üzerindeki etkisi nedir, buna bakıyoruz. Bunları konuştuk zaten. Pek çok farklı sorular sorduk. Farklı cevaplar yok muydu? Olabilir, vardı. Farklı sonuçlara varabilir miydik? Olabilir. Ama benim kendi görüşüm şudur. Bu dönem dikkatli bir şekilde düşünme dönemidir. Sadece dikkat edip bekleme dönemi değildir. Teşekkürler Sayın Başkan. Fed politika araçları 3 önemli sorunu çözmenin önemli yollarından bir tanesidir dediniz. Hangi araçlar bunlar acaba? Enflasyon yüksek, düşmüyor. Acaba en iyi araç faiz arttırmak olmaz mıydı? Son 2 günün tartışması buydu. Yani anlık bir çözümü bulacağız. Çünkü evet haklısınız, tahmin döneminde bile enflasyon yüksekti ve faiz tarafında karar vermek çözüm olabilirdi. Ama bu aslında izolatif de bir yöntem. Şimdi bunu konuşmamda da anlatmaya çalıştım. Birkaç hafta önce komiteye de bunu anlatmaya çalıştım. Bazı finansal piyasalarda, kimi hane halkı ya da işletmelerde de şöyle bir görüş var ama merkez bankacılar olarak bizim hedefimiz enflasyon hedefidir. Ve bir şekilde biraz daha enflasyonun hedeften yüksek olması geriye kalan pek çok unsuru düşündüğünüz zaman tolere edilebilir. Tabii kimileri de şöyle diyebilir, enflasyon biraz hedefin üzerinde, o zaman faiz artsın. Şimdi son günlerde, haftalarda duyduğumuz şey şu, bakın %2 enflasyon hedefine yaklaşacağız. Zaten komitenin hedefi budur, fiyat istikrarı ve enflasyon hedefinin tutturulması, öyle değil mi? Sizin de söylediğiniz gibi araçlarımız var ve hedefimize ulaşmada bu araçlar bize yardım edecek. Ama rakamları da, gelen verileri de doğru görmemiz lazım ve ilerleme kaydettiğimizi görmemiz lazım. Henüz istediğimiz yerde kendimizi görmüyorsak, tabii bunun için başka yapılacaklar da var. Ama tabii performansımız da değerlendirmeye alınıyor. Ama enflasyon hedefi tarafında da, beklentiler tarafında da, tabii hiçbir şekilde parmak sallamıyoruz, başka bir tarafı suçlu göstermiyoruz. Sorumluluğumuzu iyi bir şekilde yerine getireceğimizin taahhüdünü veriyoruz. Peki enflasyonun hedefin üzerinde olması arz şokundan mı kaynaklanıyor? Açıklamanızda da bu vardı. Ama bu bir de faiz artışının etkinliğini tıraşlamaz mı? Siz sanki son bir buçuk gündür toplantılarımıza katılmış gibi bir soru sordunuz aslında. Odağımız şuydu, yani anlamaya çalıştık. Enflasyon dinamiğinin altta yatan detayları, etkenleri neler? Şoklar, evet, bir dizi şok yaşadık, ekonomimizi vurdu, etkiledi. Önemli değil asla diyemeyiz. Bizim anlamaya çalıştığımız şey, bu şoklar ne ölçüde etki genişleterek fiyatların üzerinde kötü etki yaratıyor ve bizi hedefimizden şaşırtıyor. Şimdi tabii hani genişleyebilecek bir etki söz konusu. O zaman da tabii belki olasılıklar, yani yapabileceklerimiz daralabilir ama gelişmeler böyle yaşanırken aslında durum zorlaşıyor bile olsa kendimize şu soruyu soruyoruz ki zaten o toplantı odasında da farklı görüşler vardı. Ve dedik ki tamam, bu görüşlerimizi aylar içerisinde daha rafine bir hale getireceğiz ve daha doğru bir yargıya varacağız ki ekonomi bundan en iyi şekilde faydalansın. Teşekkürler Sayın Başkan. Şunu sormak istiyorum, spesifik olarak bugün pas geçelim imasındaki en güçlü argüman neydi, size bunu sormak istiyorum. Şimdi bakın, çok yoğun bir şekilde ekonomik durumumuzu değerlendirdik. Şöyle tasvir edeyim, o büyük, o zor soruları tekrar tekrar sorduk, sorguladık ve doğru ev ödevinin ne olacağına karar verdik. Çünkü o soruların doğru cevabını almak istiyoruz önümüzdeki dönem için. Ve bunu bir es geçme, bir duraksama olarak yorumluyorsanız, belki finansal piyasalar bunu çok farklı yorumlayacak. Çünkü biliyorsunuz enflasyon verisine hiç de kayıtsız kalmadılar. Çok ciddi bir şekilde tepki verdiler. Nominal ve reel oranlarda artışa geçti. Peki Fed net bir şekilde politika tarafında değişikliğe gitti mi? Hayır. Ama hikayenin sonu değil, başlangıcı bu bence. Ki sözle yönlendirme konusunda Jackson Hole zirvesinde de para politikasının resetlenmesi konuşması vardı. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şu an bu bana boş bir kağıt gibi. Şimdi elbette buradaki şahane ekibimin çalışmalarını da yok sayamayacağım. Çalışmaları yakından takip edeceğiz. Tabii tarihi açıdan da konuşacak olursak, şöyle anlatayım. Sonbahar geldiğinde, tabii önden bir açıklama olmayacak ama bir karara varacağız tabii. Jackson, Wyoming'de de bir karara varacaksak, yine onu da o önemli soruları sorarak ve doğru cevabı arayarak vereceğiz. Tabii bu gibi basın toplantıları sizin satır aralarını sormanız için de fırsat oluyor ama nihayetinde hedefimiz fiyat istikrarı ve 6-7-8 hafta içerisinde vereceğimiz karar elbette önemli, ama bence daha da önemlisi o büyük sorular. Mesela üretkenliğimiz ne durumda? Demografimiz nasıl? Ve aynı şekilde küresel ekonomide neler yaşanıyor bu kadar şok yaşanırken? Bunlar önemli, yani büyük resim önemli. Tabii o zamana dair, o zamana kadar yaşanacaklarla da konuşmalarımızı hazırlayacağız. Eylül'de ve Aralık'ta buna göre karar vereceğiz. Ama Jackson Hole'da da görev güçlerini biraz daha anlatabilirim belki. Tabii görev güçlerimiz, söylediğimiz üzere, dünyanın ileri gelen uzmanlarından oluşacak, bir araya gelecekler. Yani hatta aynı fikirde olmayacak potansiyeldeki insanlar bile bir araya gelebilir. Zaman içerisinde bir araya gelecekler ve o zor soruları belirleyecekler, bir gündem oluşturacaklar. Yine tartışacaklar, konuşacaklar. Ben de tabii ara sıra kontrollerimi yapacağım. Ama Jackson Hole'da bununla ilgili biraz daha bilgi alabilirsiniz belki. Nick Turner, Sayın Başkan, bu zor dediğiniz soruları sormak istiyorum. Özellikle politikanın geçişi konusunda. Şimdi istikrarlı fiyatlar ve istihdam arasında da bir seçim yapmayacağız diyorsunuz, ama talebi düşündüğümüzde, iş gücü piyasasını düşündüğümüzde, şimdi bunların gelişmesi, iyileşmesi bize güven vermeyecekse neye bakacağız? Şöyle cevaplayayım. Şimdi yükümlülüğümüz gereği ya bir tanesi ya bir tanesi olmaz. Yani bakın, fiyat istikrarı ve tam istihdam, maksimum istihdam arasında bir seçim yapmayacağız. Tabii son birkaç nesildir durum farklı seyretmiş olabilir, ama benim görüşüm şöyle. Bizler görevimiz olan hedefi yerine getirdiğimizde hem tam istihdam, maksimum istihdam, hem de fiyat istikrarı gerçekleştireceğiz, bunu sağlayacağız. Tabii hatta iş gücü piyasasına baktığımızda enflasyon yüksek bile olsa durum şu an iyi ve hatta bu kadar belirsizlikte işletmeler de, iş dünyası da ne olacağını tam olarak bilemiyor. Bizim burada yasalar tarafında da bir eksikliğimiz yok. Fiyat istikrarını çok konuşuyoruz ki bu taraf aslında kolektif bağlamda politika yapıcılar açısından da söyleyecek olursak durup iyi. Tabii fiyatların bir miktar hareket ettiğini gördük, yükseldiğini gördük. Bu da tabii tartışma ortamımızda, tartışmalarımız esnasında çok ciddi defalarca gündeme geldi. Araçlarımız var. Farklı geçiş mekanizmaları için kullanılabilir. Tabii faiz tarafı var. Borç verme, kredi kanalı var, döviz kanalı var, pek çok farklı kanallar var. Sinyal tarafı var, portföy var, bilanço var. Bütün bu araçları düşünerek bir politika oluşturuyoruz. Ama eğer ki bir toplam talepte ince ayara ihtiyacımız var düşüncesi ortaya çıkarsa, bunu da tabii titizlikle ele alırız. Arz talep yine bir o kadar önemli, ama bugün bu basın toplantısında anlattığım gibi o agregat talebin bu ekonomide şu anki görünümünün farkındayız ve tabii buna karşılık bir arz olacaktır. Üretkenliği keza bir o kadar titizlikle takip edeceğiz. Arz talep arasındaki duruma da yine bakmayı sürdüreceğiz. İşletmeler tarafında sermaye harcamaları nasıl, CAPEX nasıl, yapay zekaya ne kadar yatırım yapılıyor? Şu an bunun resmini net çizmek zor olsa da önümüzdeki dönemlerde muhakkak ki çizeceğiz. Bugün peki fikir ayrılığı var mıydı? Enflasyon tahmini üzerinde farklı görüşler var mıydı? Ya da riskler konuşuldu mu? Farklı taktikler gündeme getirildi mi? Şöyle, son iki gün boyunca hedeflerimiz, yetkilerimiz, taahhütlerimiz, tekrar tekrar bunlar vurgulandı. Hiç kimse bu taahhütlerden, bu yükümlülüklerden geri adım atmayacak. Fiyat istikrarını sağlayacağız ki zaten bunun nasıl olacağı sürekli olarak soruldu. Ve aynı şekilde en iyi stratejimiz ne olacak? Ama aynı şekilde de bunu en iyi şekilde nasıl yerine getiririz? Hep bunlar soruldu. Aynı şekilde de zor kararlar vermek durumunda kalırsak onu nasıl yapacağız? Bütün bunları konuştuk. Meslektaşlarımla birlikte de aslında nihayetinde şuna vardı. Evet, şu zamana kadar nokta grafikleri ve bunun gibi detaylara çok bakılıyordu ama artık reel, gerçekte yaşananlara bakmak istiyoruz. Gelişmeler ne kadar kısıtlayıcı ya da biz hazine tarafındaki eğriyi ne kadar kısıtlamalıyız? Neler yapmalıyız? Buna bakıyoruz. Herhangi bir piyasa hareketindense aslında reelde neler yaşanıyor, bunu oda alıyoruz.
2: Janelle Marte with Bloomberg. Following up on that,
0: takip niteliğinde bir soru sormak istiyorum Sayın Başkan. Bu toplantıda Fed neler yapacak üzerine çok odaklanmıştı piyasalar. Dolayısıyla sorum da şöyle. Piyasaları sürpriz, yani piyasalara sürpriz yaşatmak istemeyeceğiniz bir durum olur mu? Yani hiç beklenmedik bir hareket olursa ya da ciddi bir bozulma görülürse piyasalarda. Bir hedef değil sürpriz yaşatmamak bizim için. Yani sürpriz yaşanmasın tabii isteriz ama bizim çözmeye çalıştığımız şey en doğru kararın nasıl verileceği. Ve yapacağımız her şeyin hedefimize hizmet etmesi gerekiyor. Tabii piyasaları korkutmak istemeyiz, kararlarımız çok ters tepkiler yaratsın istemeyiz ama meslektaşlarımla birlikte aslında bu ara dönemde şunu konuştuk. Rüştünü ispat etmiş ekonomistlerle de finansal piyasaların ileri gelen isimleriyle de konuştuk ve aslında tekrar tekrar şunu duyduk. Yani mükemmel denmese de tabii değerlendirmelerini sundular onlar da bize. Ve iyi bir noktada olduğumuz söylendi. Tabii sürpriz yaşanmasın, bu da bir hedef değil ama bu toplantıya da aslında bir şekilde kısıtlanmış hissederek ya da arada kalmış gibi hissederek gelmedik. Peki politika kararlarınızı sormak istiyorum size. Reaksiyon mekanizmasını düşünüyor musunuz ve acaba söylemlerinizin kontrolden çıkabileceğine dair endişeleriniz var mı? Şöyle kısaca cevap vereyim. Fed'i takip edip de kimsenin tahminlerinizi istemiyoruz, biz sadece mekanizmalarınızı görmek istiyoruz gibisinden bir yorumda bulunacağını düşünmüyorum. Şimdi reaksiyon fonksiyonu mekanizması konusunda da aslında farklı görüşler vardı. Bakın herhangi bir merkez bankasında özellikle de iş gücü piyasasının aşağı yukarı bir dengede olduğu bir ortamın bir merkez bankacısı enflasyonun yukarıya doğru tırmanması durumunda elbette politika araçlarına başvuracaktır. Tabii bir de yükümlülükleriniz ortada. Hedefte enflasyonu düşürmek ve gerekiyorsa politikayı gevşetmek, gerekiyorsa tam tersini yapmak. Yani bundan daha fazlasını da duymayı beklemesinler. Hedef yükümlülüklerimizdir. 2008 krizini de hatırlayın. Krizler yaşandığında elbette kasten çok fazla bilgi paylaştık. Çünkü o zamanlarda tam olarak neyin yapılması duyulmalıydı. Ama sözle yönlendirme bazen de elimizden kayıp gidebiliyor, kontrolden çıkabiliyor. Ama daha iyimser koşullarda bence bu yönlendirme yeniden değerlendirmeye alınabilir. Yani olsa mı olmasa mı şeklinde. Şu an bizim istediğimiz şey doğru bilgilere ulaşmak. Sözle yönlendirme de biraz geçişe tabi olacaktır. Tabii bu da kolay değil ama bence bunun yani sözle yönlendirmenin ortadan kalkmasıyla bence daha iyi kararlar verebileceğiz.
3: Thank you. When you talk about
0: teşekkürler Sayın Başkan. %2 enflasyon hedefinden bahsederken en çok güvendiğiniz enflasyon önlemi nedir acaba? Şimdi çok standart bir cevap vereyim buna. Her Ocak ayında Fed amaçlar ve hedefler yayınlar ve bu bir strateji dokümanıdır. Yine Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam yayınlandı. Özellikle de TÜFE için ki hani buradaki objektif, buradaki fonksiyonlar için açıklamalar yapıldı. Şimdi bu kalacak. Ama tabii şimdi bir sonraki Ocak ayında kim bilir stajyerlerimiz için neler söyleyeceğiz. Buna biraz da görev gücümüz karar verecek. Ama Lucas Kritik tarafında da açıklananlar bize şunu hatırlatıyor. Önlem derken ya da enflasyon ya da herhangi başka bir şeye karşı önlem derken bunların da hedeflerimizle tutarlı olması gerekiyor. Yani hedefimiz çok iyi değil ya da önlemimiz o kadar iyi değil gibi bir şey de söz konusu olamaz. Strateji dokümanımızda %2 hedefimize ulaşacağız diyorsak bu olmalı. Tabii buna ulaşmak için de daha geniş bir şekilde enflasyon verilerini değerlendirmemiz lazım. Yani burada kişisel tüketim harcamaları verisiyle sınırlı kalamayız. Meslektaşlarım da böyle düşünüyor. Yani fiyatların değişimine sebep olan altta yatan faktörler, sebepler ne? Bunun bilimine çalışacağız. 42 gün önce bunun için de bir görev gücü oluşturacağımı söyledim. Ama tabii yani gürültü ve sinyali de birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Yani mesajımız şu. Elbette PCE, kişisel tüketim harcamaları önemli, TÜFE önemli, gelen bütün veriler önemli ama lensimiz bundan çok daha geniş görmek istiyor.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sayın Başkan, teşekkürler soru imkanı için. Biraz yardımınıza ihtiyacım var. Tekrar tekrar dediniz ki enflasyona tolerans göstermeyeceksiniz. Ama hedefin üzerinde bir enflasyon görüyoruz ve 5 senedir tekrar tekrar durun. Bu ve evet, tamam, elinizde sihirli bir değneğiniz yok ama herhangi bir adım da atmadınız. Reaksiyon mekanizmasını da anlattınız ve dediniz ki eğer enflasyonun altta yatan sebeplerinde bir artış görürseniz o zaman belki sıkılaşmayı düşünebilirsiniz. Ama son gelişmeler bir istisna dediniz. Tabii bunları da gözlemliyoruz, takip ediyoruz ama... Yani enflasyona tolerans göstermeyeceksiniz. Bu ne demek, anlatabilir misiniz o zaman ve planınız ne? Tabii aslında hem hane halkından hem de işletmelerden bir sabırsızlık görüyoruz. Bunu anlıyoruz. Ve elbette hiçbir şey bahane olamaz. Bu FOMC, bu ekip daha çok yeni, sadece haftalardır görevde ama tabii bu da bir bahane değil. Elbette o sabırsızlık 50-60 aydır devam ediyor. Biz işimizin başındayız. Taahhüdümüzü yerine getireceğiz. Çok net bir odaklanmayla bunu da gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Ama elbette yani elimde bir sihirli değnek yok derken çaresizlik, bahsettiğimiz şey çaresizlik değil. Elbette ekiplerimiz var, FOMC ekiplerimiz var. Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve dediğim gibi zor soruları soruyoruz. O zor soruların zor cevaplarını bulmaya çalışıyoruz ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Sözüme güvenebilirsiniz. Evet, piyasa fiyatlamaları da yaşanıyor ve bu tarafta da durum net değil ama ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bazı finansal koşullar da bu esnada, bu ara dönemde sıklaştı ve bu da bize bir aslında rahatlık alanı verdi. Çünkü böylelikle gereğini yerine getirebilme imkanı da bulduk. Peki sizin yorumunuz ya da inancınız nasıl piyasalar tarafına? Yani piyasalar bir şekilde bir hüküme varıp da buradan sonra bir sinyal verecek midir ve piyasa sizi nasıl etkiliyor acaba? Mesela Eylül toplantısında piyasalarda beklenti %100 bir faiz artışı ise şu an olduğu gibi, şu an ciddi de bir şekilde bu beklenti vardı. Bu %100'e yakın beklenti sizin kararınızı nasıl etkileyecek? Piyasa fiyatları bizi kısıtlamaz, bizi sınırlamaz. Piyasaların yaptığı da bizi herhangi bir şekilde kısıtlamaz ama anlıyorum, piyasalar gerçekten bir beklenti göstergesi olabilir. Yani mükemmel bir kaynak olmayabilir ama uçağı iyi bir şekilde piste indirecekseniz, yani hedefe, enflasyon hedefine %2'ye iyi bir şekilde yaklaşacaksak ama önümüzde yolumuz da çok sisliyse, o zaman tabii bazı öngörülere belki de dayanacak yapacağımız şeyler. Ama tabii şartlar ne olursa olsun güvenli bir şekilde uçağı indirmeye çalışacağız. Yani o %2 hedefine ulaşacağız ve bunu çok net bir şekilde yapmak istiyoruz. Yani veri kaynaklarımız net olsun, görüşler net olsun, anket sonuçları net çıksın ve böylelikle de daha doğru bir adım atalım istiyoruz. Ve bu yüzden farklı bilgi kaynaklarının da önemli olduğunu biliyoruz. Merhaba Sayın Başkan. Yeni bir gelişme olduğunda basın toplantısı gerçekleştirmek makul dediniz ama bugün bir değişikliğe gitmediniz. Bugün ne değişti? Apparently it was news that I had a press conference. Let me just. Evet, bugün bir basın toplantısı düzenledim. Ama şimdi o söylediğinize de bir netlik getireyim. Şu andan yıl sonuna kadar hem aleflerim yaptığı gibi hem kendimin yaptığı gibi basın toplantısı gerçekleştireceğim. Bunu da ortadan kaldırıp tabii farklı şeyler düşünmek istemiyorum ama tabii şunu da söyleyebilirim. FED iş üstünde görevinin başında. Bu FED başkanı bu kurulun, bu komitenin taahhütlerini yerine getirebileceğine dair benim güvenim tam en azından. Yani farklı görüşler de duyuyorum elbette ve şüphesiz ki bazı yorumcular Federal Rezerv bölündü mü, ikiye mi ayrıldı gibi yorumlar yapacaktır. Ama iki gündür yaptığımız toplantılarda profesyoneller olarak farklı görüşler, farklı değerlendirmeler dinledik. Evet, bu aile arasındaki kavgalar da yaşandı. Ama nihayetinde hedefimiz FED politikası, açık bir şekilde olasılıklara meraklı ve bütün olasılıkları yine değerlendirmeye alan bir şekilde Kongre'nin bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Optimist bir şekilde yeni bir merkez bankacı olmak istiyorum. Hedefimize tutturmak istiyorum. Hedeflerimize yaklaşacağız, hedeflerimizi tutturacağız. Çok teşekkürler hepinize.
2: Peki ya haber neydi? Güzel soruyla bitirdiler. Evet. Çünkü bu basın toplantılarıyla ilgili olarak daha önce şunu söylemişti. Bir vereceğimiz yeni bir haber olduğunda bu toplantıları yapacağız gibi. Şimdi biraz öyle değildi, böyleyle kıvırmaya çalıştı ama güzel soruydu, ne yalan söyleyeyim. Evet, FED Başkanı Kevin Warsh'u dinledik. Şimdi onun açıklamalarından ne anladığımızı hep birlikte konuşacağız, yorumlamaya çalışacağız. Ama bu arada piyasadaki fiyatlama FED'in faiz kararı sonrası olan fiyatlamadan başka bir yere gitti tahmin ettiğimiz üzere. Daha böyle bir iyimserlik tarafını görmüştük. Şu andaki tabloya baktığım zaman özellikle altın fiyatlarında işte 4100 doları tekrar gördük. Diğer yandan dolar endeksinde bir miktar gevşeme oldu. Baktığımız zaman gümüş tarafında yön daha da fazla yukarıda, 58 dolar 81 sent. Dolar endeksi 100 seviyesinde, 101'in bir tık altında. Hisse senetleri tarafında bir miktar satış geldi galiba, değil mi, sonrasında? Ama evet, şu anda Dow Jones ve S&P tarafı negatif, Nasdaq'ta bir miktar prim var. Bu piyasadaki fiyatlama nedenlerinin içinden şimdi detaylı anlayacağız. Ez cümle ne dedi bize Warsh Aslı?
3: Bence ez cümle şunu söyledi. Piyasa zaten faiz arttırdı, benim arttırmama ne gerek var demiş gibi oldu. Yani şunu biraz önce konuşmuştuk, yani bir önceki toplantıdan beri piyasada işte 2 yıllık tahvil faizde, 5 yıllık, 10 yıllık da, 30 yıllık da hepsinde yaklaşık bir 20 bas puan kadar faizlerin arttığını gördük. Dolayısıyla aslında buna özellikle çok vurgu yaptı konuşmasında Warsh. Piyasanın artık daha, yani yankı odası şeklinde değil de gerçekten gerçekleri, gerçek veriyi fiyatlamaya başladığını ve aslında burada hem nominal hem reel faizlerde bir artış olduğunu ve aslında bunun bir sıkılaşma olduğunu, finansal koşulların sıkılaştığını, dolayısıyla bir önceki toplantıdan beri siz neden faiz arttırmadınız? Yani madem şu anda sıkı duruyorsunuz, enflasyon hedefi %2 ve şu anda orada değiliz, neden bu toplantıda faiz arttırılmadı? Taylor Rule da daha yüksek bir faiz gösteriyordu sorusuna da aslında piyasada faizler yükseldi, bir sıkılaşma oldu şeklinde cevap verdi ki buradan şunu anlıyoruz, aslında yapmak istediğini biraz bu yöntemle yapıyor aslında Warsh. Kendisi faiz arttırmadan piyasadaki faizlerin yükselmesiyle o finansal koşullardaki sıkılaşmayı sağlamaya çalışıyor gibi, biraz yandan dolaşmaya tahmin ettiğimiz gibi bence devam ediyor gibi geldi bana. Peki. Başka noktalar da var ama isterseniz hepsini
2: olur, devam ederiz. Mete ile Özlem'in de görüşlerini merak ediyorum. En son gider ayak aslında hani zor sorular konusunda daha fazla anlaştık minvalinde bir şey söyledi. Yani herkes ayrışmayı konuşuyor kuruldaki ve işte

0: neticede de işte 9'a 3 oyla alınmış. Ama biz işte aklı selim insanlar olarak bir araya geldik, oturduk, farklı görüşlerimizi paylaştık ve aslında öncesinden daha rahat bir ortak nokta bulduk gibisinden bir yorum da yaptı.
1: Evet, yani harmoni içinde çalıştık harmoni vesaire içinde. Gibi bir yorum yaptı. Bundan önce de Aslı'nın dediği bölümle ilgili olarak da enflasyonun birazcık daha yüksek olmasını tolere edebiliriz gibi bir şey de söyledi. O da piyasayı biraz heyecanlandırdı. O noktada onu söyledikten hemen sonra S&P 500 bile pozitife geçti. Şu anda hepsini aldıklarını geri veriyorlar ama o noktadaki heyecan, tamam bu şimdi artık faiz artırımı falan yapamaz heyecanıydı. Hemen dönüp CME Fed Watch'a baktım. CME Fed Watch %90 küsurlardaydı Eylül'de, hani faiz arttırma ihtimali %60'lara düştü. Yılın tamamı için bir tane faiz arttırımının ihtimali %80'lere falan indi. Evet. Yani öylesine faiz arttırma ihtimalleri yok oldu. Tabii bunun içinde bir işte piyasa heyecanlandıysa senetleri, o heyecan orada kalmadı ama bir şey orada kaldı. Dolar endeksi çok ciddi şekilde geriye çekildi. %0.5'ten daha derin dolar endeksi aşağı çekiyor ya da euro dolar yukarıya doğru gidiyor. Yani bunlar faiz artamayacaksa doların değeri düşer. Şu anki trade'imiz odur.
0: Evet, gerçekten öyle. Aslında söylediği gibi benim artırmama gerek yok, piyasada zaten artıyor dediği. Gerçekten son dönemde ABD'de tahvil getirilerinde epey yüksek seviyeler gördük ve görmeye de devam ediyoruz aslında. Hı hı. Sen nasıl yorumladın? Arkadaşlarım söylediklerine ekleyecek neyin var Özlem?
2: Aslında yani genel olarak benzer şeyleri söyleyeceğim. Ben de bu biraz yüksek olması tolere edilebilir sözüne takıldım. Ve buradan yola çıkarak da diğer açıklamalarını faiz artışından mümkün olduğu kadar kaçınacak şeklinde okudum. Eğer ki bu genele yayılacaksa, yani ayrışma yok aramızda, hani birlikte hareket ediyoruz falan gibi bir yaklaşımsa, belki de iyi de bir gösterge değil. Yani 3'ü hani 3'e 4 tane daha eklenirse şey olabilir, yerine tam tersi o 3'sinin eminim gibi bir durum ortaya çıkmış oldu. Ve yani bu toplantıdan sonra biraz da mümkün gibi görünmeye başladı yani.
0: Aslında oradaki konsensüs piyasalar açısından da iyi haber olur. En azından nereye doğru evrileceğini bilir hikayenin. O bayağı bir aslında belirsizliği arttıran durum. Şimdi aslında senle konuşuyorduk ve bir taraftan da Warch'u dinlerken, hakikaten hiçbir şey yapmadan, ilk toplantıda da bunu gördük. Yani faize hiç dokunmadan sıkılaştırmayı yapmayı başardı. Şimdi yine aynı şekilde o temayı tekrarlıyor. Yani gittiği yere kadar ya da piyasa bunu tamam okey dediği kadar ya da amiyane tabiriyle yediği kadar sanki böyle devam edecekmiş gibi bir hissiyat verdi bana. Tabii koşullar nasıl değişir, başta petrol fiyatları ve savaşın seyri olacak şekilde bilmiyorum ama hani bugün dinlediğim borçtan ben faiz artırımlarını yapmadan daha sıkı bir Fed izlenimi verebileceğini düşündüm. Sen de aynı fikirde misin?
3: Evet evet. Yani ben de aslında ilk başladığımızda konuşmaya daha farklı bir noktada değilim aslında. Bence tamamen aynı temayı teyit ediyor diye düşünüyorum. Sonuçta bir noktada, yani en başından beri bu fiyat istikrarı ve %2 hedefini devamlı altını çizerek orada bir şahin bir bakış açısı oluşturmaya çalışıp piyasayı da o tarafa doğru sürüklemeye çalışıyor ki petrol fiyatları da tabii buna yardımcı oldu şu ana kadar. Ve bunu bir şekilde, yani o faiz arttırmadan faiz arttırma şeyini, hissiyatını vermeye çalışıyor ve bunu sonuna kadar devam ettirecek gibi, gittiği yere kadar. Ben de orada katılıyorum. Şunu mesela özellikle tekrar altını çizdi. Yani %2 hedefi kesin, bu konuda soru işaretleri vardı ama artık kimsenin kafasında böyle bir soru işareti yok dedi. Ama yani sonuçta bu genel zamanlamasıyla ilgili bir fikrimiz yok. Bununla ilgili gelen soruya da bu kadar da sabırsız olmayın minvalinde bir şey cevap verdi. İşte sihirli değneğimiz yok vesaire gibi. Yani sonuçta burayı olabildiğince oyalayacağını düşünmek lazım bence. Şu konuda da devamlı altını çiziyor. İşte üretkenlik, yani verimlilik, demografi vesaire, bu taraflara da devamlı bir vurgu yapıyor ki yani kısa vadeli bakmıyoruz sadece sanki bu enflasyon hikayesinde, biraz daha uzun vadeli bakıyoruz hissiyatını da bana hala veriyor. Bir de bu özellikle veriye dayalı kısmında veriye de tekrar gene bir vurgu yaptı. Orada ve görev gücüne bir vurgu yaptı. Yani hala daha aslında hangi veriye bakacağına çok da karar veremediği için bu veriye dayalı hikayesinin ne tarafa oturacağı da, yani veriye bakacağız ama doğru veriye bakıp da karar vereceğim, gene orada bir zaman kazanma şeyi var gibi. Dolayısıyla ben hala da şu görüşteyim ki Eylül ihtimalini piyasa fiyatlasa da ben o kadar yüksek görmüyordum zaten. Bence buraya doğru geliyoruz. Olabildiğince yılın sonuna, biraz daha bu görev gücünden ne çıktığına da bağlı olarak, en son noktaya kadar faiz arttırımından imtina edecekmiş gibi hissiyatım devam ediyor açıkçası.
0: Tabii biz bunu arka planda böyle diye öngörüyoruz ama nihayetinde kendisi neden faizin sabit bırakıldığı ya da hangi koşullarda faiz artışının söz konusu olabileceğine dair net bir mesaj vermedi, öyle değil mi?
1: Evet, yani orada o kadar da işte %2 niye olması gerekir ki, biraz daha elastik olabiliriz falan gibilerinden kıvırtması, biraz önce konuştuğumuz gibi evet, o mesajı vermemiş olduğu anlamını taşıyor. Bir de bazı çok çok bugüne kadar önemli olduğunu düşündüğümüz veriler, tam istihdam verisi belli zaten, tarım dışı istihdam, o çok detaylı bir veri ama o PCE tarafına çok takılmış ki, belki kişisel tüketim harcamaları, enflasyon, yani niye ona bakalım ki, yani başka şeylere de bakabiliriz, daha fazla veriye bakacağız bundan sonra vesaire gibi konuşup onu azımsaması, o yüksek giden bir veriydi.
0: Evet.
1: Yani o veriyi azımsaması ve yanına başka bir şey koyacak olması, o koyacağı şey büyük ihtimalle daha düşük bir enflasyon işaret eden bir veridir hissiyatı yaratıyor hepimizde.
0: Dolayısıyla faiz artırımları noktasında da borçtan öyle çok da büyük beklentilerimiz olmamalı o zaman.
2: Bu noktada aynen, yani bu açıklamalardan sonra öyle gibi görünüyor. Ben de yani kendime hani not almışım. Enflasyon yüksek de birkaç sefer ilk konuşmasının başlangıcında da enflasyondan ziyade enflasyonun etkileri ne olacak diyor hep. Dolayısıyla yani enflasyon yüksek olabilir, hani so what? Asıl bir, o tamam yüksek ama sonrasında reel sektör nasıl etkilendi, piyasa nasıl etkilendi, hani yansımaları ne olacak? O yüzden de hafifsiyor gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Hani mesela bir yerde şoklar veya enflasyon nedeni önemli değil diyemeyiz ama ne ölçüde etkileyecek acaba diyor. Dolayısıyla biraz böyle önemini hani aşağıya çekiyormuş gibi, enflasyonun yüksek olmasının önemini aşağıya çekiyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Buna dayanarak da asıl ikincil etkiler, üçüncül etkiler, işte reel sektöre yansıması, bunları araştırıp merak etmeyin diyecek bir yöne doğru götürüyormuş gibi hissettim ben. Yani şu an yüksek olabilir ama hani merak etmeyin. Bunun etkileri şöyle şöyle şöyle olacak, şurada sönümlenecek, burada daha yüksek kalacak diyecek sektörel ayrışma anlamında. Ve dolayısıyla da manşet enflasyon belki önemini yitirecek, başka göstergeler ön plana çıkacak gibi düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
0: Yani göstergeler ne olursa olsun asıl hedef fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu işte o konulan %2'ye düşürmekse, bunun araçları belli. Yani o düşmedikten sonra enflasyonu ne kadar yok sayabilir ki bir merkez bankası diye düşündüm. Ne diyorsun?
3: Yani şu anda işte biraz önce çekirdek şeyden konuştuk, PCE %3'lerin üzerinde gidiyor aslında. Yani o yakın vadede de çok ciddi
0: bir
3: şekilde
0: aşağıda. Tamam, bakmayalım, gözümüzü kapatalım. Ne olacak?
3: Yani Özlem ve Mete'nin söylediği gibi. Evet, diyor ki yani etki yayılmacı değilse, yani yayılmıyorsa başka şeylere, bunu işte orasından burasından budayarak bakarsak enflasyona, diğer sadece bazı spesifik alanlarda kalıyorsa, ki buna yapay zeka ile ilgili birkaç ürünü de ekledi. Çünkü o taraftan bir enflasyonist etki geldiğini görüyoruz. Eğer onlardan gelmiyorsa diğer kısımları tolere edebiliriz. O çünkü geçici diyor, ya da geçici olmasa da onun uzun vadeli olumlu etkileri olacak. Onun için onu göz ardı edelim diyor gibi anlıyoruz buradan hepimiz bence.
0: Peki bu iş bizi faiz indirimine kadar götürür mü?
1: Eğer ki bir şekilde petrol fiyatları çok vahşi şekilde düşer ise götürebilir, ama onun dışında götürmez. Yani orada o genele yayılmış enflasyondan bahsediliyor ya, hani daha önce işte konuştuğumuz, mesela 3 hafta önce çıkmış olan bu FOMC toplantı tutanaklarından dem vuruyorum. Orada yüksek enerji fiyatları, yüksek gıda fiyatları, tarifelerle ilgili, yani işte gümrük vergileriyle ilgili yaratılan enflasyon ve yapay zeka. Bunlardan bahsediyorum. Bunların en bir numaralı

0: belirleyicisi enerji fiyatları. Eğer ki o tarafta bir ciddi geri çekilme olursa o başka yerlere sirayet edecektir. O indirim için bir alan verir ama şu anda bunu öngöremeyiz.
1: Yani Amerikan Merkez Bankası enflasyon için çok da şey etmeyelim diyorsa yani tabiriyle. Evet. Şimdi Trump da galiba öyle diyor. Şimdi yine bu akşam çıktı İran'a saldıracağız diye sıra bizde minvalinde açıklamalar yaptı. Bu arada Warsha da harika demiş. Faiz oranlarının düşmesini çok isterdi diye konuşmuş. İstese bile yani sayenizde Sayın evet. Trump yapamıyor yani. Çünkü sürekli açıklamalar petrol fiyatlarını yukarıya itiyor. Dolayısıyla Özlem, bu konjonktürde bu iş böyle giderken daha düşük bir petrol fiyatı bizim beklememiz mümkün mü? Yoksa hani bu geldiğimiz seviyeler itibariyle şimdi neydi? 70 dolarları gördüğümüzde acaba bir tık daha aşağısı olur mu? 60-70 dolar arası bir yerlerde dengelenir mi? Bu derken şimdi evet. 80-90 dolarlar arasını konuşuyoruz. Evet. Öyle değil mi?
2: Yok, çok uzağız bence şeyden. Yani stabilize ve iyi seviyelerde stabilize olmasından çok uzağız şu anda. Bugün masaya oturuyoruz deseler bile artık kimin yalancı çobana döndü, kim inanır? O risk fiyatlaması fiyatların üzerinde olacak. Yani ilk turda hızlıca geri gelebilir senaryolar arasındaydı. Ve o gerçekleşince biz kalıcı barışa inandığımız için ha tamam gerçekten oluyor galiba demiştik. Ama şimdi bir anlaşma zeminine doğru gitseler bile kalıcı barışın çok zor olduğu artık ispatlanmış durumda. Onun için de bence biz aylar kaybettik. Yani hani yıl sonuna kadar sürer mi sürmez mi bunu kestirmek tabii ki hani mümkün değil. Ama daha aylarımızı alacak gibi görünüyor bu savaş ortamı.
1: Petrol fiyatları barometre oldu. Çok uzun zamandır öyle oraya bakıyoruz.
3: Evet.
1: Muhtemelen bir süre daha öyle olacak gibi geliyor. Ne dersin Aslı?
3: Evet, bence de öyle. Bir de yani şu şeye katılıyorum ben. Özellikle yani evet hızlı bir şekilde aşağı geldiğini gördüğümüz zaman aslında çok şaşırdık diyebiliriz değil mi? O kadar da beklemiyorduk aslında.
1: Haluk bekliyordu.
3: Mete de bekliyordu. Nereden biliyorsunuz tabii ki. Nereden? Yani şöyle bir orada o kadar aslında bilinmez olan kısım biraz da şu herhalde. Çok aktör var aslında orada ve şunu da gördük ki buradaki sadece Hürmüz Boğazı açılıp kapanması hikayesinden de daha fazla işte şu da etkili olabiliyor. İşte Çin'in ne kadar enerji ithal ettiği gördük ki çünkü Çin enerji ithalatını azalttığı anda buradaki baskıyı azaltabiliyor ve bunu tekrar başlattığı anda da buradaki baskı tekrar aslında artıyor da olabilir. Sonuçta savaşın nerede sönümlendiğinden de bağımsız. Yani orada sadece sanki orada Çin de gerçekten önemli bir aktörmüş gibi fiyatların gerçekleşmesinde. Bir de biraz önceki belki soruyla ilgili de Hande konuşmak gerekirse yani hep enerji fiyatlarına bakıyoruz ve dedik ki hani FED işte tırpanlayarak bakıyor olabilir enflasyon ama sonuçta manşet enflasyon o kadar önemsiz bir şey değil. Çünkü manşet enflasyon sonuçta hem beklentileri etkileyen bir şey, hane halkının da beklentilerini etkileyen bir şey ve ücret beklentilerini de etkileyen bir şey. Şimdi uzun bir süre manşet enflasyonun yüksek kalıyor olması istediğiniz kadar tırpanlayın. İkincil etkileri ve işte ücret etkilerini vesaire gündeme getirdiği anda Fed'in de çok göz ardı edemeyeceği bir noktaya geliyor olabilir. Yani bu tabii oradaki ince çizgi bence asıl burada bu. Yani petrol fiyatları tabii ki bakacağımız bir şey. Dolayısıyla manşet enflasyonu etkiliyor olacak. Ama yani petrol fiyatları yüksek kalıp manşet enflasyonu yüksek kalıp orayı tırpanlasak bile Fed baksa bile bir noktada manşet enflasyonun beklentileri ve ücret beklentilerini özellikle etkileyeceğini dikkate almamak zorunda kalabilir.
1: Aynı şey bizim için de geçerli.
3: Evet, evet.
1: Çok net bu yorumu Türkiye için de yapabiliriz. Dolayısıyla bu arada Amerika'da 30 yıllık tahvil faizi 2007 bu yılından bu yana ilk kez %5,20 seviyesine yükselmiş. Yani tahvil borç haklı çıkıyor. Hiçbir şey yapmadan faizleri daha da yukarı yönlü atıyor piyasa gerçekten. Burası da böyle büyük bir soru işareti olarak hala bana kalırsa masada. Şimdi virgül koyacağım. Dönüşte belki belki biraz içeriye de bakarız son kertede. Nihayetinde biz de enflasyonu konuşmamız gereken bir noktadayız. Haftaya Temmuz ayı enflasyon verisi var, beklentiler var. Piyasada da keza öyle. Fitch Türk Bankaları ile ilgili Mete biliyorsun bir rapor yayınladı. Faaliyet koşullarının zorlaştığını söylüyor enflasyonist baskılar nedeniyle Türkiye'de bankaların. Diğer yandan bizim Bloomberg HT'nin de enflasyon anketi yayınlandı. Onun sonucuna baktığımızda %1,87 aylık

0: Ratings tarafından yayınlanan raporda Türk bankalarının ortalama faaliyet karı risk ağırlıklı varlıklar oranının 2026 yılının ilk çeyreğinde gerilediği bildirildi. Bu zayıflamada temel etkenin döviz cinsi risk ağırlıklı varlıklara uygulanan düzenleyici esnekliklerin kaldırılması olduğu ifade edildi. Analize göre 2025'in son çeyreğinde gerçekleşen faiz indirimlerinin ardından yenilenen krediler ve menkul kıymet getirilerindeki düşüş, marjlardaki hafif daralma, yüksek ticari kayıplar ve artan operasyonel giderler karlılık üzerindeki baskıyı artırdı. Yüksek Türk lirası faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin etkisiyle sektörün aktif kalitesinde de kademeli bir bozulma gözlendi. Bankaların ortalama takipteki kredi oranı 2025 sonundaki %3.1 seviyesinden 2026 ilk çeyrek sonunda %3.3'e yükseldi. Tüm segmentlerde sorunlu kredi girişlerinin devam ettiği ifade edilen raporda, tahsilatlar düşüldükten sonraki takipteki kredi oranı oluşum oranının %2.5'ten %2.1'e hafif bir gerileme kaydettiği ancak yüksek seviyesini koruduğu vurgulandı. Bloomberg ET'nin Temmuz ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi Temmuz'da enflasyonun aylık %1.87 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Temmuz'da yıllık enflasyonun da %31.86 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yılı sonu için beklenti %29.5 olurken 2027 yılı için tahmin %23.4 oldu. Temmuz'da enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.50 olurken en yüksek beklenti %2.5 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Temmuz için en yüksek enflasyon tahmini %32.70 olurken en düşük tahmin %31.70 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.5 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %30 olurken en düşük tahmin %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %23.4 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %19 oldu. Haziran'da TÜFE aylık bazda %0.99, yıllık bazda ise %32.11 artış kaydetmişti.
1: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Biraz da içeriye bakalım demiştim. Şimdi Özlem Hanım, enflasyon, telefonunuzu bırakıp bana dönerseniz inşallah. Hiç beklemiyordu onunla başlayacağım.
2: Evet, seninle başlayacağım.
1: Biz ne yapalım yani?
2: Biz ne yapalım?
1: Fed böyle yapıyor ki biz ne yapalım?

0: yapalım yani? Biz Merkez Bankamızdan ne güzel faiz indirimi bekliyorduk yani. Bu sene görebilecek miyiz bilmiyorum. ve Temmuz ayı enflasyonu bence bizim medyandan bile yükseğini söyleyenler var. Duyuyorum yani iki üstü diyenler var. Yani böyle bir tabloda petrol fiyatlarının işte yüksek kalabileceğinden bahsediyoruz. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden?
1: Yani %28 benim yıl sonu beklentim. Bu ay için 1.8.
0: Bak yıllık da 31,86 oldu. Sen bayağı düşük kalmışsın yani.
2: Median 31,86 mı?
0: Evet.
2: Bayağı
3: evet. Ama yok Temmuz ayı için beklenti. Yıl sonu 29,5.
0: Yıl sonu 29,5.
2: Özür dilerim. Yine de düşüğüm yani.
3: Evet.
0: 28. Yine de düşüksün evet.
2: Bu ay belli olur yani gıdadan herhalde şey yapıyoruz evet, fark ediyoruz. Evet. 28 çok yüksek bir enflasyon bence. Yani ben hani 28 bekliyorum, 29'lar zaten daha da yüksek. Dolayısıyla geldiğimiz yer zaten hiçbir başarıya hani işaret etmiyor. Hedef 24, beklenti 26. Enflasyon raporunda da ben değişeceğini zannetmiyorum. Ağustos'ta enflasyon raporu toplantısı var. Herhangi bir böyle forward guidance plan da muhtemelen olmayacak. yine aynı aslında aynı şeye geliyor. Yani bunun genişlemeci bir tarafı yok. İşte geçici. Ondan sonra dolayısıyla bir şey yapmaya da gerek yok. Böyle idare ederiz filan şeklinde devam edecek. Ha bizdeki fark tabii Amerika'da daha fazla göstergede talep koşullarının yavaşladığını görüyoruz. Bu böyle çok çok yoğun bir şekilde değil, halen mesela atıyorum perakende satışlar işte çift haneli büyüyor vesaire, halen var göstergeler. Veya reel sektör güven endeksi de yani tahminimden daha iyi çıktı kapasite evet, kullanımı da. Dolayısıyla böyle acayip yavaşlayan bir ekonomi olmasa da yılın ikinci yarısında belli ki biz böyle yılın tamamını 3'ün üzerine taşıyacak kadar kuvvetli bir görünüm sergileyemeyeceğiz büyüme gibi görünüyor. Büyüme açısından hı-hı, aynen. Yani hani Amerika'da ekonomi de kuvvetli, göstergeler de şey gidiyor. O yüzden biraz daha garip. Enflasyon işte genişlemeyebilir, her yere sirayet etmeyebilir falan demek garip. Bizde ise evet şu anda yüksek ama talep koşulları yavaşlıyor. İşte dolayısıyla da beklentiler bizim faiz arttırmamızı gerektirmeyecek düzeyde gibi bir gerekçeyle sabit kalacaktır Merkez Bankası. Daha önceki yayınlarımızda hani çokça konuştuk, bence yapması gereken zaman birkaç ay öncesiydi. Şimdi artık böyle bir önlem almasına gerek yok ama yüksek petrol fiyatları elbette ki geçişkenliği beraberinde getirecek. Beklentilerdeki bozulmayı beraberinde getirecek. Ben buradaki riski gelecek sene için görüyorum. Yani bugün 28 olan enflasyonu biz 30'un altına getirdik diye sevineceğiz belki ama gelecek sene 20'nin altına getirememekle mücadele edeceğiz. Yani bu sene 30'un altına getirememekle mücadele etmiştik. Hadi güç bela oluyor gibi. Olursa o da. Hı hı. Ama bir sonraki senenin enflasyon beklentileri öyle olunca yani biz 2023 Mayıs ayından beri 30'un altına veya işte tek haneli oranlara doğru bırakın 30'un altına tek haneli oranlara doğru gitmesini bekliyoruz. Yıl oldu. İşte 2027 olacak artık. Dolayısıyla 4 senede enflasyon buralara çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Ha ne yapılabilir dediğimiz zaman da yani bizim gündemimiz bitmiyor biliyorsunuz. Yani seçim dönemine doğru gidiyor olacağız. Belki maliye politikası gevşeyecek. İşte büyüme yanlısı politikalar uygulanacak. Enflasyon yine ikinci plana atılacak. Çok kuvvetli ihtimal. Onun için ne yapalım dediğinizde cevap basit işte. Sıkı duralım, sıkılaştırma ama büyümeden feragat etmemiz gerekecek. Ben o yüzden şey anlamında ümitli değilim. Yani enflasyonla mücadele anlamında biz kararlı duracağız. İşte 20'nin de altına getireceğiz. 2028'de ona doğru gideceğiz falan gibi bir şeyim yok.
0: Senaryo görmüyorsun.
1: Evet, senaryo.
0: Sen nasıl görüyorsun Aslı? Senin yıl sonu beklentin nasıl? 2027'yi konuşmaya başladık maalesef ki. Yani orada da 20'nin üzerinde şu anda beklentiler baktığın evet, zaman. Ve biz de hani borç gibi enflasyonu bir tarafından tutalım, kırpalım, toplayalım, çarpalım, bölelim desek bile elimizde kalan şey yüksek. Oldukça yüksek yani. Yüksek, çekirdeğine evet. de baksan, manşetine de baksan, beklentilerine de baksan. Dolayısıyla sen de Özlem'e katılıyor musun?
4: Katılıyorum evet. Yani şimdi 1.87 bu ay için tahmin. Önümüzdeki aylarda gene %2'nin altında kalsa senaryosunda, yani yıllık bazda enflasyon aşağıya geliyor gibi gözüküyor ama geldiğimiz nokta işte 28-29, 30'un belki hafif altı. Geçtiğimiz senenin sonuyla baktığımız zaman işte bir puan mı iki puanlı bir iyileşme var aslında. Çok da büyük bir iyileşme değil. Bir de şeye baktığımız zaman nasıl bu 1.87'yi işte mevsimsellikten arındırdığımız zaman, işte ana eğilime baktığımız zaman hala %2'nin üstünde bir enflasyondan bahsediyoruz. Onu yıllıklandırınca zaten %30'un üzerinde ya da %30 civarında bir enflasyondan bahsediyoruz. Evet. Yani yıllıklandırdığımız anda bu aslında 2027'ye de çok %30'un çok altında bir enflasyon referansıyla gitmiyoruz aslında. Dolayısıyla aslında faiz indirecek bir yer yok bu yılın sonuna kadar bakınca. Ama ne olabilir? İşte burada petrol fiyatları biraz aşağıya doğru gelirse bizde de orada bir yöntem olabilir. Bir de şu var tabii ki, aynen Özlem'in söylediği gibi. Şimdi talep tarafında bir miktar gerçekten bir yavaşlama hikayesi var gibi. O ne kadar kompanse edecek buradaki işte ikincil etkileri, gördüğümüz ikincil etkileri, biraz buna bakacağız. Eğer hani orada fiyat geçişkenliğini bir miktar yavaşlatmaya yardımcı olacaksa burada Merkez Bankası'na belki biraz sınırlı da olsa gevşeme için bir alan yaratıyor olabilir ki hani yani yine de bu sonuçta geldiğimiz nokta enflasyon o kadar yüksek ve hedefin de üzerindeki. Sonuçta ciddi bir reel faiz vermeye devam ediyor olmalıyız mutlaka. Ama işte orada yani şu dengeye bakacağız işte. Enerji fiyatlarının ikinci geçişkenliği ve bunun aslında talep tarafındaki yavaşlamayla ne kadar kompanse edilebildiği.
0: Peki şimdi tabii bu yüksek faiz diğer yandan petrol fiyatların artan petrol fiyatları, onun getirdiği bu enflasyonist ortam birçok sektörü etkiledi. Yani şu anda tüylerim diken diken oldu sen hesabı yapınca. Sadece bir puan için epeyce bir canlar yandı aslında baktığımız zaman. Yani özellikle reel sektörü düşündüğünüz zaman çok ciddi karsızlık, çok ciddi ihracat problemleri var, konuşuluyor, konuşulmaya da muhtemelen devam edecek. Şimdi de işte Fitch bankacılık kesimi üzerinden bunu yorumluyor. Diyor ki bu ortam bankaların faaliyet koşullarını zorlaştırıyor. Nasıl değerlendiriyorsun?
5: Ya zorlaştırıyor. Yani şimdi ikinci çeyrek tamam zayıf bir çeyrek diyoruz ama hani esasında çok çok daha zayıf olacak bir çeyrek. Enflasyona endeksli tahvillerin değerlemesinde bankaların yaptığı muhasebe bilek hareketi sayesinde olması gerekenden çok çok daha iyi hale geldi. Buna rağmen bakıyorsun bankalar işte %20'ler civarında öz sermaye karlılıkları açıklıyorlar ve açıklamaya devam edecekler gibi önümüzdeki dönemdeki birkaç gün içinde diğerleri de açıklayacak. Genelde o civarda olacak. Yani %20 ne ki? Yani sen işte %35 faizli 10 yıllık tahvil alırsın. Hiç bankacılık yapmana gerek olmaz. %20 için çalışıyorsun burada. O %20'nin anlamı şu. Eğer senin öz sermaye karlılığın %20 ise kredilerini maksimum %20 büyütebilirsin. Kredilerini %20'den fazla büyüttüğün takdirde sermaye yeterlilik oranın sürekli eriyecek. %20 büyür mü kredi? Kredinin üzerindeki zaten faiz tahakkuku %60. Yani ondan dolayı da tabii ki riskli varlıklar, risk ağırlıklı varlıklar çok hızlı bir şekilde artıyor ve sermaye yetersizliğine doğru ilerliyoruz bankacılık sektöründe. Özellikle tam toplam sermaye yeterlilik oranına baktığın zaman onu düzeltmek çok kolay. Sermaye benzeri kredi alıyorsun işte. Tier 1, Tier 2 neyse onu yükseltiyorsun ama çekirdek sermaye yeterlilik oranı için öyle sermaye benzeri kredi diye bir şey yok. Ve orada da uyman gereken sınırlar var. Özellikle konsolide olarak bazı bankalar o uyulması gereken 8'e gelip yapışmış durumdalar. Yani kredi verebilecek hiçbir yerleri yok artık. Böylesine bir durumda bankaların önünün açılıyor olması lazım ki ekonominin önüne açılsın. Çünkü bankalarda artık kredi verme kapasitesi neredeyse kalmamak üzere. Bunu nasıl aşabilirsin? Çok büyük KGF'ler yapabilirsin mesela. Kredi garanti fonu dediğin zaman bir banka kredi verdiği zaman kredi garanti fonlu bir kredide risk ağırlığı sıfır oluyor o kredide. Sıfır değil yani %90, %80 ise çok küçük bir risk ağırlığı oluyor. O zaman sermayeleri birazcık daha idare ediyor. Belki hani sen makro ihtiyati önlemlerden geri adım atmayacağım diyorsan ve diyorsan ki hayır ben daha fazla faiz arttırmayacağım kesin makro ihtiyati önlemlerle devam edeceğim. Orada bir tıkanıklık başlıyor artık. Bir hareket alanı yok olmuş oluyor. Onun için fiçaklı bankaların öz sermaye karlılıklarının arttırılması lazım. Artmacı makro ihtiyati önlemlerin geriye sarıyor olması lazım. Yani bankalarda makro ihtiyati önlemler geriye saracak. Bankalar daha rahat kredi verebilecekler. Türk lirası mevduat toplamayla ilgili daha az bunlara ödev verilecek. Karlılıkları artacak. Karlılıkları arttığı zaman ama komplikasyon da reel sektöre patlayacak. Yani zaten işte fabrik üretiyorlar ama net kârı bir şey kalmıyor yüksek faizlerden dolayı. Daha da o faiz yükselecek. Şimdi çözmesi o kadar zor bir noktaya gittik. En baştan o çözümü bula bula gitseydik eğer hem bankaların iştahı olurdu reel sektörü desteklemek için hem ekonomideki o dengeler daha hızlı bir şekilde yerine otururdu. Şimdi elimizde bir bu taraf var, karsızlık tarafı var. Kredi mevduat makası ikinci çeyrekte dar, üçüncü çeyrekte aynı darlıkta belki daha da dar bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. O tarafı kaybettik. Öteki taraftan karşılık giderleri artıyor çünkü problemli alacaklar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yavaşlayan ekonomide doğal sonuç budur. İkinci çeyrekte yüksek, üçüncü çeyrekte sanki daha da yüksek olacak gibi duruyor. İkinci çeyrekteki bu enflasyon endeksi tabirlerden aldığın destek vardı ne kadar güzeldi. Üçüncü çeyreğe kalmamış olacak. O zaman kârsızlık daha da derinleşecek üçüncü çeyrekte. Onun için fiç haklı. Ya bundan kurtuluş da kolay değil. Tek burada pozitif bakacağım şey borsada banka hissesi yatırımı yapan birisi olarak ben bunu biliyorum. İkinci çeyrek zayıf, üçüncü çeyrek zayıf geleceğini biliyorum. Ondan dolayı da işte bankacılık endeksi yılın başından bu yana herhalde %8-10 falan aşağı geldi. Yani BIST 100 %20'ler civarında yukarıya giderken oldukça büyük bir bölümü fiyatların içinde ben daha fazla bankaları satasım gelmez diyorum şu anda. Ama yani sadece temel analiz olarak kar olarak bakacak olursak faaliyet ortamı çok zor.
0: Bilançolar da gelmeye başladı. O tarafta gördüğün, dikkatini çeken neler var?
5: İşte yani bu problemli alacaklardaki artış, karşılık giderlerindeki artış, birinci çeyrekte yeniden yapılanma için bir teşvik vardı. Onun ortadan kalkmasının etkileri var. Mevduat faizleri yüksek gidiyor. Kredi mevduat makaslarını yiyip bitirmiş. Alım satım karları zarara dönmüş hem de derin zarara dönmüş. Bir de orada swap maliyetleri vesaire de giriyor işin içine. Onun için biraz zor görünüyor durum. Bir de ikinci çeyrekte biliyorsun Mayıs ayı çok az iş günü olduğundan dolayı birazcık orada hani komisyon gelirleri de normalde komisyon gelirleri artar yüksek faiz ortamında ama yani şu arzu ettiğimiz kadar fazla artmamış. İnceden artmış. Onun da getirdiği engelleri görebiliyoruz. Yani hep diyoruz ya işte bu çeyrek kötü ama bir sonraki çeyrek iyi olacak. O zaman bir sonraki çeyrek de pek iyi olmayacak gibi gördüğümüz nadir ve farklı bir dönem içindeyiz.
0: Peki ya kur? Yani herkesin dikkatle izlediği alan şimdi biz bir miktar Fed sonrasında dolar endeksinde geri çekilme gördük ama onun da garantisi yok. Çünkü o tarafta da başta konuştuğumuz senaryonun çok ötesine geçmiş bambaşka bir senaryo var. Yani tabii. Güçlü dolar artık tema. Şimdi biz içeride rezervlerimizin kuvveti olsun, işte bu borçlanma konusunda hazinenin performansı olsun. Aslında birçok iyi başlık var bunu idare ettiğimiz ama hani konjonktür bizi daha ne kadar zorlayabilir? Burada henüz bir çıkış stratejisi için herhalde yer yok. Çünkü mevcut tabloyu biraz önce özetlediniz. Çok sorulduğu ve konuşulduğu için soruyorum. Kurla ilgili beklentin nasıl yılın geri kalanında?
1: Yani çok hani güzel söyledin. İdare ediyoruz dedin. Yani gerçekten idare ediyoruz bu konjonktürde. tamamen... hem sermaye akımları hem daha çok belki ihracat üzerinden sağlanan desteklerle işte DTH üzerinden munzamlarla belli bir seviyede tutulan rezerv seviyemiz var. Altın fiyatlarının yarattığı destek de ortadan kalktığı gibi görünüyor şimdilik en azından yani bu konjonktür için konuşacak olursak. Tam idare ediyoruz. Ne kadar gider sorusunun cevabı tamamen küresel koşullara bağlı. Çünkü hiç de gelişmekte olan ülkelere sermaye akışına elverişli bir şeyde değiliz, konjonktürde değiliz. Evet, carry trade devam ediyor olabilir ama Türkiye spesifik bir böyle özel ilgi değil bu sonuçta. Hı hı. Türkiye'nin hikayesine gelen bir sermaye akışı değil. O yüzden de rezervlerin kuvvetine geçen sene olduğu kadar diyelim, o kadar güvenecek noktada değiliz. Yine de idare edilebilir noktadan baktığımız zaman da Merkez Bankası bir parça daha kontrollü kuru tabii ki de devam ediyor. Ama bir parça daha sanki hafif de olsa biraz hızı arttırmış gibi görünüyor. Bir de tabii 30'ken %1 gitmesi başka bir şey, 40'ken ya da 45'ken %1 gitmesi başka bir şey kurun. O yüzden bir tık daha hızlandığını görüyoruz. Bu kontrollü kur rejimi bizi şimdilik bu koşullar altında böyle duvara toslatacak bir noktada değilse de rezerv kuvveti anlamında sürdürülebilir de değil savaş sürdüğü sürece. Hı. Yani savaşın hani yıl sonuna kadar ve gelecek yıla sarktığını varsayacak olursak bir noktada bizi sıkıştıracak gibi görünüyor. Şimdilik 50'nin biraz üzerine gidecek gibi yıl sonunda. Bakalım seyrediyoruz yani.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Aslı Savranoğlu, Mete Yüksel, Özlem Derici Şengül ve ben Deniz Handedevren bir yayının daha sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ağzınıza sağlık. Evet, küresel piyasalarda Fed özel yayınını tamamlıyoruz. Şimdi önce bir hızlıca rakamlarımıza bakalım. ABD tarafında hisse senetlerinde satıcılı seyir var. Hatta bir miktar satışların derinleştiğini görüyoruz. Dow Jones'da %2,19, S&P 500'de %1,43 ve Nasdaq tarafında %1,63'lük geri çekilmeler var. Biz de akşam seansında negatif bölgedeyiz. %1,5 kadar geri çekiliyor. VIP 30 endeksinde işlemlerin geçtiği seviye 15.711. Ve yarın ne konuşacağız? Yarın içeride işsizlik rakamları var. Euro bölgesinden büyüme verisini alacağız. İngiltere'nin faiz kararını takip edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası'nın. İçeride aynı zamanda son toplantının özeti, PPK özetini alacağız. Ve Amerika'dan çok önemli bir veri, büyüme verisi geliyor olacak. Evet, bitirirken Goldman Sachs EMEA Yatırım Bankacılığı Eş Başkanı Anna Skoglund Bloomberg International'a bir röportaj vermiş. O röportajdan bir bölümü arkadaşlarım derlemişler. Satın alma ve birleşmelerden bahsediyor ve küresel tarafta piyasalardaki oynaklığa ve jeopolitik belirsizliklere rağmen orada iştahın devam ettiğine işaret ediyor. Bu güzel röportajla tamamlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.
6: Peki Avrupa'da birleşme ve satın almalara olan bu yeni ilginin sebebi ne?
7: Şunu söyleyebilirim ki geçen yıl Kasım ayında buradaydım ve kurumsal birleşme ve satın almalarda bir canlanma olacağını öngörmüştük. Ve bu yılın ilk 6 ayında gerçekten gerçekleşti.
6: En büyük 20 anlaşmaya bakarsanız ki temelde 10 milyarın üzerinde 20 anlaşmamız vardı. Bunların 15'i kurumsal anlaşmalar. Ve bunlar öyle anlaşmalar ki bazılarını bir süredir bekliyorduk. Bilirsiniz, TK Elevator'ın Kone'ye satışını düşünürseniz bu bir nevi beklenen bir şeydi. Belki de geçen sefer Advent ve Simmen işi satın aldığında. Ama şimdi gerçekleşti. Yani bence bilirsiniz bir şekilde sonuçlandı. Ve bence paradoksal olarak aslında daha kararlı anlaşmalar yapılmasını sağlayan şey tam da bu dalgalanma. Bu belirsizlik içinde bir karar vermemek ve ilerlememek de muhtemelen bir karardır. Dolayısıyla uzun zamandır görmediğimiz kadar güvenli ve aktif ileriye dönük bir duruş görüyoruz. Peki değişken jeopolitik ortama rağmen sermaye piyasası faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyebilir misiniz?
7: Bu.
6: Gördüğümüz şey bu mu? Yeni normal olarak kabul etmemiz gereken bir dalgalanma düzeyine daha mı çok alıştı? Ve ne olursa olsun anlaşmalara devam mı ediyoruz?
7: Evet, bence bu doğru. Bence bu doğru. Bununla birlikte yapay zeka etrafındaki teknolojide belki de birkaç nesilde bir görülen temel bir teknoloji değişimi var. Ve tabii ki jeopolitik dalgalanmalar da var. Ama aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Şirketler bir nevi harekete geçmeleri gerektiğini fark ediyorlar. Kurumsal sadeleşme bir süredir gündemde. Bunu görmeye devam ediyoruz. Mesela Volkswagen'in Evalance'ı beyne sapması.
8: Evet. Yani son yıllarda özel sermaye hakkında ve bazı durumlarda halka arz etmek veya satmak istedikleri şirketleri nasıl elden çıkaramadıkları hakkında çok konuştuk. Devretmek. Bu kolaylaşacak mı? Zaten kolaylaşıyor mu? Bu faaliyeti görmemiz özel sermaye çıkışları için ne anlama geliyor?
9: Evet, şunu söyleyebilirim.
7: Eğer bir adım geri çekilip bakarsanız ve genel birleşme ve satın alma piyasasına bakarsanız, birleşme ve satın alma piyasaları hacim olarak neredeyse %48-50 art. Avrupa aslında %90 arttı çünkü bahsettiğim gibi birçok kurumsal anlaşma gördük. Özel sermaye girişlerine bakarsanız o da arttı. Ancak ilk çeyrekte sponsorlu birleşme ve satın almaların umduğumuzdan biraz daha yavaş olduğu doğru. İkinci çeyrekte Avrupa'da ardışık bir artış gördük ve bunun devam edeceğine inanıyoruz. Şimdi bu farklı bir tür anlaşma yapma biçimi, örneğin nakit yerine hisse senedi karşılığında şirketlere satış yapmak gibi. Devamlılık araçları görüyoruz. Azınlık hisselerinin paraya çevrildiğini görüyoruz. Yani anlaşma yapma biçimleri daha çeşitli. Yine de geçen yıla göre daha fazla giriş ve daha fazla kaynak kullanımı gördüğümüzü belirtmek isterim. Bu yüzden bu gerçekten cesaret verici.
8: Teknolojiden ve teknoloji söz konusu olduğunda nasıl değişen bir manzaraya sahip olduğumuzdan bahsettiniz. Bu durum Avrupa'daki M&A işlemleri için bir katalizör mü oluyor?
7: Kesinlikle.
8: Evet. Doğru teknolojiye hızla sahip olmaya çalışmak.
7: Evet, kesinlikle. Ve bu arada eğer bunu hızlı yapmazsanız bence. Az önce oynaklık paradoksu hakkında bir rapor yayınladık ve yapay zekanın anlaşmaları nasıl yönlendirdiğine dair bir tane daha. Bu yıl Avrupa'da aktif olan sektörlere bakarsanız bunlar sanayi ve iş hizmetleri. Geçen yıl ise TMT sektörüydü. Yani bu yapay zeka teknolojisinin nasıl olduğunu görmek ilginç. Katalizör diyebileceğim şey M&A'yı sadece teknoloji dışındaki sektörlerde de tetikliyor ve bunun devam etmesini bekliyoruz.
8: Peki tüm bunlar halka arz alanına, şirketlerin piyasaya çıkma ve fon toplama yeteneğine nasıl yansıyor? Bu yılki başarılardan bahsettik ama aksaklıklar da oldu. Aklıma savunma sektöründen bazıları geliyor. Peki halka arzlar için genel görünüm nasıl?
7: Evet, bakın, halka açılmak biliyorsunuz. Sıkça söylediğim gibi bir yolculuğun başlangıcıdır. Ve biliyorsunuz kariyerim boyunca birçok halka arz üzerinde çalıştım. Ve bilirsiniz, özellikle bu belirsiz jeopolitik oynaklıkta düz bir çizgi görmek nadirdir. Yine de şunu söyleyebilirim, sermaye piyasaları açık. Sermaye piyasaları büyümeyi finanse etmek istiyor. Ve en iyi şirketlerin piyasaya çıkabilmesini bekliyoruz. Şimdi tam işleminiz sırasında bir olay gerçekleşirse devam etmek pek akıllıca olmayabilir. Çünkü ilk günden itibaren yatırımcılara getiri sağlamak istersiniz. Bu yüzden evet, sermaye piyasaları açık diyebilirim. Halka arz faaliyetlerinin devam etmesini bekliyoruz ama bu düz bir çizgi olmayacak. Hiçbir zaman olmaz.
8: Asla düz çizgi değil. Yapay zeka teması ABD'de baskındı. Asya'da da, Avrupa'da ise daha az. Ancak Avrupa'da yapay zeka alanında fırsatlar var. Sadece biraz farklı görünüyorlar. Görünüşe göre birçok kişinin bize söylediği şey bu. Peki bu yapay zeka ortamı nasıl bir etki yaratıyor? Avrupa üzerindeki etkisi nedir? Avrupa'da diğer temalar Amerika ve Asya'ya göre daha mı az gölgede kalıyor?
7: Evet, bakın, her şeyden önce yapay zeka ve teknoloji fırsatı için çok heyecanlıyım. Genel olarak Avrupalı şirketler için yüksek performanslı sanayi şirketlerinden oluşan çok güçlü bir tabanımız var. Sanayinin bu yıl M&A'de en aktif sektörlerden biri olduğunu belirtmiştim. Bence bu devam edecek. Endüstriyel teknoloji, Avrupalı şirketler bundan yararlanmak için en iyi konumda. Bu heyecan verici bir tema. İş hizmetleri, finansal hizmetler. Bakın, bence sağlık hizmetlerinde, yani devam edebilirim, değil mi? Yani sanırım 24 ve 25'te ağırlıklı olarak teknoloji tabanlı gördüğümüz faaliyetler diğer sektörlere çoktan yayıldı. Ve bunun M&A için bir katalizör olacağını düşünüyorum.
8: Ve eğer bu konuda heyecanlanmak istiyorsak CEO'lara yapay zeka harcamalarının yatırım getirisini sormaya devam ediyoruz. Ve bu konuda her zaman pek fazla ayrıntı alamıyoruz. Ve bu oldukça zor. Maliyetler ve faydalar gelir tablosuna oldukça dağılmış görünüyor. Bu yüzden tam olarak ne sağladığını söylemek zor. İhtiyacınız olan kanıtları görüyor musunuz? Konuştuğunuz müşteriler yapay zeka yatırımlarından beklediklerini aldıkları konusunda gerçekten eminler mi?
7: Birkaç noktaya değinmek gerek. Öncelikle geriye bakarsak, buna boşuna öncü bir teknoloji, nesiller arası bir teknoloji denmiyor. Bu süreç uzun yıllar, hatta 10 yıllar boyunca devam edecek.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RKT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.